bulsunlar falan diye. Ama diğer tarafından şöyle bir şey de var. Onlara diyorlar ki işte eğer biz sizinle maç yapacaksak bunun eşitlikçi olması lazım. O yüzden de şunları şunları yapmanız lazım. Bize doğru dürüst yemekler yedirmeniz lazım. Doğru dürüst toplarla antrenman yapmamız lazım filan diyorlar. Ondan sonra Almanlar da bunu kabul ediyor. Şimdi mesela Alman subayı olarak Karl von Steiner var. O işte Kolbe'nin eski futbolcu olduğunu fark edip bu işleri getiriyor ama o Steiner karakteri aslında tam böyle bir Nazi karakteri değil. Böyle cillop çizmeler bilmem ne kaz adım yürüyüşler falan öyle bir şey değil. Onun da böyle eski futbol geçmişi var ve oyunu seviyor. Rakibine belli ölçüde saygı duyuyor. Bir subay yani. Ve işte Paris'te bir propaganda gösterisine dönüşecek deyince bunlar da tamam diyorlar. Bunu alıyorlar. Şimdi kimler oynuyor filmde bir kere? Ben size onu söyleyeyim. Michael Caine oynuyor. John Huston filmin yönetmeni. Michael Caine o John Colby oynuyor. Kaleci var. Kaleciyi Sylvester Stallone oynuyor. Allah'ım. Neyse. Başka kimler var mesela? İşte futbol yıldızları var içinde. İşte Bobby Moore var mesela. Osvaldo Ardiles var mesela. O müthiş İspanyol. Ah o Ardiles neler çekti onu size anlatayım. Bu arada Alman subayı da Max von Sydow oynuyor. Yani gerçekten de Pele oynuyor. Bobby Moore dedim ya yani böyle oynuyor da oynuyor. Bütün böyle hayatta gerçek hayatta görmek istediğimiz insanlar oynuyor orada. Ve onları böyle tabii ki o futbol hayatları bittikten sonra seyretme fırsatı bulduk. Filmin içinde Pele'nin bir röveşatası var. Bunu 63 açıdan falan çekmişler böyle. Vay vay vay diyorsunuz. Hakikaten Pele diyorsunuz. Pele'nin filmde şöyle bir şey var. Bunlar taktik tahtası yapmışlar. Ondan sonra işte sen bunu atarsın. Bu oraya koşar. Bu böyle gelir filan falan. Pele geliyor diyor ki abi böyle olmaz diyor. Kalemi eline alıyor. Sen bana topu verirsin diyor. Kendi ceza sahasından kalemle ziv ziv ziv ziv diye karşı ceza sahasına kadar çiziyor. Ben diyor böyle giderim diyor. Golü atarım arkadaş diyor. Müthiş bir film. Gerçekten de seyretmediyseniz eğer gençsinizdir diye düşünüyorum. Eğer bunu seyretmediyseniz mutlaka seyredin efendim. Bir başka filme geçelim. Gol'e geçelim. Gol ünlem işareti diye aratırsanız bulursunuz bunu. The Dream Begins bu aslında ikili bir film aslında. Neyse. Şöyle hayalinin peşinden gitme filmlerinden biri bu. İşte hikayenin merkezinde Santiago Muñez var. İşte Santiago Meksika'dan Amerika'ya göç etmiş. İşte Los Angeles'ta yaşayan yetenekli ama işte hiçbir imkanı olmayan fakir genç bir futbolcu. İşte gündüzleri babasıyla bahçıvanlık yapıyor, restoranlarda çalışıyor. Boş zamanlarda arka tarafta mahallede mahalle futbol oynuyor arkadaşlarıyla maç yapıyor. Futbol onun için bir hobi değil. Ama ne biliyor musunuz işte birçok insanın olduğu gibi hayata karşı açılan bir kaçış kapısı. Herkes futbolu böyle görüyor. İşte o yüzden de mesela Montella'nın anlamadığı şey bu. Yani biz her şeyi yaptık 60 tane şut çektik. Niye girmedi anlamadım. Topun canı istemedi falan diyor ya. Aslında orada şeye bakıyor. İstatistiklere baktığımızı düşünüyor. Hayır. İnsanlar bugün zorluklarla yaşadıkları dünyanın içinde işte ne bileyim hukukta, sağlıkta, eğitimde, orada burada falan başlarından geçen onca kötü şeye karşı onları bir 90 dakikalığına unutmak için futbol izliyorlar. Ve dolayısıyla futbol bu ülkede sadece futbol değil olmayacak da. İşte Montella bunu anlayamıyor. O tuzu kuru İtalya'da, İtalya ülkesinden çıkmış. Ondan sonra orada milyonlarca dolar kazanırken gelmiş. Ondan sonra böyle takımlar yönetiyor, bilmem neler yapıyor filan falan. Hayır, hayır. İnsanlar dışarıda açlıklarını, hastalıklarını, eğitimsizliklerini, ekonomisini unutuyorlar. Futbolu seyrederken unutmayı seçiyorlar ve futbol onlara bu şansı veriyor. Ve siz aslında o ülkenin elinden bu şansı alıyorsunuz. Mesela Arda Güler çıkıp şey dediğinde yani ben hiç bahanemiz falan yok. Biz ne yapabiliriz ki? Hiç öyle moralimiz falan da bozulmadı. Biz çok büyük yanlış yaptık ve bunu temizleyeceğiz derken Arda o çocukların içinden çıktığı için ve daha yeni çıktığı için bunu hatırlıyor. Real Madrid'de milyonlar kazanıyor olabilir. 70 milyon euroluk piyasa değeri olabilir Arda'nın. Ama Arda daha dün değil evvelsi gün o çocukların içinde o futbola tutunan adamdı. İşte bunları anlamak lazım. İşte Gol filmi de The Dream Begins filmi de aslında bunu anlatıyor. Santiago'nun hayatı o eski Newcastle United oyuncusu ve scout'u Glenn Foy gelince birdenbire değişiyor. Glenn onun yeteneğini görüyor.
Newcastle United'da denenmesi için kapı aralamaya çalışıyor. İşte filmin ilk bölümü Los Angeles'ta geçiyor ama işte burada Santiago'nun iki dünyası var. Birincisi ailesinin dünyası, çalışmak, para kazanmak, gerçeklerle yaşamak, hayal kurmamak üstüne kurulu. Özellikle babası var Hernan Muñez, o futbol hayalini çocukça ve çok tehlikeli buluyor. Büyük annesi Mercedes onun içindeki ateşi görüyor ama ne yapsın büyük anne. Santiago İngiltere'ye gidiyor. Orada film bambaşka bir şekli bürünüyor. İşte Los Angeles'ın güneşi gidiyor. Newcastle'ın o yağmur, çamur, sert idmanları falan giriyor işin içine. Santiago artık o mahalle maçlarındaki o parlak çocuk değil. Premier Lig kulüplerinin seçmelerinde hayatta kalmaya çalışan yabancı bir oyuncu. İşte oradaki o fiziksel futbol, dil farkı, iklim, yalnızlık, takım içi rekabet, o profesyonel disiplin onun canını okuyor işte orada. Bu onun filmi. Filmin yönetmeni kim? Danny Cannon. Başrolde o Kuno Becker oynuyor. Santiago Muñez oynuyor. İşte o Becker karakterinin o naifliğini ve hırsını çok iyi gösteriyor bence. Çok şey bir temiz bir yetenek tiplemesi yani. Bu arada işte o Gavin Harris oynuyor orada. Ya böyle film oyuncularını yani izlediğiniz zaman evet bu diyorsunuz, yerine çok iyi oturan oyuncular. Bu arada Gol o FIFA işbirliğiyle yapılmış, çekilmiş bir film. Gerçek kulüp ve oyuncu isimlerini kullanabilmek için FIFA ile de bir ortak projeye gidilmiş. Newcastle United orada gerçek kimliğiyle oynuyor, duruyor. İşte Premier League atmosferi vesaireler falan böyle veriliyor. Futbola katkısı ne? Bence akademik ya da politik değil, duygusal bir katkı veriyor futbola. Yani orada bizim sahada gördüğümüz bilmem kaç milyon euroluk adamların aslında ne olduklarını, nereden geldiklerini bize çok iyi anlatıyor film. Ve ben de keşfedilebilirim umudu veriyor aslında çocuklara. Özellikle o size bahsettiğim zorlu hayatlar yaşayan çocuklara. Ve futbolun en güçlü yalanı, en güzel tarafı da bu. Belki bir gün biri sizi izler. Yalan ama çok güzel bir yalan. Çok güzel bir hayal. Yani o milyonlarca çocuğun içinden bir tane Arda çıkıyor, bir tane Orkun çıkıyor belki. Ama işte böyle bir şey. Efendim, haydi o zaman bir son müzik arasına daha gidelim ve filmlerimizle size veda edelim.

Efendim ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyiz ve futbol filmlerine bakıyoruz. Şimdiye kadar böyle biraz ciddiyetli futbol filmlerinden bahsettik. Hadi biraz ciddiyetsiz futbol filmlerine gidelim. 2001 yılına gidelim. Shaolin Soccer filmi. Efendim bu bir kung fu futbol filmi. Eğer izlemediyseniz, eğer son zamanlarda ben çok fazla gülecek bir şey bulamıyorum, ne yapayım diyorsanız Shaolin Soccer'ı seyredin. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Stephen Chow'un filmi o. Çok bu Hong Kong komedisinin gerçekten de müthiş figürlerinden bir tanesi. Gördüğüm en absürt komedyenlerden, komedi üreticilerinden bir tanesi gerçekten de. Yani Kung Fu'yla futbolu birleştiren bir film. Yani ama içindeki saçmalıklara inanamazsınız. Yani böyle birkaç örnek vermek gerekirse mesela bunlar Kung Fu'cu ve çok iyi Kung Fu'cular. Futbol oynarsak nasıl olur falan diye bakıyorlar. Maç başlıyor mesela bir rakiplerle oynarken. Orta sahada hadi başlayalım diyorlar. Adam vuruyor. Kung Fu'cu olduğu için müthiş bir topa vuruyor ve top gidip gol oluyor. Ne oluyor ya diyorlar. Topu tekrar koyuyorlar. Bir daha vuruyor, bir daha gol oluyor. Bilen gibi böyle. Yani futbolla dalga geçen, futbolun faullerinden tutun da işte şeylerine kadar birçok tarafıyla dalga geçen inanılmaz bir film. Yani futbola böyle çok ciddiyetli gözle bakmayalım, biraz da eğlenelim diyorsanız Shaolin Soccer'ı bir yerlerden bulun, açın önünüze ve seyredin. Böyle bir film gerçekten yok ve uzun zamanda gelmeyecek. Neyse geçelim hadi bir diğer filme. Şimdi Zidane filmine geçelim. Zidane 21st Century Portrait diye bir film bu. Klasik anlamda aslında konusu olan bir futbol filmi değil. Hatta bir maç hikayesi anlatan bir film bile değil. Şimdi 23 Nisan 2005'te Real Madrid Villarreal maçında kamerayı topun, skorun, tribünün ya da takımın üstüne değil, neredeyse tamamen Zinedine Zidane'ın üstüne tutan, onun bedeni, yüzü, yürüyüşü, bekleyişi, oyuna girip çıkış anları üstüne sabitleyen bir film. Yani normal bir futbol yayını olsa bize ne gösterir? Oyunu gösterir. Top nereye gidiyor? Kim pas verdi? Kim kaçırdı? Kim attı? Filan. İşte bu film o bilgilerin tamamını uçuruyor, eksiltiyor. Top filmin çok uzun süresinde kadrajın dışında zaten. Filmin içinde gözükmüyor. Bazen Zidane yürüyor. Bazen sadece bekliyor. Bazen başını kaldırıyor. Bazen eğiliyor, çoraplarını düzeltiyor. Hani bazen sanki hiç oyunda değilmiş gibi gözüküyor falan böyle. Ve sonra bir anda tek pasla, küçük bir dönüşle, vücudun böyle bir yarım vücut hareketiyle falan oyun merkezine giriyor. Yani film futbolu sürekli aksiyon değil, bekleyişler arasındaki o kısa patlamalar gibi gösteriyor bize. Yani film sabır istiyor aslında. Sabırsızsanız bu filmi seyretmeyin hiç. Yahu işte maçı niye göstermiyorsun arkadaş filan diyebilirsiniz bunu filmi seyrederken. Çünkü alıştığımız futbol durumu burada yok. Yani spiker yok, taktik yok, resim yok, analiz yok, istatistik yok. Maç bütününün kavrama rahatlığı bile yok. Maçı unutmaya başlıyorsunuz ve bir futbolcu yüzünü, nefesini, çevresindeki gürültüyü, o krampon seslerini filan onları izliyorsunuz. Ve bir süre sonra film futbol belgeseli olmaktan çıkıp neredeyse insan suratı, tabii ki Zinedine Zidane'ın suratının belgeseli haline dönüşüyor. Yani bence çok enteresan bir yapım. İzlemediyseniz, yani Zinedine Zidane'ı da seviyorsanız tabii benim gibi, ona vay be filan diyorsanız, işte ne bileyim kafa atmasına bile olur öyle şeyler ya filan diyen biriyseniz bu filmi seyredin. Filmin en önemli olayı şu, 17 senkronize kamera kullanmışlar. Ve bu 17 kamera kesinlikle topu değil Zidane'ı takip ediyor. 17 kamera. Bu futbol yayın mantığının tamamen dışında bir şey tabii ki. Çünkü futbol yayıncılığında ne yaparsınız? Topu gösterirsiniz. Topun nereye gideceğini gösterirsiniz. Topu göstermezseniz seyirci sinirlenir. Ben de sinirlenirim. Ama işte bu film seyirci sinirlendirmek için yapılmış bir film. Çünkü olay örgüsü, olayın esas merkezi futbol değil. Bunu bir algı deneyimi olarak yapıyorlar. Yani filmde aslında şunu görüyorsunuz. Zidane topa değmediğinde ne yapıyor arkadaş? Bunu mesela normal maç yayınlarında göremezsiniz. Top başka yerdeyken Zidane kadrajın dışındadır. O da başka bir yerdedir yani.
İşte büyük oyuncuların değeri aslında film şunu anlatıyor bize. Büyük oyuncuların değeri topa dokundukları zamanlarda değil, nerede bekledikleri, ne zaman hızlandıkları, hangi boşluğu kolladıkları, kokladıkları, rakibe nasıl baktıkları. İşte film o 2006 Dünya Kupası'ndan hemen önce o Zidane mitolojisiyle birlikte geldi, vizyona girdi. İşte aynı yıl Materazzi'ye biliyorsunuz sağlam bir kafa atmıştı Zidane. Belki de ah o olabilseydi tabii filmde bambaşka bir şey olurdu. Bence gerçekten de çok önemli bir film bu. Yani bir vaktiniz olursa, bir yerlerden bulursanız seyredin. Son film olarak, hadi o zaman son film olarak Green Street Hooligans'ı girelim. Futbolu sahadan çıkarıp tribün ve sokak şiddetinin karanlık tarafına taşıyan bir film bu. Hikayenin merkezinde Matt Buckner var. Bu Harvard'da gazetecilik okuyan Amerikalı bir öğrenci. İşte o da arkadaşının uyuşturucu meselesi yüzünden haksız yere okuldan atılıyor. Hayatının bütün merkezi bir anda çöküyor. İşte bu haksızlıkla baş edemediği için Londra'ya ablasının yanına gidiyor. Londra'da tanışacağı dünya onun bildiği futbol taraftarlarının çok ötesinde bambaşka bir dünya. İşte o futbol manyaklığının biraz içine giriyor. Filmde bunu gösteriyor. Şimdi Matt'in hayatı o Sharon'ın erkek kardeşi Pete Dunham'la tanışınca değişiyor. Pete dışarıdan bakınca sempatik, sıcak, tatlış, işte kendine güvenen bir adam ama işte West Ham United'ın çevresinde örgütlenmiş kurgusal bir hooligan grubu Green Street Elf'in önemli isimlerinden biri. Matt önce bu dünyaya biraz yabancılık çekiyor. Ona göre futbol taraftarlı maç izlemek, işte biraz forma giymek falan, bağırmak. Ama işte orada futbolun sadakat, kavga, erkeklik, mahalle aidiyeti, şiddet filan olduğunu görüyor. Ve dönüşümü çok hızlı yaşıyor. Başta kırılgan, haksızlığa uğramış, işte kendini savunmakta zorlanan bir Amerikalıyken bir anda o grubun içine girince o aidiyeti görüyor, pub'a giriyor, tezahüratlar öğreniyor, deplasman yürüyüşlerine katılıyor, kavga görüyor, kavganın içine giriyor filan böyle. Böyle bir rahatsız edici bir film bu. Eğer bulursanız bir yerlerde, vaktiniz olursa mutlaka seyredin derim ben size. Futbola katkısı ne? Bence o Green Street Hooligans'ın futbola katkısı olumlu bir güzelleme değil. Onu söyleyeyim ben size. Yani futbolun o çevresindeki hastalıklı aidiyetleri bize çok iyi gösteriyor ve gözümüze sokuyor. Özellikle de İngilizlerinkini. Şimdi taraftarlıkla holiganlık arasındaki o çizgiyi tartışmaya açıyor. Şimdi taraftarlık bir takıma bağlanmak bilen ama holiganlık bunun şiddete gittiği yere kadar götürmek aslında. Böyle bir şey var efendim. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat, haftanın keyfinin sonundayız efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanı'nda. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 26 Haziran 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı Geri ve Zamanı'nda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
3: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bir gazeteci daha gözaltında. Program komşum, Seyir Hali programının yapımcısı ve hazırlayan ve sunan Ali Çağatay dün gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bu konuya dair bir açıklama var. Hatırlayınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması, o kaçırılmayla ilgili tartışmalar günlerdir devam ediyor. 17 Haziran çarşamba günü saat 21 sıralarında evinin hemen yakınlarında 3 kişi tarafından evinin önünden zorla aracı bindirilerek kaçırılmıştı. Polis tarafından 33 saat sonra Tuzla'da bir inşaat alanında darp edilmiş halde bulunmuştu Karaal. Hastaneye kaldırılmıştı hatta. Soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı adli kontrole serbest bırakılmıştı. 6'sı tutuklanmıştı. Daha sonraki süreçte Sakarya'da bir bungalovda kaldıkları belirlenen 8 kişi daha gözaltına alınmıştı. Dikkat çekici noktalardan bir tanesi Karaal'ın aracında bir GPS cihazının da bulunmuş olması. İşte bu sürece dair bir paylaşım yapmıştı Ali Çağatay. İşte dediğim gibi savcılıktan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da o sosyal medya paylaşımı dikkate alınarak halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili ve dediğim gibi dün gözaltına alındı. Şunu söyleyeyim, gözaltı öncesinde, gözaltı işlemi gerçekleşmeden hemen önce Ali abiyle, Ali Çağatay'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Gayet sakindi. Hani morali vesaire bozuk değildi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün gün içerisinde mahkemeye çıkartılacak. Umarız bir tutuklama kararı çıkmayacak. Tabii ki takip ediyoruz. Tabii ki radarımızda bakıyoruz ne oluyor, ne bitiyor. Bir gelişme olursa da tabii ki Ali Çağatay'ı dinleyen, bizleri dinleyen sizlerle bu konuyu hemen, bu konuyla ilgili gelişmeyi de hemen paylaşacağım. Söylediğim gibi bir gazeteci daha gözaltında ülkemizde. Peki devam edelim. Öne çıkan günün öne çıkan başlıklarına. Dün Venezuela'daki depremi konuşmuştuk. Gerçekten hani olağanüstü şiddette bir deprem, 7.2 7.5 şiddetinde arka arkaya peş peşe gerçekleşen o büyük deprem. İlk gelen bilgiler ki devlet başkanı Delcy, geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bu konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. 30-32 vatandaşımızı kaybettik demişti ama sonraki gelen açıklamalar rakamın maalesef hayatını kaybedenlerin, o büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını gösteriyor bize. Yine Delcy Rodriguez dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. 164 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 971 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. Ama yapılan çalışmalar, daha doğrusu ülkeden gelen görüntüler, resmi makamların yaptıkları açıklamalar maalesef ölü sayısının çok daha büyük olabileceği, binlerle ifade edilebileceği yönünde bazı ayrıntıları, bazı detayları da içeriyor maalesef. Şöyle bir bakıyorum başka hangi başlıklar var. Tabii pek çok ülkeden, Birleşik Devletler'den, Avrupa Birliği'nden, Türkiye'den yardım önerileri de elbette Venezuela'ya gitti. Şu an itibariyle ülkede bir OHAL, olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Dün de size anlatmıştım. Başkent Caracas'ta özellikle o binaların yıkım görüntüleri, yıkıldığı o depremin gerçekleştiği anda ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler gerçekten bu rakamların maalesef ve maalesef çok daha artabileceğini bizlere gösteriyor. Tabii Venezuela bu tip felaketleri ilk kez yaşamadı. 1800'lü yıllardan beri kayda geçtiği kadarıyla elbette çok büyük, yine Merida, Caracas gibi büyük kentlerde yıkımlara neden olmuştu depremler. Dediğim gibi mesela en son, yani en büyük yıkım ülke tarihindeki 1812 yılında gerçekleşen bir deprem toplamda 30 bin vatandaşını kaybetmişti Venezuela. Neden bu konuyla da başladım? Biliyorsunuz biz her fırsatta bu meseleyi, yani deprem felaketlerini ve olası riskleri konuşmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Doğa kendisini en azından bizi unutturmuyor. Biz her ne kadar unutmaya çalışsak da dünyanın farklı bölgelerindeki, dün Japonya'da, Birleşik Devletler'de, dediğim gibi Venezuela'da dört büyük deprem gerçekleşti. 5.8, 5.9'un üzerindeki şiddetteki depremlerdi bunlar. Doğa bir şekilde kendisini unutturmuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Kulağımızın üstüne yatıyoruz ve unutma niyetindeyiz, unutma eğilimindeyiz maalesef. Gündemin öne çıkan başlıklarını size sıralarken elbette milli takımı da konuşacağız. Şunu söyleyeyim, programın ikinci bölümünde gazeteci arkadaşım Barış Mutlu konuğum olacak. Dünya Kupası'nda şimdi böyle ilk bölüm yavaş yavaş tamamlanıyor. Son 32'ye kalan takımlar, hatta o takımların eşleşmeleri de, o takımlar arasındaki eşleşmeler de bir şekilde netleşmeye başladı. Mesela benim dikkatimi çeken Hollanda-Fas eşleşmesi oldu ki Fas geçen Dünya Kupası'na da imzasını atan, o ilk dörde girmeyi başaran ülkelerden bir tanesiydi. Herhalde en keyifli karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Milli takımımız Birleşik Devletleri işte yaklaşık 1-2 saat önce sona eren karşılaşmada 3-2 yenmeyi başardı ev sahibi ülke ve güzel bir futbol oynadı A milli futbol takımımız. Enteresan notlar var. İlk golümüz Arda'dan örneğin bu Dünya Kupası'nda. Çok eleştirildi milli. Biz de burada eleştirdik. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Arda'dan geldi ilk golümüz. Arda böylece ilginç bir rekora da imza attı. 21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda ilk golünü atmış oldu. Böylece Emre Belezoğlu'nun bir rekoru vardı. Costa Rica'ya bir gol atmıştı 2002 Dünya Kupası'nda Emre Belezoğlu. İşte Arda Güler de Emre'nin o rekorunda kırmış oldu. Şöyle bakıyorum, şöyle detaylara vesaire, bunları anlatmaya çaba gösteriyorum. İşte milli takımla ilgili bazı detaylar, bazı ayrıntılar da size çok böyle derinlemesine girmeden aktaracağım ama dediğim gibi Arda'nın rekorunu sizlerle paylaştım. Montella'nın o dikkat çekiciydi. Hani ilk iki maçtaki tercihlerinden vazgeçmiş olması galibiyetin sırrı mıydı? Şimdi maç bittikten sonra da yapılan yorumlara, gelen eleştirilere bakıyorum. Aslına bakılırsa tam olarak da bunun bir karşılığı olarak değerlendirilebilir, böyle yorumlanabilir. Dediğim gibi programın ikinci bölümünde, ikinci yarısında çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı şekilde konuşacağız. Gelelim biz şu tartışmalara, şu NATO toplantısıyla ilgili, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesiyle ilgili tartışmalara. Şimdi arka arkaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlamalar geldi. Neden? Mesela biz iki gündür bunları konuşuyoruz değil mi? Enteresan iddialar, enteresan haberler geliyordu Ankara'dan. Biz de sizlere bunları aktarmaya çaba gösteriyorduk. Neydi bunlardan bir tanesi? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah yürüyüşü için, rahat edebilmesi için sabah yürüyüşlerinde bazı parkların, Likman Vadisi Botanik Parkı'nın örneğin ya da Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönünde bilgiler. Efendim bu bilgi yalanlandı İletişim Başkanlığı'ndan. Böyle detaylı, son derece ayrıntılı bir bilgi, açıklama yapıldı. Bu yalanlandı. Bu bir. İki. Bir de şöyle bir durum var ortada. Bilmiyorum Ankara'dan manzaralar nasıl. Ben bunu anlatmıştım size. 90'lı yılların ortalarında Habitat zirvesine ev sahipliği yapmıştı İstanbul ve o zaman da çok detay, çok ayrıntı, benzer ayrıntıları, benzer fotoğraflara biz tanıklık etmiştik. Böyle otoban kenarlarındaki binaların böyle hani dış cepheleri, göz zevkini bozan binaların makyajlandığına tanıklık etmiştik İstanbul'da yaşayanlar olarak. Ankara'da da benzer görüntülerin olduğu, benzer görüntülerin geldiğine de tanıklık ettik. Bu konuyla ilgili de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Dendi ki devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek, güvenlik tehditlerini engellemek için fiziki bariyer ve güvenlik perdeleri standart olarak kurulmaktadır. Biz herhangi bir şeyi gizlemek, engellemek ya da örtmek amacıyla bu panelleri koymuyoruz bu noktalara şeklinde bir açıklama, dediğim gibi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Ama tamam, bunlar yalanlandı, bu iddialar ya da bu tip yorumlar yalanlandı, ama gerçek olan bir durum var. Gazeteciler takip, yani bazı gazeteciler, öyle söyleyeyim. Üstelik de bu şöyle de değil. Yani ben çevremdeki gazeteci arkadaşlarımla da konuşuyorum. Hani muhalif medyaya bir engelleme, bir perdeleme var. Hayır, mesela TVNet, iki hükümete yakın bir yayın organı olarak tanımlanabilir. Orada da gazeteci arkadaşlarımızın akreditasyon konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. İşte bu eleştiriler, bu tartışmalar yapılırken ki biz doğru haberi nereden alacağız? Uluslararası ajanslardan mı alacağız? Bizim gazeteciler, yani ülkenin gazetecilerinin perspektifinden ya da onların sorularından, onların sorularına verilecek yanıtlarla öğrenmeyecek miyiz gerçekleri? NATO'dan bu konuda, işte bu akreditasyon sorunuyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Neydi o açıklama? Onu da size kısaca özetleyeyim. Bütün etkinlikler için uzun süredir devam eden medya akreditasyon prosedürleri sabittir. Bu değişmez. NATO karargahı dışında düzenlenen zirve ve bakanlar toplantısı, toplantıları için NATO ev sahibi ülkenin, dikkat, kendi ülkelerinden gelen gazetecilerle ilgili değerlendirmeler sağlamasına dayanır. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Akreditasyon başvurularına ilişkin red kararlarının Ankara'yla ilişkili, Ankara'dan gelen bilgiler doğrultusunda da ya da beklentiler doğrultusunda şekillendiğini de bize, benim görebildiğim yapılan bu açıklamaları dikkate alırsak bir şekilde bize bunu gösteriyor. Ve tabii bir de ne var? Bir de bu akreditasyon sorunu sadece gazeteciler yaşamıyor. Bir yandan da tutuklamalar, NATO tutuklamaları, toplamda dün 103 kişinin, ki aralarında öğretim üyeleri var, TEMA'dan gönüllüler var, avukatlar var, toplamda 103 kişinin tutuklandığı bilgisi. Şimdi şöyle, dediğim gibi 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek bu NATO liderler zirvesi, böyle söyleyebiliriz. 13 günlük bir eylem yasağı, biliyorsunuz Ankara Valiliği eylem yasağını gündemine almıştı. Emniyet Müdürlüğü de, Ankara Emniyet Müdürlüğü de, ismi Turkuaz Operasyonu, adı da enteresan, Turkuaz Operasyonu'yla, operasyon adı verilen bir plan kapsamında kentin 9 ilçesindeki denetimleri üst seviyeye çıkarttı. Bu süreç içerisinde operasyonlar düzenlendi pek çok adrese. 23 Haziran sabahı başladı bu operasyonlar ve toplamda 241 kişi gözaltına alındı. Bu 241 kişiden 241 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Bu isimlerden 135'inin adliyeye sevk edildiğini öğreniyoruz biz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla ve toplamda da 103 kişinin tutuklandığını, 26 şüphelinin hakkında da ev hapsiyle adli kontrol tedbiri kararı verildiğini biz yine öğreniyoruz. Diğer kişilerle ilgili kolluk işlemleri diyor, devam ediyor. Tutuklananlar, isimler çok enteresan. Mesela doçent doktor Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, Tema Vakfı Ankara temsilcisi Nevzat Özer, Umut Sen sözcüsü yine Burcu Arıkan, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar var, Kürşat Bafra, Semra Demir. Ve hukukçular da NATO için yaşamı, insan hayatı insanlara zehir ediyorlar açıklaması geldi. Tüm bu tutuklama süreçlerinden sonra enteresan. Bir detay, bir ayrıntı sadece. Hani çok böyle gündemin kenarında, köşesinde kalmış gibi görünüyor ama konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu zirveyle ilgili tartışmaları yapacağız. Hep söylüyorum bunu. Bir başlasın. Zaten hani Hani Trump'ın açıklamaları, ki onları da aktaracağım biraz sonra, nasıl bir zirve olacağını gösteriyor bize, az çok gösteriyor ama böyle çok kenarda köşede kaldı. Bunu bir konuşmak, bunu bir aktarmak gerekiyor. Herhalde en mağdur olanlar yine bu NATO zirvesi kapsamında bu yasaklar vesaire var ya, tam da bu konuyla ilgili olarak yine emekçiler olacaklar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Ankara'da bu zirve nedeniyle bazı noktalarda 6-12 Temmuz haftasında, yani zirveden önce bir gün önce ve zirveden 4 gün sonrasını kapsayan o süreç içerisinde bazı noktalarda Ankara'nın, işte şimdi detaylarını vermeyeyim, o konuda da İletişim Başkanlığı bir harita yayınladı. Hani Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz o haritaya bakabilirler. Hangi yollar kapalı, alternatif yollar vesaire, onları da anlatıyor haritada, o haritada. Şu enteresan, inşaat faaliyetleri durduruldu. Yani o güzergahlarda o işte liderlerin, yetkililerin isimleri, yani o kişilerin geçeceği güzergahlarda inşaat faaliyetleri de durduruldu. Ve işçiler de diyorlar ki bizim 7 günlük yemeğimiz gidecek. Buna bir isyanları var. Binlerce işçinin de mağdur olacağı bilgisini yine biz öğreniyoruz ki şöyle söyleyeyim. Yani günlük yemiyelerinin 3000-3500 lira arasında olduğunu söylüyor işçiler ve biz bir haftalık kazancımızı, yani işte maalesef bu zirve nedeniyle kaybedeceğiz. Yine kaybeden, yine ortaya çıkan bir gerçek, maalesef emekçiler bütün bu yasaklardan, bütün bu kısıtlamalardan payını bu şekilde alıyor. Peki nasıl bir NATO zirvesi bizi bekliyor? Biliyorsunuz Trump bir açıklama yapmıştı Beyaz Saray'da. Dün onun detaylarını açıklamıştık. Türkiye'ye, Erdoğan'a sürprizlerim var demişti. 700 milyon doları aşan jet motoru, ki o biliyorsunuz Kaan uçakları için gerekli olan jet motorlarının satışı durdurulmuştu. Bu S-400 tartışmaları vesaire, onları zaten biliyoruz, konuşuyoruz. Şimdi Trump yönetiminin öğreniyoruz ki Türkiye'ye 700 milyon doları aşan jet motoru satışının onay süreci kapsamında resmen kongreye bir öneri sundu. Kongreye bir bilgi verildi daha doğrusu. Tabii burada merak edilen, şimdi jet motorları gelir mi gelmez mi, kongre nasıl bir karar verir onları göreceğiz de, bir de F-35 meselesi var. İşte NATO zirvesindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşebiliriz Trump'la, böyle bir ihtimal var şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bakalım bu adım Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek mi? Genel olarak bakıldığı zamansa biz neleri takip edeceğiz? Zirvede tabii yüzün üzerinde devlet yetkilisi katılacak, liderler, bakanlar vesaire. Gündemde neler var? Şu kısaca şunu, onu da özetleyeyim. Sonra biraz da Türkiye-NATO ilişkilerinin tarihine böyle kısaca birkaç detay size aktaracağım. Nasıl tek taraflı bir ilişkimiz var NATO'yla, bunu da aktarmak istiyorum. Ama tabii burada dikkat çeken NATO içerisinde bir iç birlik tartışması var. Trump'ın çıkışlarıyla birlikte ortaya çıkan, özellikle ve özellikle bu İran'a yönelik saldırılar sırasında, İsrail ve Amerika saldırıları sırasında Batı'nın, Avrupalı NATO üyelerinin bir şekilde kendilerini yalnız bıraktığını söylüyordu Trump. İşte o, bu konunun gündemde olacağı ortada. Tabii NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, işte Rusya-Ukrayna gerilimi, Avrupa'nın güvenliği, Orta Doğu'daki gelişmelerde yine bahsettiğimiz gibi bu toplantının ana gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Türkiye, tabii Türkiye'nin beklentileri çokça fazla ama biraz böyle hafıza tazelemekte de fayda var diye düşünüyorum. Hani hep söylerim bunu, hani aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var. Şöyle NATO-Türkiye ilişkileri deyince de bazı detayları hatırlamak, hatırlatmak da gerekiyor. Hani tek taraflı bir aşkmış gibi sanki bir yaklaşım, böyle 1952'de biz üye olmuştuk NATO'ya. O süreçlerde özellikle Türkiye'nin verdiği ödünleri bir hatırlamak gerekiyor ki neydi o? NATO'yu hak ettim, NATO üyeliğini hak ettiğimizi ispatlamak için Kore Savaşı'na mesela katılmıştık, değil mi? 1952 yılında NATO'ya üyelikten önce biz bu adımı bir şekilde atmak durumunda kalmıştık. O dönemin yönetimi Kore Savaşı'na asker gönderme kararıyla doğrudan orantılıydı Türkiye'nin NATO'ya katılım süreci, ki o dönemi hatırlayınız, Sovyetler Birliği'nin batı açısından bakıldığı zaman NATO'nun kurulma gerekçesi zaten bir tehdit olarak algılanıyordu. Batı bloğunda yer almak isteyen Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla o dönem itibariyle savaşa katılmış ve bu sayede nasıl söyleyelim, müttefiklerinin güvenini de kazanarak o dönemde 1952 yılında Demokrat Parti döneminde NATO'ya katılmıştı. Tabii ağır bir bedel, Kore Savaşı deyince ağır bir bedel de maalesef 700'ün üzerinde askerimizi biz kaybetmiştik. Cepheden ayrıldıktan sonra da yine yaralanıp cepheden ayrılan, yaralı şekilde cepheden ayrılan ve sonrasında hayatını kaybeden, şehit olan askerlerimizin sayısı toplamda da 900. Ağır bir bedel ödemiştik biz NATO'ya katılmak için. Bunları bir hatırlamak gerekiyor. Amerika, İngiltere ve Türkiye Kore Savaşı'nda en çok kayıp veren 3 ülkeydi. Bunları bir hatırlamak önemli. Sadece bu değil, söylemiştim. Türkiye Sovyetler Birliği'ni artan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, artan Sovyetler Birliği tehdidine karşı böyle bir pozisyon belirlemişti. Bu olunca da ülkede mesela en ağır bedeli de yine ülkenin solu, yani Türk solu ödemişti. 1951 tevkifatını mesela ben hatırlıyorum ki Demokrat Parti iktidarı dönemiydi. Türkiye Komünist Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı tutuklama operasyonuydu. O zaman itibariyle bir hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum ki Türkiye'nin NATO'ya giriş sürecine de denk gelen ve o dönemde Türkiye Komünist Partisi kadrolarının neredeyse tamamının tutuklanmasıyla ve TKP'nin de örgütsel bu anlamda yapısına büyük darbe vuran o 1951 tutuklamaları bir hatırlatayım. 26 Ekim 1951 ilk Doktor Sevim Tarı'nın Galata Rıhtımı'nda gözaltına alınmasıyla başlandı o süreç. Hızla bütün ülkede yayılmıştı. Kimler tutuklanmadı ki? Tanıyorsunuz isimleri. Zeki Başdamar, Şefik Hüsnü, Reşat Fuat, Ruhi Su, Vedat Türkali, Mihri Belli, Enver Gökçe gibi dönemin önde gelen aydınları, sanatçıları, siyasi figürleri o 1951 yılındaki tutuklamalarla cezaevine gönderilmişlerdi ki 184 kişinin bir davaya dönüştü tabii bu. 184 kişinin yargılandığı o süreçte tutuklular ülke tarihi açısından hiç de iyi anılmayan bir yerde, Sirkeci'deki o Sansaryan Han'da 2 yılı aşkın süre tutulmuşlardı. Soruşturmalar devam ederken ne oldu? Demokrat Parti TCK'nın o sonraki yıllarda şarkılara konu olan, büyük tepki çeken 141 ve 142. maddelerinde bir düzenleme yapmıştı ve cezaları idamı bile kapsayacak şekilde arttırmıştı. Sonrasındaki süreçte 1954 yılında o dava sona ermiş ve 118 kişi çeşitli hapis ve sürgün cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Dediğim gibi NATO ile Türkiye ilişkileri hep böyle bir tek taraflı aşk gibi oldu ve bu aşkın ağır bedelini de ülkenin solu çoğu zaman ödemişti. Bunları hatırlamak, hatırlatmak da önemli diye düşünüyorum. Hadi bir kısa araya gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına siyasete dair birkaç başlık var. Onları aktarayım. Erken seçim açıklamaları ya da öne alınmış, erkene alınmış seçim tartışmaları geldi Beştepe'den. Bu transferler devam ediyor diğer partilerden. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transferlerden bahsediyorum. Tepki de var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bunu gündeme aldı. Bu geçişleri, parti değiştirmeleri gündemine aldı ve oldukça sert bir açıklamada bulundu. Ama önce şu seçim meselesi, belli oluyor ki Beştepe'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da öyle söyleyebiliriz, formülü az çok netleşmeye başladı. Yani mesele artık anayasa değişikliğinden çıkmış durumda ki bu değişiklik için mecliste yeterli sayıyı, 400'den bahsediyoruz, 400 vekili bulup bulamayacağı konusunda bir belirsizlik var. Adalet ve Kalkınma Partisi

0: Partisi'ne. Daha sonrasında gelen açıklamalar vardı. Bu anayasa değişikliği tartışmaları yapılırken Hayati Yazıcı, yanlış hatırlamıyorsam, ne demişti? Ne olursa olsun mecliste bu 400 rakamına ulaşılsın ulaşılmasın, ki 400 olunca, 400 milletvekilinin onayı olunca biliyorsunuz referanduma gerek kalmıyor. Her halükarda biz bu meseleyi referanduma götüreceğiz demişti. O aslına bakılırsa biraz da hükümet politikalarının onaylanması ya da onaylanmaması referandumuna da dönüşebilir. Muhalefet buna çevirebilir meseleyi. Bu konuda bir risk görmüş olmalı ki Adalet ve Kalkınma Partisi de. Şimdi farklı bir formülü gündemine alıyor. Erken değil, öne alınmış seçimden bahsediliyor. Bunu ki daha öncesinde de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından yine hukukçu bir isim, ki Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda, Mehmet Uçum yine böyle bir yazısında, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı bir yazıda özetlemişti. Ama daha sonrasında da bunu daha da açtı. Dün yapılan açıklamalarla bu meseleyi biraz daha açtı. Neden? Çünkü Devlet Bahçeli'den de Uçum'un bu öne alınmış seçim açıklamasına bir destek gelmişti. Yine grup toplantısı sonrasında Bahçeli'ye sorulmuştu bu soru ve buna açık net bir destek vermişti. Şöyle diyor Mehmet Uçum, bu öne alma meclisin seçimlerin yenilenmesi kararıyla olur. Bu karar sanıldığı gibi olağan seçim gününden 3 hafta önce alınmayacaktır. Meclis buna karar verirse 2028 yılında 9'la, dikkat, tam formüller veriliyor. Yani bizim neyle karşılaşacağımızı öğreniyoruz biz buradan. 2028 yılının 9-15 Şubat günleri arasında böyle bir karar alırsa ne zaman seçim olur diyor. 16 Nisan 2028'de bu seçimler gerçekleşebilir. Erken değil, öne alınmış seçim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de, ya da Beştepe'nin de böyle söyleyebiliriz, masasındaki formülün bu olduğunu net şekilde öğreniyoruz, ki dediğim gibi Devlet Bahçeli de bu konuda açık net bir destek vermişti Mehmet Uçum'un bu açıklamalarına. Muhalefete de çağrısı var Beştepe'nin. Ne diyor? Muhalefetin netleştirmesi gereken konu bellidir ifadelerini kullanıyor Mehmet Uçum. Muhalefet 2028 yılında zamanında, yani döneminde yapılacak ama kısa bir süre öne alınacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha demokratik yarışa girecek mi, yoksa demokratik rekabetten kaçacak mı sorusunu muhalefetin yanıtlaması gerekiyor diyor. Tabii o zamana kadar mesela ana muhalefet partisi tek bir blok halinde kalabilirse, bu da bizim yorumumuz, çünkü CHP'nin yaşadıkları, özellikle CHP kanadını tabii aktarıyoruz burada, konuşuyoruz detaylı ayrıntılı şekilde, yaşananlar ortada CHP'de, o yeni parti tartışmaları vesaire varken bakalım nasıl bir süreç bizleri bekliyor. Bu arada tabii parti değiştirmeler, transferler da bir yandan siyasetin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Son dönemde de bu sayıların giderek arttığından bahsedebiliriz. Herhalde safların iyice netleşmesi, güç dengelerinin daha gözde görülür hale geliyor olması, ya da şöyle söyleyebiliriz, mesela CHP içerisindeki belirsizlik bazı isimleri daha güvenli limana, güvenli bir limana gitme konusunda motive ediyor galiba, bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ki parti değiştirmelere, bu transferlere nasıl baktığımızda ortada, bunu her seferinde de söylüyoruz. CHP'den çok uzun süre önce istifa eden Keçiören Belediye Başkanı örneğin Mesut Özarslan AK Parti'ye katıldı. Yine bir gün önce istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ki çok tartışıldı bu isim, çünkü çok uzun zamandır CHP çatısı altında siyaset yapan bir isim. Hani mümkün değil diyenler de oldu. Tıpkı CHP'den istifa ettiği zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tavrını gösterebileceği yorumları da yapılmıştı. Ama bizim görebildiğimiz, yani daha doğrusu ortada bir gerçek var. Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapmaya karar vermişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç isme de rozetlerini taktı. Belli ki bu süreçte biz daha çok isim sıralayacağız. Böyle parti değiştirme meselesi tartışılırken biz bu isimleri, de benzer isimleri çok hatırlayacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan bu transferlere. Son dönemde sayısı artan, ki İyi Parti'den de geçişler oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Bu nedenle özellikle işte söylediğim Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi enteresandı. Buna bir tepkisi var. Müsavat Dervişoğlu ilk bakışta iki şey akla geliyor dedi. Bütün bu transfer süreçlerini yorumlarken bunlardan bir tanesi tehdit, bir diğeri ise teklif ifadesi önemliydi genel başkanın. Bir siyasetçi bu iki T'den, tehdit ve tekliften bahsediyor Müsavat Dervişoğlu. Hangisine açık olursa olsun o siyasetçinin siyasi ahlakının sorgulanmasına vesile olur. Bu önemli, bu dikkat çekici. Partilerin de aslında enteresan bir süreç bu. Bir yandan da kendi iç dengelerini bulmaları açısından ya da işte hani işte neyse bu transferlerin gerekçesi. Yani Müsavat Dervişoğlu'nun tespitlerine katılırsınız, katılmazsınız. Bu ayrı bir tartışma konusu ama kendi içlerinde de mesela CHP'den yaşanan geçişler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şaşıranlar var. Aslında isimlere bakınca, isimlerin geçmiş dönem açıklamalarına ya da siyasi kariyerlerine bakınca da hani şaşırmayan biz miyiz diye de insan kendi kendine soruyor. Değil mi? Bu parti değiştiren isimlerin geçmiş hayman örneğini konuşmuştuk mesela. Yani bir Türk siyasetinde bir haymana vakası var artık. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Zannediyorum çarşamba günüydü, salı günüydü. Çok detaylı, çok ayrıntılı şekilde haymana da son 20 yılda, 20-25 yılda siyaset nasıl şekillendi? Aynı isimler farklı partiler arasında nasıl köşe kapmaca oynadılar? Buna tanıklık etmiştik. Ben de bunu çok detaylı şekilde sizlere aktarmıştım. Hani baştan bakıldığı zaman haymana enteresan bir örnek olarak aklımızın bir kenarında dursun. Şimdi siyasete dair başlıklara şöyle bakıyorum. CHP içerisindeki o dokunulmazlıklarla ilgili dosyaların meclise ne zaman geleceği, gelmeyeceği tartışmaları, çok fazla spekülasyon dönüyor. Çok net bir gelişme de yok. O yüzden ona girmeyeceğim. Ama bugün önemli bir gün. Nedir? Okullar kapanıyor. Şimdi biraz da başka gerçeklikler üzerinden konuşmak gerekiyor. Eğitim sistemimizin karnesine biz de bir bakalım diyoruz. Tabii MESEM'ler ilk akla gelen 2025-2026 eğitim öğretim yılı biterken bugün itibariyle sona eriyor. Özellikle MESEM'lerle ilgili ortaya çıkan tartışmalar, yapılan tartışmalar akıllarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha yakın zaman öncesinde çokça tartıştık bunu. Ramazan genelgesi, değil mi? Üniversitelerin 3 günlüğüne kapatılması ve açılması tartışmaları, değil mi? Vakıfların, özellikle tarikatların, o tarikatlara ait vakıflarla yapılan işbirlikleri vesaire. Doğrusu şöyle bir bakınca hani eğitim sisteminin karnesinin bugün itibariyle baktığımız zaman çok da bizim açımızdan elbette çok da geçer not almadığını söyleyebiliriz. Mesela birkaç başlık buradan size aktaralım. MESEM'ler 509 bin öğrenci burada eğitim görüyor, değil mi? Ama şöyle bir bakınca aslında sermayenin önüne bırakılan, onun sermayenin inisiyatifine bırakılan öğrenciler olarak tanımlanabilir. Bakın enteresan, dikkat çekici veri. Neden biz buradan MESEM sistemini eleştiriyoruz? 2023 yılı Ağustos ayından bu yana en az tespit edilebilen, ki bunu Milli Eğitim Bakanlığı da kabul etti, 20 MESEM'li çocuk işçiden bahsediyorum, İş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini söylemek mümkün. Ne diyor Sayın Bakan Tekin MESEM'leri yorumlarken? Hem iktisadi hem ahlaki omurgalarından biridir. Üretim damarını kesmeye çalışıyorlar bu sistemi eleştirenler diyor. Hayır, kimsenin böyle bir niyeti yok. Sadece şöyle bir tablo var. O çocuklarla mesela Gebze'de çalışan MESEM'li öğrencilerle yapılan anketi konuşmuştuk burada. Pek çoğunun aslında mesela yemek verilmediğini, evinden yemek, iş yerlerine yemek götürmek mecburiyetinde kaldıklarını aktarmıştık. O çocuklarla yapılan yaklaşık 1400 çocukla yapılmıştı o anket. Bunu aktarmıştık. Sadece bu mu? Hayır, değil. Orada bulunma gerekçeleri, o iş yerlerinde bulunma gerekçelerine bir meslek öğrenmek, değil mi? Pek çoğunun, neredeyse tamamının o meslek dışında her şeyle, o mesleği öğrenmenin dışında her yerde, temizliğinden tutun da getir götür işlerine kadar her işte çalıştırıldıklarını biz öğrendik. Bir başka konu hala gündemimizde, işte öğretmenlerimiz açlık grevinde Ankara'da. Günlerdir bunu anlatıyoruz. Öğretmenlerimizi de yayına alıyoruz. Onların fikirlerini, görüşlerini, beklentilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Özel sektör öğretmenleri ve 1611 atanmayan, hak ettiği halde atanmayan öğretmenlerin mağduriyetini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve ne oldu geride kalan 11-12 günlük süreç içerisinde, ki bugün açlık grevinin 11. günü, oradaki eylemlerinin de 12. günü, şu dakikaya kadar 4 kere yine polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Eğitim sistemi deyince tabii yine bir hatırlayalım bakalım, bu karneyi bir vermekte bu karneyi anlatmakta fayda var. Sizden gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Üniversitelerin açılıp kapanmasından bahsediyorum. Bilgi Üniversitesi, hatırlayınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir imzasıyla kapatıldı. Arkasından 3 gün sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka imzasıyla üniversite eğitimi açıldı. Orada tam final döneminde oradaki gençlerin ruh hallerini bir hatırlatmak gerekiyor değil mi? Yine devlet okullarının bu tarikatlara yakın olduğu bilinen vakıflarla yaptıkları işbirlikleri bu senede özellikle yaz tatilleri vesaire, bu dönemde de yine gündemde olduğunu da hatırlatalım. Bir konu daha var ki Mustafa Hoş bu meseleyi her gün programında gündeme getiriyor. Biz de buradan destek verelim sevgili Mustafa Hoş'a. Bir gün, bir öğün yemek, o çocuklara bir öğün yemeği hala çok görüyor sistem. Aylık beslenme çantası maliyetleri anormal şekilde artmış durumda ki asgari ücret içindeki payı ne kadar biliyor musunuz? %8'e kadar çıkmış durumda bir öğrenci için. Bir öğrenciden bahsediyorum bunu. Velilerin, meslek örgütlerinin bu konudaki talepleri, sık sık taleplerini burada biz de aktarmaya çalışıyoruz. Muhalefetin gündeme getirdiği yasa önerileri var. Bu yasa önerileri ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddediliyor. Velhasıl anlatmaya çalıştığımız şey şu: seçim dönemleri öncesinde söz verilen o bir öğün yemek, çocuklara bir öğün yemek, ki şöyle söyleyeyim, maliyeti de hani 100-150 milyar lira. Bütün çocuklara günde bir öğün yemek verilse bile 100-150 milyar liralık bir maliyeti var. Hani bunu mu karşılayamıyoruz? Trilyon ödüyoruz faizlere. Her gün anlatıyorum. Şurada notlarımın arasında bu konuya dair bir bilgi de var. Hemen bir karşılaştıralım. Bakınız, açıyorum, o bilgiyi açtım. Burada vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %32 artarken faiz giderlerinin bir yılda %51 arttığını öğreniyoruz. Sadece 5 ayda bütçeden, dikkat, 1 trilyon 262 milyar 642 milyon lira faiz ödemesi gerçekleştirildi. Sadece ilk 5 aylık dönemden bahsediyorum. Dönüyorum tekrar okulların durumuna. Bir öğün yemek için ayrılması gereken bütçe 100-150 milyar lira. 200 olsun, daha kaliteli, daha güzel, daha doyurucu, besleyici gıdalar verelim çocuklarımıza. 200 milyar lira olsun. 5 ayda 1 trilyonun üzerinde faize para harcamışız. Ama bu 200 milyar lirayı maalesef ayıramıyoruz. Her şey bir tercihten ibaret. Ben bu tip ekonomi konularını konuşurken hep söylüyorum bunu. İşte emekliye verilen maaşlar, asgari ücret belirlenirken sendikaların tavrı, ki şu da yok değil mi? Hiç konudan konuya geçeceğim de. Sendikalardan bir ses seda duyuyor musunuz? Şimdi Temmuz ayında bir düzenleme yapılması lazım. İşte Haziran ayının sonuna geldik değil mi? Asgari ücrette bir düzenleme beklentisi var. Bu konuya dair sendikalardan bir ses duyanınız var mı? Ben her gün bütün haberleri tarayan, bakan, kim ne açıklama yapmış diye görmeye çalışan bir gazeteci olarak sendikaların bu konudaki sessizliğini de anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Kapattım o parantezi. Bir konu daha okullarla ilgili olarak çok konuşulmuyor, çok tartışılmıyor ama bunu bir kenarda tutmak gerekiyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Tarihi yarımada içerisinde ya da dışında olan bazı okullar, Çapafen Lisesi gibi diğer liseler ya da Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yine İstanbul'da tarihi binalar bunlar. Karabük'teki Cemil Meriç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, bu liselerle ilgili bir restorasyon çalışması var. Ama bitmeyen bir restorasyon çalışmasından bahsediyorum. Bu okullar bir şekilde hala kapalılar ve hani o okulların binalarına bakınca, tarihi niteliklerine, tarihi özelliklerine bakınca çok basit bir örnek vereyim. Haydarpaşa örneğini verdim. 124 yıllık bir binadan bahsediyoruz. Her seferinde ne diyorum size? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu binaların akıbeti konusunda mesela İstanbul İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama, neden restorasyonlar bu kadar uzun sürüyor? Bu okulların geleceği, bu binaların geleceği daha doğrusu ne olacak, buna dair bir belirsizlik söz konusu maalesef. Şöyle birkaç başlık daha size aktarmak istiyorum. Madem okullar kapanıyor, karne her 5 gençten birinin okul dışında kalmış olduğu gerçeği. Ben söylemiyorum, Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat'ın son açıkladığı rapordan bahsediyorum. 18-24 yaş grubuna mesela bakılınca eğitimden erken ayrılma oranı %17.9'a çıkmış durumda. Bu veri ne anlatıyor bize biliyor musunuz? Bugün itibariyle yaklaşık 1,5 milyon gencimiz okuldan kopmuşlar. Bu çocuklar, bu gençler okuldan kopuyorlar, iş hayatına mı giriyorlar? Mümkün mü? Bu işsizlik rakamları bize bunları gösterirken mümkün mü? Maalesef değil ve sadece bugünkün iktidarının değil, bundan önceki süreçte de aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bu dönemde eğitimin, sağlığın piyasalaşması meselesi yine olanca hızıyla devam ediyor. Şöyle bakıyorum, her 5 okuldan biri özel okula dönüşmüş durumda ki dün Milli Eğitim Bakanı da bu özel okul ücretleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Hani gerekli incelemeler vesaire yapılır ama şöyle bakıyorum, özellikle hani yabancı okullar, yani 5 yıllık eğitimin 17 milyon liraya çıkması gerçeği var. Bunu görüyoruz. Şöyle Robert Kolej'e bakıyorum, yıllık 1 milyon 700 bin lira, Alman Lisesi 1 milyon 300 bin lira gibi paralarla çocuklar okumak durumunda, yani verebilenler için elbette, ama dediğim gibi bu sadece ekonomiyle ilgili bir sorun değil, bu aynı zamanda sosyal barışı, gençler arasındaki o eşitsizlik algısını güçlendiren, sosyal barışı da gelecek açısından etkileyen çok önemli bir tablo. Sosyal barış demişken bakın, Türkiye İstatistik Kurumu, son 5 dakikam, zamanı da düzgün tabii ki kullanmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu göç verilerini açıkladı. 2017-2024 dönemine ait göç verileri bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sadece ekonomi değil, dediğim gibi o sosyal barış, eşitlik duygusu kaybolunca nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz? 8 yıllık süreçte 1.098.400, bu rakamı aklınızda tutun, 1.098.400 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ülkeden ayrıldığı gerçeğini bize gösteriyor. Yine aynı dönemde yabancı uyruklularda net göç yaklaşık 1 milyona ulaşmış durumda. Yani bu anlamda bir kayıp da söz konusu. Takip ettiğimiz davalar var. Elbette onlarla ilgili gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Şöyle bakıyorum, bir Atilla Bey yazmış mesajlara da bir yandan. Şu Dilovası parfüm fabrikasında yaşanan o cinayet, o davayla ilgili dikkat çekici bir gelişme var. Atilla Bey, Ali Çağatay ile ilgili bir gelişme var mı diye soruyor. Şu an itibariyle gözaltında, bunu söyleyebilirim. Gün içerisinde mahkeme heyetinin karşısına çıkacak Ali Çağatay ve karar verilecek. Atilla Bey'e bu son bilgiyi de vermiş olayım. Elbette detayları sizlerle paylaşacağız. Programın en başında bu sürece dair detayları dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Hani Atilla Bey de sormuşken bir kez daha tekrar etmek istedim Ali Çağatay ile ilgili gelişmeyi. Dediğim gibi gün içerisinde mahkeme karşısına çıkacak. Dilovası parfüm fabrikasındaki o yangın, o iş cinayeti, o cinayetle ilgili bir yargılama süreci devam ediyor. 3'ü çocuk yaşta, 7 kadın hayatını kaybetmişti 8 Kasım 2025'te ve yangınla ilgili bilirkişi raporunda binadaki üretimin ruhsatsız ve kaçak bir katta yapıldığı, yanıcı maddelerin uygun olmayan şekillerde işlendiği ve zorunlu güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtilmişti. Değil mi? Şimdi yargılananlar var, yargılanmayanlar var, buna dair ailelerin yakınlarını kaybeden toplamda 16 kişi yargılanıyor, onu da söyleyelim. Ailelerin de bir tepkisi var. Yani işte fabrikanın sahipleri, ortakları vesaire bu isimler yargılanıyor. Aileler haftalardır, aylardır bir tepkileri vardı. Ya belediye bu kurumu, bu iş yerini, o cinayet mahallini öyle söylemek gerekiyor, denetlemeyen belediye görevlilerinin de yargılanması gerekmez mi diye soruyorlardı. Hatta oturma eylemi de bu tepkilerini göstermek için bir eylem de sürdürüyorlardı. Efendim buna dair bir adım geldi. Bir soruşturma kapsamında 8 ayrı belediye görevlisiyle ilgili olarak gözaltı kararı verildi savcılık tarafından. Dilovası Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı, yine belediyede görevli olan yapı kontrol müdürü, imar ve şehircilik müdürü, yine bir iki yapı kontrol müdürünün, eski zabıta müdürünün, yine mevcut zabıta müdürünün ve bir zabıta personelinin de gözaltı, bu kişilerle ilgili gözaltı kararı alındığını hatırlatalım. Ailelerle konuştuğumuz zaman da ilginç iddialarda bulunuyorlardı. Belediye görevlilerinin bu binayı, bu iş yerini, cinayet mahalli oldu daha sonra o nokta, o iş yeri, dönem dönem geldiklerini, ellerinde bazı poşetlerle o binadan ayrıldıklarını iddia ediyorlardı. Yaptıkları röportajlarda ya da bizlerle de konuşurken yine mahkemede de bu meseleyi, bu konuları gündeme getirmeye çaba gösteriyorlardı. Nihayet bu oldu. Yani bu kamu görevlileriyle ilgili bir gözaltı kararı verildi. Tabii iddianameyi görmek gerekiyor. Onu her zaman söylüyoruz. Bu tip her gelişmede söylüyoruz. Anlatmaya çaba gösteriyoruz. Masumiyet karinesi, bir iddianame hazırlansın. Kim nasıl suçlanacak? Gözaltılar tutuklamaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Yargılama sürecinde bu kişiler kendilerini nasıl savunacaklar? Bunları da sizlere elbette aktaracağız diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim. İkinci bölümde gazeteci arkadaşım Barış Mutlu konuğum olacak. İkinci bölümde ben sizlerleyim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz noktasından hareketle geldiğimiz yer tam olarak da burası. Ne istiyor öğretmenler? Güvenceli çalışma talep ediyor. Yaşadıkları en önemli sorunun bu olduğunu söylüyorlar. Her yıl yenilenip yenilenmeyeceği belirsiz sözleşmeler, yıl sonunda o okulda çalışıp çalışmayacaklarını, o öğrencilerle birlikte olup olmayacaklarını bilemiyor öğretmenlerimiz. Motivasyonlarını da etkiliyor mu? Tabii etkilemez olur mu? Benzer çalışma koşullarında hayat mücadelesi versek hangimiz etkilenmeyiz ki? Ya tam anlamıyla öğretmen emeğini süreklilikten uzaklaştırıyor. Ve bu da geleceğimizi emanet ediyoruz değil mi öğretmenlerimize? Yani söze gelince işte öğretmenler günlerinde, diğer günlerde mangalda kül bırakmıyoruz ama bu haklarını verebiliyor muyuz? Tablo bu. Tablo bu.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
1: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ekonomiye dair birkaç notum vardı. İzninizle onları paylaşayım. Daha sonrasında da söylediğim gibi gazeteci arkadaşım Barış Mutlu konuğum olacak ve hem bu şu NATO meselesini, NATO zirvesini konuşacağız. Çünkü Barış onun da, o bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Yaklaşık 10 yıl boyunca Moskova'da, Rusya'da gazetecilik yapmış bir isim. İlişkileri, dengelere son derece hakim bir gazeteci. Onun yorumunu, doğrusunu söylemek gerekirse bu zirveyle ilgili yorumunu da çok çok merak ediyorum. Tabii biz Barış'la bir araya gelirsek futbol konuşmaz mıyız? Tabii ki Dünya Kupası'nda milli takımımızda ayrıca konuşacağız. Ama dediğim gibi birkaç ekonomiye dair birkaç bilgiyi izninizle, detayı, haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu ay başı itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplayacağı enflasyon rakamıyla birlikte emeklilerimiz, değil mi, maaşlarında nasıl, emeklilerimiz açısından nasıl bir düzenleme, iyileştirme değil, enflasyon düzenlemesi, 6 aylık kaybın giderilmesi için nasıl bir rakam belirlenecek onu göreceğiz. %1'ler civarında bir enflasyon beklentisi var. Uzmanlara dayalı anketlere bakılırsa böyle bir beklentisi var. %1.3 gibi bir beklenti. Ama oradan önce mesela kamu iş halkın enflasyonu araştırmasını yaptı. Haziran ayına dair nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Gıda enflasyonunun en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu, biliyorsunuz. Özellikle hani işte İran'ın durumu ortada, Suriye'nin yıllardır yaşadığı tablo ortada. Onlarla da bir karşılaştırma yapılmış ve maalesef o ülkelerden çok daha kötü bir tabloyla yüz yüze olduğumuz gerçeğini de gözler önüne seren bir araştırma. Kamu işin halkın enflasyonu araştırması. Şöyle söyleyebiliriz özetle, o kadar net, sarih, açık şekilde anlatmış ki kamu iş o verileri. 5 yıl önce 100 liraya dolan bir sepet bugün aynı ürünleri o sepete koyarsanız ne kadar tutuyor biliyor musunuz? 2333 lira. Söylemesi zor ama sadece söylemesi değil, yaşaması ve taşıması da zor bir sepet haline gelmiş durumda. Bu tablo tabii 5 yılda gıda enflasyonunun 2133 arttığını da bize gösteriyor. Haziran'da nasıl bir rakamla karşı karşıyayız? Yine %1.9'luk bir gıda enflasyonuyla maalesef karşıyayız. Şöyle bir bakıyorum, o hesaplamalarda gıdada enflasyonun yılın ilk 6 ayı itibariyle %35'e ulaştığını da yine kamu işin yaptığı bu araştırmayla öğreniyoruz. Haziran 2026 itibariyle bakıldığı zaman Haziran 2025, Haziran 2026 bu bir yıllık periyottaysa gıdada yediğimiz içtiğimizde %59.5'lik bir artış olduğunu da yine kamu işin araştırmasıyla öğreniyoruz biz. Ekonomi çok daha başlık var. Takdir edersiniz ki çok detay, çok ayrıntı size aktarabilirim ama konuğum hazır, misafir bekletilmez. Sevgili Barış Mutlu, gazeteci arkadaşım karşımda. Barış, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, merhaba.
1: Merhabalar. Futbol konuşacağız, o bir kenarda, tamam, ona dair söyleyecek çok sözümüz var elbette ama sen işte az önce de ben dinleyicilerimizle paylaştım, çok uzun yıllar Moskova'da, Rusya'da gazetecilik yapmış bir isimsin, doğu batı dengelerine çok hakim olan bir gazetecisin. Şimdi NATO zirvesi gerçekleşecek. Trump açısından baktığın zaman, ki Trump'ın NATO'ya yaklaşımı ortada, yıllardır daha ilk döneminde de eleştirilerini sunuyordu, sergiliyordu. Bu dönemde İran Savaşı'nda özellikle İran'da yalnız bırakıldığı, NATO ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığı meselesine oldukça vurgu yaptı. Türkiye olmasaydı katılmazdım ben bu zirveye cümlesi dikkat çekici. Trump'tan bir çıkış bekliyor musun? Farklı bir tavır geçmiş döneme dair karşılaştırdığın zaman, daha doğrusu Trump'tan farklı bir tavır bekliyor musun bu dönemde?
3: Herkesin beklentisi o yönde. Zaten Trump geldi geleli göreve başlayalı hep bu tür şeyler, bu tür ifadeler oluyor. Bir sesle ilgili bir sıkıntı var bende. O bize mani olmasın. Fakat tabii bunun dışında da anlamları var. Yani öyle bir dönemde yapılıyor ki işte Ukrayna meselesi, herkesin malumu, Orta Doğu meselesi, İran meselesiyle ilgili yaşananlar. Yani bir beklenti var mı NATO'dan? Açıkçası çok fazla yok. Çünkü o birkaç sene öncesi gibi işte biraz daha belirleyici olan ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ile eş güdümlü olan NATO yok. Yani artık giderek daha çok kutuplu bir dünya düzenine gidiyoruz. Bu önceden biraz mahcup ifadelerle değerlendiriliyordu. İşte Çin'den bahsedenler, işte Rusya'nın artık ağırlığını koyduğunu söyleyenler vesaire, başka bazı güçlerin, tabii, hani bölgesel güç olur ama öyle bir kilitler ki büyük güçleri hareket edemez hale getirir. Bu güçlerden bahsediyordu. Şimdi bunların yavaş yavaş hem bu konseptlerin diyelim tek tek değerlendirmemek için, hem de bu durumun tekrar değer kazanması, güç kazanması NATO'yu biraz işlevsizleştirdi tabii ki. Şimdi bunu önceden dile getirenler doğrudan NATO'yu karşısına alanlar ya da karşısına alması beklenen, varsayılan ülkeler ya da onlara biraz daha kendini yakın hissedenlerdi. NATO'nun içinde yer almayan ülkeler. Ama şimdi NATO içinden de böyle ifadeler gelince, hatta bizzat işte Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle bu işin mali tablosuyla ilgili ifadeler gelince bu da çok daha fazla tartışılır oldu. Yani ne deniyordu? İşte NATO önceden bir komünizm tehlikesine karşı kurulmuş. Daha sonradan komünizmin, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle farklı arayışlar içinde işte biraz bu dinci kökten, dincilik nasıl ifade ediyor? Radikalizm olarak ifade ediyordu bir ara. Bununla alakalı kendine bir ayarlama yapmış. Daha sonradan tam netleştiremediği bir işlevi var. Şu anda NATO yetkililerine sorsanız belki orada da her kafadan bir ses çıkacak. Yani kim artık beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor vesaire. Bu bana göre şundan kaynaklanıyor. Yani eskisi kadar belirleyici olmamasından, eskisi kadar işte NATO bir konuyla ilgili destek verdi mi ya da ağırlığını koydu mu, bunun arkası gelir, bunun gerisi gelir gibi. İşte Balkanlarda bazı örneklerini görmüştük onların 90'larda vesaire. Ama bunu kendileri biraz bu hale getirdiler desek herhalde yanılmış olmayız. Yani BM'de bir konsensüs olmadan, BM'de bir anlaşma sağlanmadan ya da taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmadan NATO'da gücü eline geçiren bazı merkezlerin hadi şuraya operasyon düzenleyelim, hadi buraya operasyon düzenleyelim ve ellerinde hiçbir kanıt yokken bu yollara sapmaları, bu o an belki insanların ürkekliğinden, çekingenliğinden çok fazla bir aksi seda çıkmasa da zamanla birikiyor hem işleviyle ilgili tartışmalar hem de ahlakı ve adaletiyle ilgili tartışmalar ortaya çıkıyor bu organizasyonun.
1: Bu İran meselesinde de özellikle Avrupa kanadının, NATO için, NATO'nun Avrupa kanadının, hani bu sizin savaşınız bizi çok ilgilendirmiyor. Mesela İspanya örneği var, İtalya örneği var, İngiltere'de bazı çıkışlar olmuştu. Tam da bununla mı alakalı, bu süreçte mi alakalı?
3: Biraz böyle ama onun da üstünde şöyle bir durum var. NATO içinde sanki klikler oluşmaya başladı. Yani bazı ülkelerin, bazı ülkelere biraz daha yakın durması, kendini lider ya da lokomotif olarak gören bazı devletlerin de kendilerine göre düzenlemeye gitmesi. Bu sadece mali düzenlemeyle alakalı değil. Bunun içinde çok fazla başlık var. Hani hep bahsedilir bizim 74'teki çıkarmadan sonra Yunanistan'ın NATO'dan ayrılması vesaire. Onun altı çizilirken şöyle denir. Denir ki NATO'nun askeri kanadından ayrılması gibi. Demek ki NATO evet askeri bir kuvvet, askeri bir organizasyon olmakla birlikte aslında daha çok siyasi bir organizasyon. Yani NATO'nun askeri kanadından çıkıp da hala NATO ile ilişkilerinizi sürdürebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek verelim. Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler biraz daha görece iyiyken NATO-Rusya ortak komisyonu vardı. Yani NATO'nun o genel merkezi dediğimiz yerlerde, bölgelerde Rus yetkililerin, diplomatların ofisleri ve kendilerine ait çalışma alanları olduğu gibi çok düzenli bir şekilde toplantılar da gerçekleştiriliyordu. İşte bu ilişki, bu diyalog kırılınca ilk olarak oradan başladılar. İşte orada dışlamak ya da bu komisyon toplantılarının bitirilmesi vesaire gibi. Şimdi böyle bir gücü kaybettiğinizde, yani siz ne kadar çok merkezle irtibat, kontak halinde olursanız biraz sizin gücünüzü de o belirliyor ya da o boyutta meşru kılınıyorsunuz. Onların gözünde bir anlam ifade ediyorsunuz. Şimdi bunu kaybettiği sürece ve kaybetmeye devam ettiği sürece istediğiniz kadar mali tabloyla ilgili ya da askeri güçle ilgili bir anlaşma sağlamış onun yine de çok fazla etkiniz olmuyor. Tabii. NATO ile alakalı şimdi organizasyonla ilgili belki hani sen de programın başında bahsettin. Sadece gazetecilerle alakalı değil. Orada yaşayan halkın da çektiği sıkıntılar vesaire. Birkaç gündür de bu tartışmalar sürüyor. Maalesef bu da işte her gittiği her ülkede, yani İspanya'da düzenlenseydi bu zirve mesela, İspanya'da ya da işte İskandinav ülkelerinden birinde düzenlenseydi yine de orada tepki çeken ama, bir organizasyon.
1: Ama orada bir gösteri, protesto yasağı zannetmiyorum olacağını.
3: İşte genel olarak NATO'nun böyle bir organizasyon olarak böyle bir gösteri durumuyla karşılaşacağı tahmin edildiği ve varsayıldığı için Türkiye'de de bizde işte biliyorsun vur deyince öldür. Bu önceden beri böyledir. Çok büyük önlemler saydığın sivil toplum kuruluşlarını vesaire hukukçuları duyunca açıkçası ben de inanamadım. Yani bu kadar geniş çaplı ama bu bugünün meselesi değil. Bu 12 Eylül'lerde de böyleydi. Ondan sonra yapılan sadece NATO zirveleri de değil. Sen habitatı yaşadın. Ben Rusya'daydım o sıralar.
1: Tabii. Takip etmiştik ve tabii. Aynı benzer durum, benzer tablolar ortaya çıktı.
3: Yani bir organizasyonu bırakalım, bir devlet başkanı geldiğinde bile mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin atıyorum 60'larda 70'lerde devlet başkanı geldiğinde aman şu olur bu olur sahikiyle ne önlemler alındığını biliyoruz. Dediğin gibi yani Avrupa'da da bu olmakla birlikte bunun çok fazla öne alınamıyor. Biraz da hani yasalar uyarınca da orada çok fazla böyle sık boğaz edemiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Ama Türkiye'de de durum böyle, yapılacak bir şey yok.
1: Şunu soracağım, o konudaki fikrini de merak ediyorum. Yani sen benzer organizasyonları da takip ettin daha önce. Trump'ın çok ilginç fotoğraflar vereceğini düşünüyorum gazeteciler açısından bakılınca. Böyle çok konuşulacak fotoğraflar, hani o Beyaz Saray'dakilere benzeyen fotoğraflar verebilir diye düşünüyorum. Tavrını gösterebilmek için özellikle batılı liderlere bu toplantıda Ankara'da. Onu bir göreceğiz. Bu tabii gazeteciler için de çok malzeme çıkacak anlamına geliyor ama takip edebilirlerse. Neden bunu söylüyorum? Çünkü akreditasyon sorunu yaşıyor gazeteciler. Pek çok gazetecinin, ki çok tecrübeli Deniz Zeyrek gibi örneğin, hani Brüksel'de onlarca toplantıyı takip etmiş bir Ankara gazetecisi bile bir akreditasyon sorunu yaşıyor. Diğer arkadaşlar T24'tekiler, Bir Gün gazetesindekiler, Cumhuriyet gazetesi aynı şekilde. TVNet sadece hani muhalif medya olarak tabir edilen, tanımlanan, sınıflandırılan medya organları değil. Onlar da benzer sorunu yaşıyorlar. Bir açıklama yaptı NATO, diyor ki Ankara'daki top zirve için akreditasyon konusunda Türk makamlarıyla temas halindeyiz. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu akreditasyon sorununu? Türk gazeteciler için, Türk gazetecilerin yaşadıkları bu sorunu nasıl değerlendiriyorsun?
3: Vallahi Güçlü Özkan, biliyorsun bu akreditasyon meselesi ciddi bir sıkıntı ve bela günümüz gazetecileri içinde. Tabii iki taraflı bakmak zorundayız burada. Biz senin hani özel sohbetlerimizde hep anlatırız. 90'larda, 2000'lerin başında yani yüksek makama ulaşmak bu kadar zor değildi. 10 tane, 15 tane basamaktan geçmiyordunuz. Ama şimdi biraz zorlaştı. Şimdi iki taraftan, niye iki taraftan bakalım diyorum. İşin bir kısmı gazetecilerle alakalı olanlar. Habere erişim, ulaşım vesaire, bu akreditasyon meselesiyle sadece NATO olarak düşünmesin dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Bu sıradan bir spor müsabakasında bile bu akreditasyon meselesi elinizi kolunuzu bağlayabiliyor. Ya da diyelim ki atletizmle ilgili senelerinizi vermişsiniz, 40 senenizi bu yolda ya da handball yolunda heba etmişsiniz. Ama iş uluslararası bir organizasyona geldi. Orada farklı endişeler, farklı kaygılar rol oynuyor. Bir, bu organizasyonu düzenleyenler ve bu organizasyonla ilgili sizin yanlış bir pozisyon aldığınızı tırnak içinde düşünenler, sizden sakınmaya çalışıyorlar. Çünkü burada akreditasyon listeleri düzenlenirken aman ha, olur da basın mensubu arkadaşlardan biri ya da basın toplantılarında işte başkanımıza, bakanımıza ters bir soru sorar, ondan sonra da fırçayı biz yeriz gibi bir durum var. Bu işin bir kısmı. Yani işin bir kısmı bu organizasyonların düzenleyenlerin aşırı endişe duymasından ve işini aşırı sağlama alma çabasından kaynaklanıyor. Öbür tarafından baktığımızda çok ciddi de bir tırnak içinde gazeteci enflasyonu var Güçlü Özkan. Yani şimdi burada bir fiziki şartlar var. Diyelim ki bir basın toplantısı yapılacak. Buraya 150 kişi ya da 120 kişi alınacak. Şimdi NATO ülkesi kaç tane ülke var? Bir diğer taraftan bakıldığında Türkiye'den katılmak isteyenler, bağımsız uluslararası gazeteciler vesaire dediğimizde bunları bir sınırlandırmak gerekiyor. Şu yol izlenebilir. Hem insanların biraz daha az bundan nasıl söyleyelim sıkıntı duyması, hem de basın mensuplarıyla alakalı olarak. St. Petersburg'daki G20 toplantılarında ben bunu görmüştüm. Evet. Şimdi bu yapılan yer orada tabii bir yazlık sarayda gerçekleştirildiği için çok şehrin içine bulaştırmamışlardı bu mevzuyu o zamanki organizatörler. Yani St. Petersburg'a gelen bir Japon turist hiç G20'den haberi olmadan St. Petersburg'a gezip o tarihler içinde gidebiliyordu. Yani tabii ki G20'dekileri kimse durdurmuyor. İsteyen gidip şehri de gezebilir vesaire ama tabii organizasyonun yapıldığı yer. Şimdi Ankara'da bu tartışmalar yaşanıyor. İşte havaalanına gidiş geliş kapanacak yollar. İstanbul'da biraz daha rahat örnek vermek. Bu yeni havalimanı ile ilgili örnek verecek olursak. Mesela yeni havalimanı artık Arnavutköy, Çatalca dediğimiz İstanbul dışında bir yerde. NATO organizasyonunu da buraya yakın bir yere koyarsın. Hiçbir şekilde şehre bulaştırmazsın. Ha, NATO'ya gelenler, gazeteciler, orta düzey diplomatlar vesaire, onlar yine istiyorsa Sultanahmet'e de gitsin, Gebze'ye de gitsin, onda bir sıkıntı yok. Yani özellikle şehir içi ulaşım ağı buna cevaz veriyor. Ama sen tutar da İstiklal Caddesi'nde bir yerde yaparsan bu organizasyonu, Ankara'da bu kadar durumun vahim olduğunu düşünmüyorum. Hani tutup da Kızılay'da yapmadılar ama çok yakın, yani havaalanını inişler çıkışlar çok fazla şehri bulaştırmadan ama katılımcıların da şehirde buluşabileceği bir nokta. Basın mensupları açısından da şu söylenebilir. Tek tek gerçekten herkesin alınması mümkün olmayabilir. Ama bir genel akreditasyon çıkartılır. Ve buna göre dersiniz ki işte ortak basın toplantıları bunlar, etkinlikler, basına açık olanlar bunlar, basına kapalı olanlar bunlar. Ben sana genel bir akreditasyon veriyorum kardeşim. Ama sen bununla hepsine katılırsan çok ciddi bir yoğunluk yaşarız. Ama senin genel akreditasyonun budur. Deniz Zeyrek örneği verdiğin için veriyorum. Yani bu işlerin usulünü, adabını bilen bir şahıs.
1: Bilir. Tabii.
3: İrtibatta olursak en az birkaç gün içinde bize, hatta gün içinde de bu değişiklikler yapılabilir. Ben eğer basın toplantısıyla ilgili, organizasyonla ilgili mekan müsaitse size olmayan organizasyonlara da dahil edebilirim. Ama genel olarak böyle bir sıkıntımız var denilebilir. Demek ki bu iletişim de bu yumuşak şekilde sağlanmamış ki hem gazeteciler isyanda hem halk isyanda. Tabii tarih yaklaştıkça biraz daha fazla bu işle ilgili sıkıntılar ortaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Evet, Ankaralılara da, Ankara'da dinleyenlere de bizi kolaylıklar dileyelim, sabır dileyelim tabii bu süreç içerisinde oldukça.
3: Tatile gitsinler, o süreçte imkanları varsa yazdıkları Antalya'ya vesaire iniyor onlar zaten. Taşucu.
1: Peki tamam, bir başka konuya geçeceğiz. Seninle konuşma nedenim iki konu vardı. Biri NATO, bir diğeri de futbol. Şöyle eşleştirebiliriz herhalde. Berat Özdemiroğlu'nu bir kez daha burada anmakta fayda var. Nasıl bu geçişi nasıl yaparım diye düşünürken şimdi aklıma geldi. Sevgili Vedat diyor ki her zaman FIFA futbolun NATO'sudur diyor. Enteresan bir benzetme. Hatta bu Dünya Kupası takviminde belki onu da bir gün bir konuk alırız. O keyifli sohbetini, futbol sohbetini beraber yaparız. Sen de olursun. Üçümüz bir konuşuruz. Enteresan bir sohbet olabilir. Enteresan başlıklar çıkabilir. Berat abiden buradan bir duyuralım. Biz onu ayrıca bir ararız. Futbola geçelim istiyorum. FIFA Dünya Kupası. Bizden başlayalım dilersen. Bugün bu sabahki maçı seyretme şansın oldu mu ama seyretme motivasyonumuz çok düşük. Açıkçası ben ikinci yarıya şöyle bir göz ucuyla baktım aslına bakılırsa. Hani böyle bir keyifle bakmadıktan sonra sadece futbol diye görmüyorum ben bu milli takım. Özellikle bu jenerasyonu, daha doğrusu bu Dünya Kupası'nı en baştan başlayalım. Katılmak bir başarı mıydı sence bu formatta?
3: Çok büyük başarı değil. Eskisi kadar büyük bir başarı değil. Tabii. Yani biz 2002'deki sağladığımız başarı kadar değil. Ama yine de tabii ki bir başarı. Yani burada üzüntü verici olan turnuvaya giden yolda çok iyi maçlar çıkarıp bireysel yeteneklerimize de çok güvenip turnuvada işte bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yendi takım. Bizim şu anda bu yolda devam etmemizi engelleyen Avustralya ve Paraguay maçlarındaki basiretsizliğimiz, yani bir o maçı 1-1 bile bitirememek, 0-0 bile bitirememek. Yani sen Paraguay'a yenilmezsen yine yoluna devam edeceksin öyle ya da böyle. Biz burada formatı sabaha kadar tartışabiliriz. Yani işte ikili averaj böyle oldu, şöyle oldu. Bunlar biliniyor. İki tane takımla karşı karşıyasın. Aşağı yukarı biliyorsun, bu takımlarla da oynamışsın. Yani Türkiye olarak hani İspanya çıksa, Fransa çıksa kaderimize razı olup yani bizden daha iyi top yapıyorlar. Topu çevirip durdular, biz de yenildik deriz ama yani bugünkü tabloya baktığımızda bu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Şimdi Vedat Özdemiroğlu'ndan örnek verdim. O maçlar oynanırken onunla da irtibat halindeydik. Yani bir yerde insan şöyle bir noktaya geliyor. Bu da tabii züğüt tesellisi gibi ama biz yaş itibarıyla hani 78'de izleyebilirdik ama şuursuz şekilde muhakkak izledik biz onu. Şuurlu şekilde izlediğimiz ilk Dünya Kupası'ndan bu yana, işte 1982'den bu yana tabii. Türkiye bir tek 2002'ye gitti güçlü özlem. Şimdi biz genel olarak yani nesil olarak Türkiye'nin Dünya Kupası'nın dışında izlemeye alışmış nesiller olarak Türkiye Kupa'dan ayrılınca bir kendi özümüze döndük gibi. Çünkü aslında yani biz Brezilya'yı tutarız, Arjantin'i tutarız, Almanya'yı tutan olur, işte Hollanda'yı beğenen, seven tutan olur. Şimdi biz orada bir öze döndük. Yani herkes ikinci takımına sarılmaya başladı şimdi. Fatı tutanlar olacak. Dolayısıyla biraz böyle teselli bulduk kendi içimizde ama şimdi futbolun NATO'su mu FIFA? Evet, o role oynadığı kesin. Ama NATO nasıl güç kaybediyorsa uluslararası düzlemde, FIFA da öyle güç kaybediyor. Biz tabii NATO biraz daha ciddi bir kurum olduğu için yolsuzlukları vesaire çok rahat tartışamıyoruz. Zaten işte akreditasyon bariyeriyle bir yere kadar takip edebiliyorsunuz bu kurumları. Ama FIFA'da tabii hem ortaya çıkanlar, şu ana kadar dökülenler, hem de bundan sonrası için işte bakın bu işin sonu da böyle olacak gibi konuşanları haklı çıkaracak bazı örnekler mevcut.
1: Yani Infantino'nun Trump'la ilişkisi tabii burada devreye giriyor. Evet. Ben şeyde çok şaşırmıştım, o fotoğrafta Infantino'nun, FIFA başkanının o fotoğraf içerisinde olması. Yani neden bahsediyorum? O Mısır'daki Gazze görüşmeleri sırasında Infantino'nun şöyle arkadan, Trump'ın arkasından şöyle bir kadraja girme çabasını hatırlıyorum ben. Hani her yerde olmaya çalışıyor ama işte bir her şeyi yapmaya çalışırsanız, her yerde olmaya çalışırsanız ya da gücünüzü sadece ya da etki alanınızı bir kişiye dayamaya çalışırsanız böyle bir tablo da ortaya çıkabiliyor. Şu çok konuşuluyor, şu çok tartışılıyor. İşte hani dedim ya sana, bu kupaya katılmamız bir yani başarı mıdır diye sorduğum zaman şu konuşuluyor. Infantino'nun bu 48'e katılan takım sayısının 48'e çıkarmasının tek nedeni olarak da bir sonraki seçimlerde katılan bu takımların işte pek Irak vesaire değil mi, normal şartlarda Dünya Kupası'na Yeşilburun adalarından bahsediyoruz örneğin. Katılmaları çok zor. Delege hesabı yaptı. Şimdi güncel tartışmalara da çok yakın bir ifade oldu ama Infantino'nun adeta bir delege hesabı yaptı ve bu hesaba da Dünya Kupası'nı kurban ettiği şeklinde de yorumlar yapılmıyor değil, ne dersin?
3: Otellerde çantaların dolaştığı bir sürecine girecek herhalde FIFA'nın. Yani her zaman katılmak da artı puan yazar mı bilmiyorum. Şimdi bizden Infantino'ya ne kadar destek var? Tabii bunları kestirmek zor. Ama yani sadece Dünya Kupası'yla sınırımız da değil. Yani bir kural değiştiriyorlar ve futbol çok ciddi şekilde etkileniyor. Mesela bu ağzını kapatarak kapatınca kırmızı kart görme olayı, Türkiye'nin Paraguay maçında yaşadığı, işte o bir olay oluyor. Bir ırkçılıkla alakalı bir şey oluyor. Ve ondan sonra böyle bir karar alınıyor. Dolayısıyla hem işin siyasi yönü var hem de maddi yönü var. Şimdi FIFA'nın bu sadece organizasyonlar dışına çıkıp senin bahsettiğin gibi işte o Katar'dı, Mısır'dı vesaire, Suudi Arabistan bu toplantıların içine giriyor olması, anlaşıldığı kadarıyla başta ABD olmak üzere diğer bazı egemen devletlerin de futbolu farklı yollarla kullanmak istediğini gösteriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda 15-20 sene önce 94 Dünya Kupası'nı yapmış olmalarına rağmen, yani bunu yargılamıyorum. Her ulusun, her devletin futbola da, basketbola da, başka sporlara da bir mesafesi olur. Soğuk iklimsindir, salon sporlarına daha çok meyledersin.
1: Tabii,
3: İşte Güney Amerika'da daha çok futbol vesaire vardır ama Amerika'nın bugünkü bizim maçımızı da izledikten sonra, yenilmelerine rağmen bunu söylüyorum, çok ciddi bir mesafe kat ettiği muhakkak futbolda. Tribünlere baktığımızda bunu sahiplenme açısından bu da aynı şekilde. Burada tabii başta senden ve sonra da izleyicilerimizden af dileyerek şunu telaffuz etmek zorundayım. Yani bu yapay zekayla görüntü oluşturma meselesi öyle bir noktaya geldi ki, şimdi tribünde Leonardo DiCaprio'yu görüyoruz bugün maçı izleyenler arasında. İşte maç Los Angeles'ta vesaire, biraz onun da etkisi var. Hollywood'un ünlü yıldızları orada. Sonra bakıyorsun internete, işte Brad Pitt de gelmiş, şu da gelmiş, bu da gelmiş. Ne kadar yapay zeka, ne kadar değil bilmiyoruz. O yüzden ben bunları ezbere konuşmak yerine toplu olarak Amerikan nasıl söyleyelim, tanınmış figürlerinin de bu futbol meselesinin üzerine düşmesi ve bunu sahiplenmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni de bir aşama ileriye götürmüş tabii ki. Ama bu yapay zeka meselesi, sen dedin ya hani Infantino her yerde gözükmek istiyor. Şimdi Almanya'yla Ekvador maç oynuyor. Tribünde fotoğrafını gösteriyor, görüntüsü var. Fil dişi sahillerinin oynadığı maçta da görüntüsü var. Aynı saatlerde başlayan maçlar, statların arasında 2 saat var. Bu nasıl oluyor diye mesaj atanlar var. Dolayısıyla yani belli ki yapay zeka ile bir şey yapılmış, ışınlama keşfedilemediğine göre. Ama hangi birine inanıp hangi birine inanmamak yani çok zor sınav bu gazeteciler içinde.
1: Futbolun gerçekliğiyle oynadıkları gibi hayatın gerçekliği de oynuyorlar galiba. Benim gördüğüm tam olarak da bu. Hele ben gerçekten bu Infantino meselesinde nasıl söylenir, bu meseleye takmış birisi olarak söylüyorum bunu. Hani futbolu gerçekten oldukça çirkinleştiriyor. Yeni kurallarla birlikte örneğin işte bu su molası meselesi, hani tamamen ticari bir karar. Hani hep burada konuşuyoruz FIFA, UEFA, ki çok dikkat çekici bir ayrım var orada. Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'nın bu kuralı uygulamayacağını öğreniyoruz mesela. Hani burada bir bölünme de olduğunu söyleyebiliriz. Böyle peşinen UEFA da kabul etmiyor FIFA'nın her söylediğini ya da her yaptığını, ama hep konuştuğumuz mesele yani işte maç sayısının arttırılması, artık futbolu maça boğmaktan bahsediyorum. Yani o kadar çok maç oynanıyor ki bir futbolcu yıl içerisinde 60-70 maça çıkmak zorunda kalıyor. İşte finallere vesairelere katılırsa da yani ne kadar sağlığını düşünüyor sporcuların.

0: gerekecek bunun. Çünkü hakimin inisiyatifine bırakırsanız bir süre sonra şu tartışmalar çıkacak. Tam biz atak yaparken su molasıyla maçı soğuttu vesaire. Şimdi tabii. 75 dersen sen buna, 75'e kadar yeni bir bölüm icat edilmiş olacak futbola. Yani teknik direktörler tabii. diyecek ki futbolcularına, arkadaşlar 75'e kadar oyunu tutalım, zaten su molası var, su molasından sonra da şunu şunu yaparız mesela. Ya da ilk yarıda 25'e kadar bastıralım, ondan sonra su molasını aldıktan sonra biraz daha geri çekiliriz. Yani futbolun böyle sinir uçlarıyla bu kadar oynamaya gerek yok. UEFA doğrusunu yaptı zaten. Futbolcular da şunu diyorlar. Su molası verilecek maç var, su molası verilmeyecek maç var. Yani
1: bu şimdi, kadar basit.
0: Bu kadar basit. Şimdi okullar çok ciddi kar yağdığında tatil olmuyor mu bazı şehirlerimizde? Nasıl oluyor? Hı-hı. O şuna göre oluyor. Karın şiddeti, o şehrin altyapısı var mı? Yani ben sanmıyorum ki Erzurum'da Kars'ta kar yağdığı için bu kadar okul tatil olsun. İşte İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bir kaos olduğu için onun önüne geçmek amaçlı. Ama sen her kar yağdığında burayı tatil edeceğim dersen, işte o zaman insanlar ona göre farklı bir konum, şekil almak zorunda kalıyor. Bu arada mesela bazı Avrupa devletlerinde, bizde hiç olmadığı için ben çok şaşırmıştım. İlkokullar özellikle Almanya'da Hitzenfrei dedikleri, hava çok sıcak olduğunda da okulların iptal edilmesi gibi bir durum var mesela bazı Avrupa hı hı. devletlerinde. Biz de mesela buna yabancıyız. Ama burada standardı koyduğunuzda, mesela bizde böyle bir şey başlatmaya çalıştığınızda, bizde nasıl bazen kar yağdığında tırnak içinde kan gövdeye götürüyor. Bunun da lobisini daha çok öğrenciler yapıyor. Valinin evet. altına tweet atmalar, aman valim işte okullar tatil olsun vesaire. Öğretmenlerin de tabii işine geliyor bu arada. Aynı onun gibi bir şey, şimdi bu da yeni bir şey olacak. Dolayısıyla UEFA'nın bunu bu şekilde değerlendirmesi ve çok sıcak maçlarda olur canım. Yani biz de bu kadar zalim değiliz yani. 40-45 yani
1: zaten yapılıyordu, zaten vardı, vardı. Bunun bir kurala bağlanmış olması anlamsızdı. Evet. Onun da zaten neden olduğunu da biliyoruz. Ticari kaygılar, reklamlar vesaire burada ön plana çıkıyor. Şirketler daha çok kullanıyor. Dünya Kupası'nın tamam ticarileşmesi, futbolun bu anlamda endüstri haline gelmiş olması, eyvallah, bütün bunlar da kabul ediliyor ama futbol endüstrisinin ya da futboldan para kazanan o sermayenin oyunun içine bu kadar dahil olduğu ilk turnuva benim görebildiğim evet. kadarıyla. Yani birebir müdahale var artık bu su molaları, zorunlu su molalarıyla reklamlar, yayıncı kuruluşların reklam vermesi için ilk defa sermaye bu kadar net şekilde oyuna gözde görülür şekilde müdahale ediyor. Senin verdiğin, az önce verdiğin örnekler gibi tam olarak da bu.
0: Ya Türkiye'yi biraz istiyorlar zaten güçlü özgür. Yani ABD yaklaşımı aynı basket maçları gibi 4 bölümlü olsun. Bu onun bir girizgahı gibi sanki.
1: Değil mi? Ben de evet, evet. öyle bir öyle bir hava seziyorum ama dediğim gibi mesela UEFA'dan bir direnç var burada. O da önümüzdeki dönem itibariyle, mesela Avrupa Şampiyonası itibariyle ilginç bir tartışmaya da tanıklık edeceğiz biz. Biraz Türkiye'yi, Montella, Hacı Osmanoğlu, biraz oralara girmek istiyorum. Bir İran parantezi açmak istersen eğer, ya da ister misin? Nasıl değerlendiriyorsun İran'ın performansını yaşadıklarına rağmen?
0: İşte bu motivasyonla alakalı bir şey. Yani bizde de çok sık, işte İran bile böyle oynuyorsa, bizde çünkü şundan sızlananlar vardı. İşte kamp yeri de gittik geldik, bu tür sıkıntılar yaşadık. Yahu ne sıkıntılar yaşadınız? Yani İran farklı bir ülkede kalıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor, maç yapıyor, geri geliyor. Futbolcuların hepsini bir kenara bırakalım. Futbolcularının tek tek hepsinin ayrı bir sorun, sıkıntı, yumağı olduğundan kimsenin şüphesi var mı? Bu kadar saldırı altında bir ülke, sen top oynamaya geliyorsun, anam var, babam var, halanın çocukları var, yani o ülkede yaşayanlar var, çok ciddi bir baskı altındalar, sen kendin çok ciddi bir baskı altındasın. Yani böyle insanın zaten ağzının tadı yok ki Dünya Kupası ile ilgili ne bir şey izlesin, ne gitsin burada mücadele etsin. Ama demek ki onur gurur meselesi yaptılar. Sadece onlar da değil, birçok başka tırnak içinde küçük ölçekli diyebileceğimiz ülkeler, Kurasao da buna dahil, işte Irak vesaire, senin ifade ettiklerin, onlar bir varoluş. Hani şunu diyorlar belki, bakın 48 takıma çoğaltıldı diye, maçlar fazlalaştı diye bu işin büyüsü kaçıyor, edebiyatı yapıyorsunuz ya da bununla ilgili bizim üzerimizde baskı kurmaya çalışıyorsunuz. Yeşil Burun Adaları'nı da bunun içine koyabiliriz. İspanya'yla 0-0 berabere kaldılar. Yani bütün bunları yaparken Hani bakın, bizde bir varoluş mücadelesi bu. Biz de buradayız. Biz de varız. Biz de bu futbolu

0: ortaya koyabiliyoruz. Belki 8 takıma çıkartılmasa bizi hayatınız boyunca hiç izleyemeyecektiniz. Ve böyle bir oyun ortaya konuluyor gibi, onların bir haklı isyanı, varoluş mücadelesi gibi ufak sayılabilecek takımlar. Belki birçoğu 32-16 derken en son işte ilk 16'ya kalacaklar ve ondan sonra eğlenecekler. Ama genel anlamda ben onların turnuvaya hem seyirci olarak, yani varlıklarıyla, hem futbol olarak çok ciddi şeyler kattığını, Dünya Kupası'nın özünde zaten bu renklilik var, buna yol açtığını düşünüyorum. Ve onların futbolunda kayda değer, takdir edilmesi gereken futbol olarak görüyorum.
1: Şöyle oluyor, yani her Dünya Kupası'nın hikayesi olan bir takımı çıkardı mutlaka. İşte 2002'de Türkiye olmuştu örneğin. Mesela o gerçekten hani olağanüstü bir başarı göstermişti o dönem itibariyle. Dünyada sempati de aynı şekilde artmıştı. İşte ondan önceki Dünya Kupalarında da yine pek çok Afrika ülkesinin öne çıktığına tanıklık ettik biz vesaire. Bu sefer de herhalde tam bu oluyor. Hikayesi olan çok sayıda ülke oldu. Yani bir avantajı belki yani sayının artması, işte 48'e çıkmış olması. Hani bir tek belki bu açıdan senin söylediğin gibi o ülkeleri tanımak en azından atlas açmak mecburiyetinde bıraktı bizi biraz da. Hani ya nerede bu ülke diye sordurmak mecburiyette kaldı. Sormak mecburiyetinde kaldık. Ülke olarak da ya da dünya olarak da böyle. Belki hani her şerde bir hayır vardır. Buradan bir hayır çıkartmaya çalıştım ben FIFA'nın aldığı bu karardan. Herhalde sadece bu oldu. Son 10 dakikamız, biraz Türkiye'yi ve bundan sonrasını konuşmak istiyorum. Şimdi Montella Amerika maçından önce bir açıklama yaptı ve dedi ki, böyle çok ayrıntılar, çok detaylar verdi. Bugünkü maç üzerinde de söyleyeceğim, bundan sonra ne olabilir? Aslında biraz da onun ipucunu veriyor. 62 şut attık iki maçta, ilk iki maçta. Ceza sahası içinde 590 kez, rakip ceza sahası çevresinde de 341 kez topla buluştuk dedi. İlk iki maç ve Türkiye bu rakamlara rağmen kaybetti. Bugünkü karşılaşmaya bakınca, Birleşik Devletler karşılaşmasına bakınca değişen bir kadro ama istatistikler çok enteresan. Mesela 18 şut çekmişiz sadece, ki bunun isabetli olanı 7 şut. Yani 64. şutumuzda biz golü bulabildik Dünya Kupası'nda. Montella hata yaptığını neden kabul etmiyor?
0: İşte Türkleştim diyor ya, ben artık Türkleştim. Biraz onunla alakalı olabilir. Biraz böyle benziyorsun yani. Bunun başka bir şey yok. Şimdi söylediklerinin şu yüzden işte ehemmiyeti yok.
1: Yok. Doğru.
0: Yani sen istersen 162 şut at. Şunu matematik açıdan şöyle izah edebiliriz. Sen o 64 şut atmana senin izin verildi ya. Sen gol atamadığın için, senin oyunun etkisiz olduğu için izin verildi. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik, bugün 3 puan aldık değil mi? Ya işte görüyor musun, biz işte Amerika'yı 3-2 yendik. Ya Amerika Birleşik Devletleri bir üst tura geçmeyi garantilediği için belki bize 3-2 yenildi. Belki daha farklı bir motivasyonla çıkacaktı. Dolayısıyla sen Paraguay maçında, Avustralya maçında o kadar etkisiz şut atıp oyunu bir türlü lehimize çeviremediğimiz için, mesela onlardan biri gol olsaydı belki Paraguay daha farklı bir sisteme geçecekti. Avustralya daha farklı bir sisteme geçecekti ve bize o kadar şut atma imkanı bırakmayacaktı. Ama ne oldu? Avustralya'da, Paraguay'da teknik heyeti ya da maç içinde futbolcuları. Yani bu kadar etkisiz şutlar yani çekilebilir. Ya da topun Türkiye'de olması, bırakalım top Türkiye'de kalsın. Nasıl olsa bize çok ciddi bir tehdit arz etmiyor bu. Dediler muhtemelen ki bizim istatistiklerimiz bu kadar yukarıda çıktı. Yoksa biz Paraguay'a mesela İkinci dakikada gol atsaydık ya da Avustralya'ya üçüncü dakikada gol atsaydık, topu biz Avustralya'ya, Paraguay'a verecektik. Belki bizim topla oynama yüzdemiz %18'lerde, 20'lerde olacaktı. Belki 3 şut atmış olacaktık ama kazanmış olacaktık. Şimdi tabela öyle bir şeydir ki, sizin neyinize döndüğünde siz gerçek oyun planınızı bırakıp topu karşı tarafa da verebilirsiniz. Paslaşsın diye, şut çeksin diyebilirsiniz. 10 kişi defansa gelebilirsiniz. Oyunu tutmak derler bunun adına. Avustralya'da, Paraguay'da bu oyunu çok güzel tuttu. İstediğin kadar, istersen %90 değil %99 başarılı pas yap. 62 şut değil 162 şut at. Yani oyun senin lehine değil ki. Ha, oyun senin lehine olur. Sen onun üstüne bir de bu pasları yaparsın, bu şutları atarsın. Ha, biz deriz ki işte baskılı oyun budur. İşte akıllı oyun da o işte. Akıllı oyun da Avustralya ve Paraguay oynadı ve bizi devre dışı bıraktı. Çok acı. Çok yazık. Yani böylesi bir futbol karnavalından bu kadar erken dönmek, buraya veda etmek Türkiye açısından Çok ciddi sıkıntılı bir durum. Ama Türkiye olduğu için burası büyük bir ihtimalle işte sen Montella'nın ifadelerini söyledin. Biz hep böyle bir olayı değerlendirirken işte onun kendimize göre olan tarafından alıp işte Hacı Osmanoğlu'nun ifadelerine bakıyorum. O da işte önceden biz tırnakı ben bu ifadeleri kullanmaktan üzüntü duyuyorum. Onun ifadeleri olduğu için söylüyorum. Kenar mahalle takımlarıyla oynuyoruz dediği takımlar işte bilmiyorum herhalde Faro Adaları'nı vesaire onları kastediyor anladığım kadarıyla da hiçbir takım kenar mahalle takımı değildir futbolda. Günün evet, içerisinde Faro Adaları da Yeşilburun Adaları nasıl İspanya'yı durdurdu? Durdurur. Belki Paraguay ve
1: Ekvador Almanya'yı yenme başarısını yani, gösterdi. Yani daha ne olsun yani?
0: Curaçao işte Almanya'nın fil dişi sahillerini kök söktürdü. Ekvador'la berabere kaldı.
1: Bu ne bir Barış bölüyorum özür dilerim. Bu ne biliyor musun? Yani. Benim görebildiğim kadarıyla Hacı Osmanoğlu'nun bu ifadesi o kenar mahalle tırnak içinde takımları ifadesi futbola ve spora nasıl bakıldığının da net bir göstergesi. Futbola ve spora böyle bakılıyor. Yani hani rekabet önemliydi. Şimdi mesela şöyle savunuyor. Mesela bakanın açıklamasını ben sabah dinledim. İşte elendik vesaire. Tamam katılmak da önemliydi. İyi mücadele verdi futbolcularımız. İşte Avrupa Şampiyonası'nda umarız daha başarılı olacağız. Yani katılmak önemliydi de nasıl oluyor da bu takımlar kenar mahalle takımları olarak değerlendirilebiliyor ki? Futbola, futbolun ruhuna tam olarak bakış nasıl? Ben hep söylerim futbol yönetimleri ve futbol Türkiye'de taraftarın futbolu sevdiği kadar taraftarı sevmiyor derim. Aslında görüyorum ki futbolu yönetenlerin futbolla ilişkisi de ya da futbolu tanımlama şekli de sıkıntılı ülkede.
2: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Sıkıntılı dediğin çok doğru. Sadece futbola değil, hayatın her alanına nasıl bakıyorlar, biraz onu da gösteriyor. Yani bu dil, bu üslup. Ya biz kimin kenar mahalle takımıyız o zaman? Biz kime göre? Yani İspanya'da bize mi desin? Mesela bizim 5 sene önceki zamanımızda biz UEFA Uluslar Ligi'nde Faro Adaları'yla aynı gruptayken bize mi diyorlardı? Bu dilin bırakılması lazım. Bu dil değil. Zaten spor bu dili izale etsin diye var. Yani niye var? İspanya'nın Yeşilburun Adaları'yla oynasın, biz Liechtenstein'la oynayalım diğerleri. Hem ortadaki o kültürel çatışma ya da adına ne diyorsunuz, ulusal, dini vesaire ne diyorsunuz onlar tabii ortadan kalksın. İki taraf birbirini görsün, iki taraf birbirinin çok ulaşılamaz ya da öcü olmadığını anlasın vesaire. Bu varken yine bir tarafı ötekileştirme çabası içinde kenar mahalle takım vesaire demek. Bu yani öyle bir ifade ki daha ötesini konuşmaya gerek yok. Hacı Osmanoğlu futbolla ilgili ya da diğer isimlerle ilgili yaptığı polemikleri konuşmaya gerek yok. Valla bu zihin, isim olarak söylemiyorum yani kimsenin üstüne alınmasına gerek yok ama bu zihniyetten mağlubiyet karşısında takınılan bu tavırdan artık uzaklaşmak lazım. Yani yenildik, doğruları yapamadık, yenildik. Yani bunu söylemek çok mu zor?
1: Yani işin garip yanı futbolcular bunu söylüyorlar. Yani işte Arda 19 yaşında ve çıkıp çok açık şekilde özür diledi. Yapamadık, başarısızız, telafi edeceğiz ifadesini kullanıyor. Futbolu yönetenler bu kadar net konuşmuyorlar. Bu kadar net bir özür gelmiyor mesela buradan. Çünkü muhtemelen kaybedecekleri şeyler futbolculardan çok daha fazla.
0: Muhakkak.
1: Böyle bir tablo da ortada ama yani Nihat Kahveci'nin yorumunu okudum, dinledim daha doğrusu sabah. Yani işte bu kenar mahalle takımları üzerinden o ülkeleri böyle tanımlarken yani şöyle bir ifade kullanıyor: ya birisi bize çıkıp bütün Dünya Kupası tarihine sadece 3 kere katılabilmişsiniz dese, bir İspanya, bir İngiltere, evet, onlara ne yanıt vereceğiz? Futbol Federasyonu bu ülkelere nasıl bir yanıt verecek diye de soruyor. Son derece haklı bir soru gibi geliyor bana, benim gördüğüm, benim anlayabildiğim kadarıyla. Ama bu süreçten sonra hani Montella'nın gitmesi ya da kalması dişi değiştirir mi? Son 2 dakika.
0: Hayır. Federasyonla, hatta federasyonla da değil, bu zihniyetle birlikte biraz uzaklaşması gerekiyor. Biz hani federasyonu en çok övdüğümüz, futbol federasyonunu işte herkesin üzerinde mutabık kaldığı yönetimler nelerdi? İşte Şenez Erdik dönemini herkes söyler değil mi? İşte Hasan Doğan dönemi kısa olsa da o dönemlerin ortak özelliği neydi? Başarıyla ve başarısızlıkla ilgili kurduğu farklı dil ve yaklaşım. Yani başarılı olduğumuzda da mesela biz Haluk Ulusoy zamanında başarılı olduk. Bu da çok fazla abartıldı. Şimdi tabii başarısız oluyoruz. Bununla ilgili de yani hem başarıya hem başarısızlığa hazmetme boyutundan söylüyorum bunu. Buna biraz daha farklı yaklaşmamız lazım. Buna farklı yaklaşacak olan bir federasyon yönetimi olacaksa gelsin. Ama orada da tabii şimdi iki dakikaya sığdıramayacağımız büyük çelişkiler söz konusu. Kulüpler birliğidir. Onların verdiği adaylar bir tane de bizden olsun. Takvimde şu kulübün adayı olsun falan. Ya bunlar o kadar zor işler ki bunlar bir anda halledilecek gibi değil. Ancak çok karizmatik ya da dediğim dedik bir teknik direktör, yerli olabilir, yabancı olabilir. Mesela Brezilya'nın başına Ancelotti geçti ya. Şimdi sen Brezilya Futbol Federasyonu başkanısın, yana yönetimdesin. Sen Ancelotti'ye ayar veremezsin, bir hiza veremezsin. Ancelotti Ancelotti'dir. Yani ya böyle bir karizmatik isim geçecek ve her şeyi kendi kontrolüne alacak, ya da federasyonda çok ciddi bir zihniyet değişikliği olacak ki o da ülkede çok ciddi bir zihniyet değişikliği olmasıyla mümkün. O da çok kolay gözükmüyor.
1: Göreceğiz, takip edeceğiz hep beraber. O değişiklik nasıl ve ne zaman gerçekleşir? Sabırla bekliyoruz, futbol açısından söylüyorum bunu. Çünkü sistem getirir. Sen eski Şenes Erzik dönemini söyledin. Çünkü bir sistem öneriyorlardı bu başkanlar. Bir perspektif koymuşlardı ortaya. Peki, bitiriyoruz Barış Mutlu. Çok çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere. Bitirdik bugün itibariyle de, hatta bugünü ve bu haftayı da bitirdik. Ne yaptık? 26 Haziran 2026 Cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Gazeteci arkadaşım Barış Mutlu da konuğumdu. NATO zirvesini konuştuk. Dünya Kupası'nı konuştuk. Daha konuşmaya da devam edeceğiz. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masadaki Simge Erten'e ve Mikail Yetkin'e ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben pazartesi yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz bu iki gün aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgüvenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Günortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Günortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Aa, Öznur verdin mi görüntüyü? Harika. Öykücüm hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Canım benim, ne kadar tatlısın sen. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sen?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seviyor musun sen bizi, Radyo Sputnik'i, burayı?
1: Evet, seviyorum.
0: Çok seviyorsun. Peki, güzel. Öykü kim? Öykü, değerli dinleyiciler, çalışma arkadaşımız sevgili Kemal'in kızı oluyor kendisi. Ve bugün de burada babasıyla beraber geldi. Neden geldi peki buraya? Çünkü bugün karne alma günüydü. Ben de dayanamadım. Hemen dedim ki benim güzeller güzeli, benim dünyalar tatlısı dinleyicilerini bu güzel, bu kibar hanımefendiyi tanıştırayım dedim. Öykücüğüm, nasıl geçti okul?
1: Bir dakika. İyi geçti.
0: Karneyi aldınız mı?
1: Evet, aldım.
0: Nasıl bir karne aldın peki?
1: Her şey çok iyiydi.
0: Her şey çok iyi, çok başarılı geçti yani.
1: Evet.
0: Derslerin gayet iyi. Yani notların falan iyi. Teşekkür, takdir bir şey aldın mı peki?
1: Takdir yok ya.
0: Takdir yok. Olsun. Bir şey, çalışırsın ondan sonra. Ama başarılı, ben senin gördüm karneni, gayet güzel yani. En sevdiğin ders hangisi?
1: Matematik.
0: Matematik, ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Matematikten ben hep tökezliyorum, biliyor musun? Hiç kafam basmıyor matematiğe benim. Bir toplama çıkarmaları kolay yapıyorum. Matematikte en çok sevdiğin şey hangisi peki? Matematikte en çok neyi seviyorsun mesela?
1: Çarpma ve bölmeyi.
0: Çarpma ve bölme. Vay be. Süper. Senin kaçıncı sınıf bu arada Öykü?
1: Dörtten beşe geçeceğim.
0: Dörtten beşe geçeceksin. Vay be. Şimdi bugün tatile çıktınız artık değil mi? Artık,
1: evet.
0: Artık tatil. Ne yapacaksın peki, tatil yapacak mısın?
1: Yapacağım.
0: Yapacaksın. Ne özledin peki? Tatilde neler yapmak istiyorsun? Denize mi gitmek istersin? Tatile bir yerlere mi gitmek istersin? Nasıl geçireceksin bu tatil dönemini peki?
1: Denize gideceğim biraz.
0: Seviyor musun denizi?
1: Evet.
0: Yüzmeyi biliyor musun peki?
1: Biliyorum.
0: Ne zaman öğrendin sen yüzmeyi ya? Kim öğretti sana yüzmeyi? Kursa mı gittin?
1: Yok, kursa gitmedim işte, birazcık biliyorum.
0: Birazcık biliyorsun. Bravo sana ya. Vallahi billahi çok güzel. Başka neler yapacaksın peki tatilde?
1: Bilmem.
0: Hiç düşünmedin mi?
1: Yok, düşünmedim.
0: Ya niye düşünmüyorsun? Özgür ne yapsın tatilde? He? Ne yapsın tatilde? Var mı senin bir önerin? Öykü ne yapabilir? Eğlensin diyor. Özgür abin diyor eğlensin. Canı ne istiyorsa onu yapsın diyor. Müzik seviyor musun, müzik dinlemeyi?
1: Birazcık seviyorum.
0: Okulu özlüyor musun peki? Şimdi özlemeye başladın mı? Bugün daha okul tatil oldu, hemen özlemeye, arkadaşlarımı özlerim falan diyor musun? Ne diyorsun?
1: İşte özlüyorum.
0: En sevdiğin arkadaşın kim?
1: İsmi Eslem.
0: Ne?
1: Eslem ismi.
0: Eslem. En sevdiğin, en samimi arkadaşın o mu senin?
1: Evet.
0: Aynı sınıfta mısınız?
1: Evet, aynı sınıftayız.
0: Onun karnesi nasıl geldi peki? Başarılı mıydı?
1: Onunkisi de iyiydi.
0: Ha, sevinmişsindir sen şimdi onun da karnesi iyi geldiği için. Öyle mi?
1: Evet.
0: Sen böyle hep utangaç mısın?
1: Yok.
0: Normalde çok konuşurum da şimdi mi çok heyecanlandım diyorsun?
1: Evet.
0: Kıyamam sana ben. Peki hanımlar beyler, böyle bir başlangıç yaptık. Çok teşekkür ediyorum sana Öykücüğüm. Yayınımıza geldiğin için, sesini duyurduğun için ve başarını bizimle paylaştığın için. Sana başarılar diliyorum. Ve güzel bir tatil diliyorum. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Hadi bakalım. O zaman Özgür, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
3: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısı. arasından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşur. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
3: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında kıymetli dinleyiciler. Büyük saygılar Okan Aslan demiş, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Halit Bey göndermiş 0505 171 66 56, kıymetli dinleyiciler. Telefon numaramız, WhatsApp numaramız. Milli takım turnuvaya zaten veda etmişti ama istatistikleri tek bir maçla bambaşka bir noktaya getirdi. 3 puanla veda etti, 3 golle veda etti değerli dinleyiciler. Hatta Amerika'nın teknik direktörü şöyle bir şey söyledi: sanki kupaya onlar devam ediyormuş da biz elenmişiz gibi bir ortam oluştu, anlamadım dedi. Öyle işte, şaşkına çeviririz adamı. Böyle de bir tarafımız var, yani yaptık mı yapıyoruz. Fakat şu bir gerçek, şunu göz ardı etmeyelim. Hep söylüyorum, 2002-2008 turnuvalarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki o heyecan, değerli dinleyiciler, o heyecanı yakalayamadık. Futbolcuların, özellikle Arda Güler'in öz eleştirisi, yani biz evet hatalıydık, drama yapmaya gerek yok, bunu telafi etmeye çalışacağız söylemleri falan, bunlar önemliydi tabii. Fakat bu turnuvada çok fazla yanlış olduğunu, çok fazla yanlış davranış olduğunu gördük. Ya, teknik olarak takımın, işte teknik ekibinin, futbolcuların şeylerinden, durumlarından bahsetmiyorum tabii ki. O ayrı bir konu. Fakat nasıl davranmamız gerektiği noktasında büyük dersler almamız gerekiyor, işin gerçeği. Biz A milli futbol takımımızı tebrik ediyoruz. Dünya Kupası'nda olmak iyi bir şeydi. En azından kupaya katıldık. Güzel de bir galibiyetle, son saniyede gelen, son dakikada gelen golle, Kaan Ayhan'ın golüyle güzel de bir galibiyet aldık. Çok sevindiriciydi. Hollywood'un bütün yıldızları oradaydı. Ben yayında olduğum için gidemedim tabii, katılamadım. Yani ben de Hollywood'un aranan yıldızlarındanım. Oranın yıldızı değilim ama onlar beni çok seviyorlar. Yayın var diye yetişemezdim yani, Özgür. Sabah maç erken saatte, Öznur zaten göndermez, bırakmaz beni, izin vermez. Önce Öznur'dan izin almam lazım. Güzel bir maç oldu. Tebrik ediyorum A milli futbol takımımı. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah, işte dediğim gibi, çıkarmamız gereken dersleri çıkaralım. Başarılı olalım yani. Milli takım düzeyinde istiyoruz artık ya, gerçekten istiyoruz. Şimdi bugün bakıyorsunuz, Dünya Kupası'nda öyle enteresan sonuçlar alıyor ki enteresan takımlar. Bir de böyle bir şey var. Yani hani Almanya son, bakıyorsun Almanya 2-1 değil mi? 2-1 mağlup oldu bildiğim kadarıyla. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, değerli dinleyiciler. Yani karşısındaki rakiple hani kıyaslanamaz bile baktığınız zaman, futbol değeri, kalitesi olarak, elde edilen başarılar olarak. Bunlar önemli şeyler tabii. Ah bak, ne güzel mesajlar geliyor. Okan Bey merhaba, siz bizim yıldızımızsınız demişler. Vallahi var ya, bak şimdi erir giderim burada. Görüyorsun değil mi Özgür? Teknik masada sevgili Özgür, editör masasında sevgili Öznur. Ve diğer masa, o masanın adı ne ya, o masaya bir at bulalım. Kemal'in masası, Kemal'in mekanı diyelim oraya. Yan masa mı? Tekniğin yanı, yan masadan geliyor. Merhabalar, bunu yan masadan Kemal Bey gönderdi falan diye. Sevgili kardeşim Kemal, işte az önce sevgili Öykü ile konuştuk. Çok da utangaç canım benim ya, ne kadar tatlı. Değerli dinleyiciler, şimdi Öykü'yü buraya konuk aldık. Çünkü bugün öğrenciler karne aldılar. Bizim Öykümüz de başarılı bir öykü yazdı, öyle söyleyelim. Bir başarı hikayesi oluşuyor. Bu çocuklar büyüyecekler, yetişecekler. Bu çocuklar bizim için önemli. Bak, anneler babalar onlar için mücadele ediyorlar. Ben hep şöyle bir tarifte bulunurum. Derim ki biz onların hayatındaki yan rollerdeyiz. Başrollerimiz artık onlar ve biz onların hayatındaki yan rollerdeyiz. Her şey onların iyiliği için, onların güzelliği için, onlar mutlu, huzurlu olsun diye. Onlar da yarın bir gün kendi çocukları için aynı şeyleri düşünecekler. Bundan eminiz. Ama tabii önemli olan onları nasıl yetiştirdiğimiz, onlara nasıl bir eğitim verdiğimiz. Hem kendi ailelerine, kendi çevrelerine, mahallelerine, ülkelerine ve tüm dünyaya nasıl faydalı işler yapabilir çabası içerisinde olsun bu çocuklar gayreti, hanımlar beyler. Şimdi yaklaşık 18 milyon öğrenci
Öykü de içinde. Bugün tatil başladı artık. Bugün karne aldı öğrenciler ve tatile çıkıyor. Değerli dinleyiciler, yaklaşık 18 milyon 300 bin öğrenci, öğretmenlerde 1 milyon 180 bin civarında falan bir öğrenci. Değerli dinleyiciler, yaz tatili moduna, tabii bu yaz tatili moduna geçenler içerisinde şeyler, mesleki çalışmalar hariç okulda kalanlar var, bir süre daha kalıyorlar ediyorlar falan. Peki yaz tatili 26 Haziran değerli dinleyiciler, 2026 bugün kapanıyor. Yeni eğitim yılı 7 Eylül 2026 pazartesi günü açılacak. Öğrencilerin tam 72 günü, 2,5 ay kesintisiz yaz tatili imkanı var. Eski yıllarda Haziran ortasında kapanıyordu okullar. Bu sene Kurban Bayramı ve sınav takvimleri nedeniyle Haziran sonuna sarktığı için yaz tatili süresi geçmiş yıllara kıyasla böyle 1-2 haftalık falan bir daha bir kısa olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre önümüzdeki yıl öğrencileri bekleyen tüm tatil ve mola zamanları ney? 7 Eylül 2026 başlıyor. Birinci dönem ara tatili 9 Kasım, 13 Kasım 2026. Sömestr yarı yıl 22 Ocak 2027. Değerli dinleyiciler, 8 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 5 Nisan, 9 Nisan. Ramazan bayramıyla birleştirme ihtimali yine yüksek. Yani 9 günlük bir tatil orada olabilir. Düşün böyle, yani önümüzdeki senenin tatilini şimdiden şeyini yapıyoruz. Matematiğini yapıyoruz. Değerli dinleyiciler, bütün öğrencilere nedir o? Bütün öğrencileri tebrik ederim. Güzel bir tatil geçirmelerini dileyelim öncelikli olarak. Başarısız olan öğrenciler vardır, hiç üzülmesinler. Başarılı olunur, başarırlar. Bu dönem olamamıştır, bir dahaki dönem olur ama güzel bir nedir tatili hak ediyor. Hepsi hak ediyor. Tabii o tatili gerçekleştiremeyen öğrenciler var. Çalışmak durumunda olan çocuklar var. Ailesine bakmak durumunda, onlara destek olmak durumunda olan çocuklar var. Okulu hiç görmeyen çocuklar var vesaire. Bu da bizim içimizi acıtan taraf. Diğer tarafta yani öğrencilerde, öğrencilerin ailelerinde böyle bir durum var ama diğer tarafta öğretmenler. Bakın ülkemizde öğretmenler açlık grevinde. Bunlar görmek istediğimiz manzaralar değil elbette. Dolayısıyla öğretmenlerin de sıkıntısı bir an önce bitsin. Açlık grevine giren ya da böyle işte yaka paça gözaltına alınan, kutsal bir mesleği icra ediyorlar dediğimiz öğretmenleri de öyle görmek istemiyoruz. Bu kargaşaların da yaşanmasını istemiyoruz. Okullar tatil oldu belki ama öğretmenlerin derdi, işte eğitimcilerin derdi, sıkıntıları da illaki bitmiyor. Önemli olan onların o sıkıntılarına, problemlerine dönüp bir bakıp çare olmaya çalışmak, bir çözüm bulmak. Bu çözümü bulmak zor değil, bunu çok iyi biliyoruz. Yeter ki bu çözüm bulunmak istensin. Söyle Özgür. Evet, şaka gibi. İşte bu sabah bir çocuk ve babasıyla evden çıkmış. Ondan sonra yani yanından geçerken, kaç yaşlarında bir çocuk bu? 12-13 yaşlarında bir çocuk senin yanından geçerken telefonla konuşuyor, babasıyla konuşuyor. Babasına, baba bana iş buldun mu diyor. 12-13 yaşlarında bir çocukmuş. Yani bunlar işte düzeltilmesi gereken manzaralar. Umarım yetkililer, eminim bizi duyuyorlardır. Umarım bu sorunlar çözülür. Hanımlar beyler, üniversite sınavına telefonla giren bir çocuk, bir öğrenci daha doğrusu, Mustafa Eren, 20 yaşındaki Mustafa Eren telefonla kaçak telefon sokuyor içeriye. Ortaya çıkıyor olay şöyle. Diyor ki, sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonunun internetini kapattım. Sonrasında sessizce ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içine koydum, içeri girdim. Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda telefon olduğu geldi. Ya orada işte böyle şey nedir o? Nedir o? Yani sınav süresince demiş ki telefonu cebime koydum, çıkarmış, sorulara bakmış, ChatGPT'ye sormuş, yapay zekaya falan sormuş değerli dinleyiciler. Bir gafletti diyor benim için. Ondan sonra sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuna girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım demiş. Daha aramalar var tabii, girerken aramalar var ama şortun içine koymuş yani telefonu sevgili dinleyiciler.
0500 571 66 56 WhatsApp numaramız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz bize. Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Şile Belediyesi'ne yönelik bu üçüncü dalga bir operasyon. Belediye Başkanı ilk operasyonda biliyorsunuz tutuklanmıştı. 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve İzmir'de 16 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlattığı soruşturmada Şile Belediyesi'ne doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve belediyede işte nedir, rüşvet alındığı, haksız menfaat sağlandığı iddiasıyla bu yönde iddialara ilişkin İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı hanımlar beyler. Biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten çok üzücü bir olaydı. Böcek ailesi, bir aile orada maalesef hayatını kaybetti. Onların ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar için istenen cezalar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 ay hapiste cezalandırılmaları talep edildi. Değerli dinleyiciler, yine sanık Batrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunamaması nedeniyle beraat talep edildiği haberini de sizlere aktaralım. Bir taraftan bunu da sizler de mutlaka takip ediyorsunuz kıymetli dinleyiciler. Mutlak butlan sonrasında dün bir görüşme vardı, yani yan yana gelme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, hatta görmüşsünüzdür o fotoğrafı. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu tarafına sert bakışı, Ali Mahir Başaran'ın sıktığı yumruk. Tabii o an denk gelen bir şey miydi? Yani şimdi yorumu da öyle yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani işte fotoğrafa baktığınızda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru çok sert bir şekilde bakıyor. Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu yanında yumruğunu böyle gördüğüm kadarıyla sol yumruğunu sıkmış vaziyette, sen hazır böyle kaldıracakmış gibi falan bir şey var, ama dediğim gibi yani bir fotoğraftan böyle yorumlar çıkarmak çok doğru değil, fakat sosyal medya dün böyleydi. Hatta sosyal medyada bazı yapay zeka şeylerini gördüm ben. O görüntüyü alıp Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun yumrukladığı hale falan çeviriyorlar böyle. Çok acayip yani. Bu yapay zeka var ya, öyle böyle değil yani, söyleyeyim. Değerli dinleyiciler. Tokalaştı bu arada. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı. Ali Mahir Başarı bildiğim kadarıyla tokalaşmadı Kemal Kılıçdaroğlu'yla, sevgili dinleyiciler. Sizin olduğunuz bir yere gelse mesela Kemal Kılıçdaroğlu, aha geldi bizimki, kim geldi geldi. Hep soru dönemine denk geliyor ya. Ben böyle içeride rejideki arkadaşlarıma soru soracağım zaman, ne yapıyor, hissediyor mudur, nedir? Ne bileyim, benim böyle bir modum mu var acaba, yani hani bir soru modum mu var? Tam belli bir süre geçtikten sonra devreye alıyorum falan. Gel gel, gitme gel. Aa, hiç öyle. Bir de bana şey yapıyor ya, küsüyormuş havası yapıyor bana bir de sevgili dinleyiciler. Sevsinler senin dargınlığını, otur oturduğun yerde dinle. Kemal Kılıçdaroğlu, hani Özgür Özel şey yapmışlar ya, tokalaşmışlar ya cenazede. Özgür Özel tokalaştı. Bir şekilde mesela sizin olduğunuz ortama bir yerdesiniz, ne bileyim. Gelse Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Bey gelse, tam karşı karşıya gelseniz, elini uzatsa mesela ne yaparsın? Yok sayarsın. Özgür bunu söyleyen Mikail'cim. Mikail arkamı dönerim dedi sevgili dinleyiciler. Şöyle hani vardır ya böyle bir protesto. Arka dönme protestosu. Öznür'cüm, Öznür böyle telefonla ilgileniyorum. Soruya cevap vermek istemezmişçesine. Evet. Ya

Ya bayılırım biliyor musun aşureye? Ama öyle böyle değil. Ama öyle böyle değil. Vallahi bak bayılırım aşureye. Bir aşure yapan olsa da yesek. Var mı sevgili dinleyiciler içinizde Öznur'un evet kayıt altına alalım, bir numaralı kameraya dönüyorum. Sevgili Öznur'un, editörüm Öznur'un annesi. Ne annenin ismi? Nazlı Hanım. Nazlı Hanım selamlar sevgiler gönderiyorum. Sevgili Öznur'un annesi Nazlı Hanım'a bir numaralı kameradan sesleniyorum. Efendim sizi tanımıyorum ama kızınız Öznur'la çok güzel bir çalışma performansı gösteriyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için böyle bir girizgah yapalım. Nazlı Hanım harikasınız. Biz bütün Radyo Sputnik ailesi ve onların da aileleri olarak selamlar gönderip saygılarımızı gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Güzel günler diliyoruz size. Huzurlu günler diliyoruz. Allah bütün dualarınızı kabul etsin. Devam edeyim mi daha? Böyle dualar falan, güzel dilekler falan. Ondan sonra biz her zaman buradayız. Her günde sizden bilgi almak istiyoruz sevgili. Annen nasıl diye soruyoruz. Bundan sonra daha sık soralım oğlum. Nazlı Hanım nasıl diye. Nazlı Hanım duyduk ki aşure yapacakmışsınız. Şu gariban kul Okan Aslan da aşureye bayılır. Vallahi bayılır. Ama şöyle de bir şey var. Oğlum aşurenin de şeyi çok pahalı ya. Malzeme çok pahalı ya. İçinde bir dünya. Nazlı Hanım razıyız. Malzemesi az bir aşure. Sadece içinde acıcık arpa olsun, şeker olsun, suyu olsun yeter. Onu bile yeriz. Ben yaparken beni iki tas düşünürseniz çok mutlu olurum. Hani iki tas aşure Okan diye düşünürseniz çok mutlu olurum. Selamlarımı gönderiyorum buradan size. Ne yapalım sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz. Aşure benim mesela sevgili Neslihan var. Neslihan'a da buradan sevgiler selamlar göndereyim. O da mesela güzel aşure yapar diye düşünüyorum. Yapar yapar güzel aşure. O bir de var ya cimri de değildir ha Özgür. Cimri de değildir Neslihan. Bütün malzemeleri içinde ne var ne yok. Hani aşurenin içine bademinden ne vardı? Ne var bademin içinde? Fındık var. Fındık var, badem var, üzüm var, şu var, bu var. Neslihan'cığım canım benim. Aşure günüymüş artık yani. Kralda kendisi. Benim meslektaşım aynı zamanda. Çok sevdiğim canım ciğerim. Ondan sonracıma orada görevli kendisi. Üst düzey bir görevde kendisi. En kısa zamanda onun aşuresini de inşallah, yaptığı aşureyi de inşallah yeriz. Canlı yayında söyledim bu arada. Ha bir de var ya böyle bir sorumluluğu aldığı zaman itiraz da edemez ya. Şuna bak ya. Bir canlı yayında söylemiş terbiyesiz. Şimdi buna aşure yedirmezsek bir de çıkar bir daha söyler. O kadar anons yaptık, aşure de yapmadın der, değil mi? Derim, Özgür derim. Neslihan'cığım sen mesajı aldın diyeyim. Sevgiler gönderiyorum. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları. Özgür Özel yani burada buraya nereden girdik aşure konusuna? Cem Evindeki 10 Muharrem Orucu programında gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum. Hacı Bektaş'ın ektiği tohuma su vereceğime, su verenlere yoldaş olacağıma bir kez daha söz veriyorum. İncinsem de incitmemeye söz veriyorum değerli dinleyiciler. Tehditler, şantajlar, kayyumlar, şunlar bunlar. O olaylar gerçekleşirken kıymetli dinleyiciler bir bakıyorsunuz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Siz yolunuzdan dönmedikçe ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse baş vermeye ama baş eğmemeye söz veriyorum ifadelerini kullandı sevgili dinleyiciler Özgür Özel. Cem Evlerinin ibadethane statüsü ve eşitlik, eşit yurttaşlıkla, yurttaşlığı ile ilgili sözleri vardı. Cemevi kültür merkezi değil ibadethanedir dedi. Siyasi operasyonlarla ilgili olarak milletin iradesi hedefte, muhalefete yönelik yargısal ve idari hamlelerin halkın kendi yöneticilerini seçme hakkını elinden almayı amaçladığını savundu Özgür Özel ve yaşananların toplumsal barışa ve adalet sistemini baltaladığını söyledi. Rıza yerine zoru ve zorbalığı dayattığını ifade ettiğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Tutuklu siyasetçilere ve Ekrem İmamoğlu'na da selam gönderdiğini

söyleyelim Özgür Özel'in, kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı davada 150 bin lira tazminat cezası verildi sevgili dinleyiciler. Akın Gürlek'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda Özgür Özel hakkında 150 bin liralık manevi tazminat davası var. Onu da aktarmış olalım. Minik bir soluklandır beni Özgür, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Okan Bey o kadar tatlı konuşuyorsunuz ki pamuk gibi olduk. Gerçekten sağ olun demiş. Ay çok teşekkür ederim ya Menekşe Hanım, sağ olun, var olun. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ya bu arada ben az önceki anonslu ses kaydını Özgür bizim Neslihan'a gönderdim. Bu aşure ile ilgili olarak. Yalan, hayatımda hiç yapmadım demiş ya. Şu hayatımda hiç yapmadım demiş ya aşureyi. Ya hayatımda hiç aşure yapmadım diyen birinin aşuresini yemek ne kadar risk taşır? O önemli bir durum yani. Ona bir bakmak. Çünkü bazıları pekmez katıyor falan. Bir şey mi diyeceksin? Ha? Aa bak çok güzel bir söz. Genelde bir yemeğin ilk yapıldığı an nedir? En güzel, en güzel olanıdır. Doğru söylüyor. Bir de bana ısmarlarım demiş. Ya bırak Allah'ını seversen ne ısmarlaması? İnsan yapar, ikram eder, yeriz. Dinleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimize de afiyet olsun dileklerimizi iletelim şimdiden hanımlar, beyler. Hadi bakalım devam edelim yolumuza. Şimdi Akın Gürlek dedik. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hanımlar, beyler. Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş. 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır dedi. Pazartesi günü 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelgemizle sokak çetelerine ülke genelinde topyekün eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan ettik dedi Sayın Bakan. Değerli dinleyiciler, bu kapsamda 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 24 ilde Türk Ceza Kanunu 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış. 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiş. Ayrıca örgüt suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirilmiştir ifadeleri Sayın Bakan'ın, hanımlar, beyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyiciler, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Siyaset tepeden bakma yeri değildir dedi. Mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmek. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın, biz efendilik taslamaya değil millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik dedi. Şimdi bu sözleri söyledi ya Sayın Cumhurbaşkanı, bu AK Parti'nin bir tane belediye başkanı var, böyle yanında birileriyle beraber çıkıyor, esnafı dolaşıyor. Esnafa konuşma şekli, davranış şekli, böyle bir yukarıdan bakma şekli falan çok rahatsız edici, biliyorsunuz değil mi? Kardeşim sen belediye başkanısın. Yani belediye başkanısın. Bir kere bak, kamuda görev yapan insanlar, özellikle üst düzey insanlar. Yani davranış şeklinize, söylediklerinize, kullandığınız cümlelere, kurduğunuz cümlelere dikkat etmeniz lazım. Bu sözler, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri işte bu gibi isimlere bir mesaj olarak nitelendirilebilir mi? Sosyal medyada bununla ilgili nedir o paylaşımları gördük. Milletin gönlüne girme rekabeti AK Parti siyasetin temelinde tevazu ve vefa olduğunu söyledi. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır. Hepimiz Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada, hanımlar, beyler. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni çerçeve yasadan bahsetti yapmış olduğu açıklamada. Muhalefetle ilgili sözleri vardı biliyorsunuz, çamur güreşine girmeyeceğiz açıklaması, kıymetli dinleyiciler onu da söyleyelim. Ha, bir taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki o gerilimle ilgili olarak Türkiye her zaman orta noktada duruyor. Ve bu gergin ve gerilim ortamın ortadan kalkmasını istiyor biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili olarak açıklamaları vardı. Değerli dinleyiciler, Ankara'da ağırladığı Polonya Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeye değindi. Ve NATO'nun kilit müttefikleri olduğunu, savunma sanayindeki adımlarla ikili ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul anlaşmalarını referans gösterdi. Ukrayna'da barış görüşmelerine hazırız açıklamasına gazeteciler tarafından sorulduğunda da olumlu yorumla karşılık verdi. Değerli dinleyiciler, Türkiye arabuluculuk rolünün altını çizdiğini görüyoruz. Müjdat Gezen, halkın bir kesimini alenen aşağılama suçlamasıyla açılan davada hapis cezası. YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sevgili dinleyiciler, Müjdat Gezen'le Bizim Ev adlı YouTube kanalında Mayıs 2024'te yayınlanan programda sevgili dinleyiciler. Şimdi bugün Cuma ve Diyanet'in Cuma hutbesi. Çocuk sahibi olun, Allah rızkı verir. Bizde böyledir, biliyorsunuz değil mi? Çocuk sahibi olun, Allah rızkı verir. Şimdi camilerde okutulacak aile olmak başlıklı hutbe okutulacak. Ve hutbede inancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanıyor ve çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştıracağı söylemleri, değerli dinleyiciler, günden güne ne oluyor, artıyor. Şu ifadeler varmış: her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştıracağı söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletin en büyük sermayesi milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak sadece ana ve babaların değil, bütün toplumun ortak sorumluluğudur şeklinde bir açıklama sevgili dinleyiciler. Diyanet'ten, daha doğrusu açıklama değil, hutbe. Ya çok güzel tabii, insanlar özür dilerim birbirlerini severler, tanışırlar, birbirlerini severler, ondan sonracıma ve hayatlarını birleştirmek isterler, evlenmek isterler, hayaller vardır, o hayallerin gerçekleştirilmesi istenir falan da kardeşim, şimdi ortada ortada gerçekler var. Yani evlilik dediğiniz olay öyle gerçek bir nedir o şey değil, karşımızda duran zorluklar var. Hazırlık yapılması lazım. Düğün masrafları, evin kurulması, şu bu. Daha sonra çocuk geldikten sonra, çocuk doğduktan sonra ya da çocuklar olduktan sonra onların nedir o? Bakımı, eğitimi, gelişmesi, şuyu buyu, bir dünya para kıymetli dinleyiciler. Hava kompresörüyle öldürülen Muhammed Kendirci soruşturması. Orada istenen cezalar belli oldu. Kocaeli'de bir metal fabrikasında staj yapıyordu 17 yaşındaki Muhammed Kendirci. Bu haberi duyurmuştuk. Çok ciddi tepkiler göstermiştik. Bir işçinin şaka yapmak amacıyla vücuduna yüksek basınçlı hava kompresörü tutması sonucu iç organlarının zarar görmesiyle hayatını kaybetmişti. Tutuklanan şüpheli işçi amacının sadece böyle şaka mı olur ya? Böyle şaka mı olur? Bir kişi hayatını kaybetti. Bir çocuk hayatını kaybetti. Böyle iğrenç bir şey olabilir mi? Ya bunun savunması bile yok ama işte oluyor yani. Savunma oluyor. Şaka yapmak istemişmiş. Bununla ilgili olarak kıymetli dinleyiciler, dava 23 Eylül 2026'da görülmeye başlayacak. Muhammed Kendirci'ye ilişkin iddianame tamamlandı. Başsavcılık Habib Aksoy hakkında çocuğa olası kasıtla öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış vaziyette kıymetli dinleyiciler. Olay iş yerindeki denetimsizliği, tehlikeli şakaları ve stajyer öğrencilerin iş güvenliği sorununu yeniden tartışmaya açmıştı hatırlarsanız. 17 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bu iğrenç durumla kıymetli dinleyiciler. Devam edelim. Paris'te bugün bu arada tüketici masası var. Orada da önemli başlıklarımız olacak. Onu da aktaralım sizlere. Paris'te cuma, cumartesi günleri bugün ve yarın alkol satışı ve halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Alkol sağlığa zararlı, onu söyleyelim. Gerekçe ne peki? Aşırı sıcaklar. aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin kapasitesinin dolmasıymış. Öyle gösteriliyor. Avrupa'da yaklaşık 300 kişi hava sıcaklığına bağlı olarak hayatını kaybetmiş. Kıymetli dinleyiciler. Çok önemli. Bu sıcak havalarda dikkat etmek lazım. Özellikle hani belli bir yaşın üzerinde olan insanlar, değil mi? Dışarı çıkmamak, işte kalp, tansiyon, şeker gibi rahatsızlıkları olan insanlar. Çünkü sağlıklı insanları bile gerçekten çok ciddi anlamda rahatsız ediyor bu sıcaklar. Dolayısıyla hani böyle mecbur değilseniz, çıkmanız gerekmiyorsa lütfen dışarı çıkmayı özellikle bu sıcak havalarda tercih etmeyin. Tabii bazı meslekler var, mesela tersane. Tersanelerde çalışan insanların durumu daha da bir fena. Kışın hadi bir derece de yazın o mesela gemilerde, tamir gemilerinde ya da sıfır gemilerde falan geminin içerisinde o metalin, o demirin sıcaklığıyla birlikte güneşin sıcaklığı birleştiğinde of diyorum. Dablumbot'a mesela giriyor. Dablumbot'ta kaynak yapanlar, çalışanlar, o kaynak işçileri ya da içeride oksijen kesimi yapanlar falan var. Maalesef hayatını kaybedenler oldu böyle. Tüpün açık bırakılmasıyla, ateşin yakılmasıyla, oksijenin patlamasıyla ya da vücudunda çok ciddi yanmalar, yanıklar oluşan şeyler var. Olaylar yaşandı ülkemizde. Dolayısıyla bu noktada da ben aslında biraz daha orada dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Ne tür bir dikkat? Bazı kararlar alınabilir. Mesela bu kadar çok sıcağın olduğu bir dönemde o tersane çalışma saatlerini değiştirebilir. Daha serin saatlere, akşam saatlerini alabilir. Yani gündüz işte çalışılmasını o sıcakların yoğun olduğu dönemde birkaç gün, 3-5 gün, bir hafta neyse ya da daha uzun da olabilir bilmiyorum. Çalışma saatlerini değiştirebilir. Bu tamamen insan sağlığı açısından önemli. Tabii sadece ben oradan örnek verdim ama başka meslekler, zor olan meslekler de var tabii. Onu da görmekte fayda var değerli dinleyiciler. Bizde de bu sıcaklar geliyor. Bu sene baya bir nedir o, zorlanacağız gibi sıcaklardan yana. Elbette güzel yağmurlar aldık. Barajlardaki doluluk oranları falan arttı. Ama bu %100'lere çıktı falan filan ama bu bizi şımartmasın. Yani biz aslına bakarsanız dönüp dolaşıp hep o noktaya geliyoruz. Hemen bir cümleyle üzerinden bir daha geçeyim. Çünkü benim için ben çok önemsiyorum bu konuyu. Su tüketimi, israf konusunu, sadece su değil öyle değil mi Özgür? Aynı zamanda gıda da, yani dikkat etmemiz lazım. Tüketeceğimiz kadar alalım. Tabağımıza tüketeceğimiz kadar koyalım. Suyu boşa akıtmayalım, boşa harcamayalım. Hatta suyu mümkünse, kullandığımız suyu mümkünse tekrar kullanabilelim. Yani nasıl kullanabilelim ne bileyim, çiçeklerimi suluyoruz. Bir şekilde onu değerlendirebilelim vesaire vesaire. Elbette ki bu sadece, en önemlisi bizim bireysel olarak alacağımız kararlar ve yapacağımız şeyler büyük etki yaratır ama burada yetkililerin de tabii bununla ilgili olarak çekecekleri kamu spotları, yapacakları filmler, reklam filmleri, şunlar bunlar falan çok önemli. İnsanları da bilinçlendirmek, duyurmak lazım. Çünkü susuzluk çok fena. Özgür söyle. İnternette gördün, evet. Tabii bak. Bak, çok güzel bir şey. Şimdi acayip güzel bir örnek. Evlerinizde var mıdır bilmiyorum bu. Duşa gireceksiniz, çok affedersiniz. Sıcağı açtığınızda önce bayağı bir şey gelir, soğuk su gelir. Fakat bunun bir çözümü var. Yani bununla ilgili olarak yani o kombi tesisatlarına bir şey monte edilip sıcak suyun her zaman depolanıp anında suyu açar açmaz gelmesi de sağlanabiliyor. Onun bir teknik bir adı var da gelmiyor aklım ama şimdi Özgür o örneği verdi. Bu sistem yok diyelim, evinizde kombi var ama özellikle kış aylarında falan ne yapıyorsunuz? Sıcak suyu açıyorsunuz ama önce bu sıcak suyun ısınmasını bekliyorsunuz. Soğuk suyun ısınmasını bekliyorsunuz. O arada akan su o kadar çok bir su ki, Özgür diyor ki birisi, ben internette gördüm, işte o su ısınana kadar olan zamandaki suyu biriktirmiş. Harcamamış, onu göndermemiş. Bir şekilde onu işte kaplara doldurmuş. Nerede? Bir şekilde kullanmış onu. Çiçekleri sularken kullanmış. Başka bir yerde kullanmış. Sonuçta temiz su yani. Sevgili dinleyiciler. Bakın bu bile ne kadar önemli değil mi? Çünkü o kadar zaman geçiyor ki orada. Yani o geçen zamanda tüketilen su hakikaten çok önemli. Bence çok güzel bir örnekti bu hanımlar beyler. Antalya'da 16 yaşındaki öğrenci. Bak bu haber çok enteresan ya. Vallahi ya. Bak öyküyü çağırdık, matematik dedik. Matematik nasıl? Öznur, matematiğin nasıldır? Hiç. Ha, ben sözelci bile değil yabancı dilciyim dedi. Özgür senin matematik? Özgür de matematik 4 işlemden 5 tanesi eksik diyor. Düşünün ne kadar yerlerde olduğumuzu. Ben matematik konusunda iyiyimdir. Ya iyiyimdir derken abartmayayım. Yani toplarım, çarparım, çıkartırım bunlar. Hani iyidir yani. Bildiğim bir takım şeyler var. Bu haber çok enteresan. Sevgili dinleyiciler, Antalya'da 16 yaşındaki bir genç kardeşimiz tamı tamamına yapmış, biliyor musunuz? Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını 22 dakikada ezbere okumuş. Şimdi bakın, pi sayısı virgülden sonra hiçbir tekrarı veya düzenli kalıbı olmayan sonsuza kadar giden irrasyonel bir sayı. Yani bu çocuk içinde hiçbir ritim, kafiye veya mantıksal örüntü olmayan tamamen rastgele dizilmiş 5000 tane rakamı hatasız bir şekilde hafızasına kazımış. 22 dakika detayı var orada. O neden önemli biliyor musunuz? Sadece ezberlemek yetmiyor bu sayıları. Ya olağanüstü bir şey ya. Bu hakikaten o kadar şaşırtıcı ki. Bunu robotiğe bağlamadan, takılmadan ve heyecanına yenik düşmeden 22 dakika gibi bir süre içerisinde ardı ardına sıralıyor. Müthiş bir zihinsel koordinasyon gerektiriyor bu durum. Dakikada ortalama 227 rakam saymış demek oluyor bu. Bu da saniyede yaklaşık 4 rakama denk geliyor. Saniyede 4 rakam en ufak bir dikkat dağınıklığı zinciri koparıyor ve başa dönmesi anlamına geliyor hanımlar beyler. 22 dakikada 5000 basamak inanılır gibi değil gerçekten. 1 Temmuz itibarıyla kıymetli dinleyiciler, kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor. Bir porsiyon üründe kalori miktarı yazacak. İşletmeler yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde ne yapacak? Yazacak. Mesela alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler menülerdeki ürünlerin içeriğindeki detayları ne yapacaklar? Görebilecekler. 1 Temmuz sabahı ülkede böyle bakacaksınız, köfteciler, dönerciler ve mahalle köfteleri, kafeleri kalori yazılı menülere geçecekler değerli dinleyiciler. Ney? Gitti, öyle bir restorana gittin dün akşam. Ciddi misin? Ha, küçük yazmışlar bir de. Ha, burada dikkat etmediler, öyle küçük yazmayacaklar, yazacaklar okunur şekilde, gerekirse böyle kitapçık halinde olacak abi. Allah Allah. Şimdi 1 Temmuz 2026'dan itibaren hanımlar beyler, bu tarihte zorunluluk sadece ulusal çaptaki zincir restoranlar ve franchise markalar için başlıyor. İşte büyük fast food zincirleri, kahve zincirleri gibi. 31 Aralık 2026 aynı ilde 3 ve üzerinde şubesi olan yerel zincirlerin içerik ve alerjen bilgisini tamamlaması istenecekmiş anladığımız kadarıyla. 31 Aralık 2027 mahalle arasındaki küçük işletmelere, esnaf lokantalarına ve tek şubeli kafelere kalori değerlerini hesaplayıp menüye basmaları için 2027'nin sonuna kadar ek süre tanınmış vaziyette. Şimdi bu düzenleme güzel bir şey. Vallahi güzel. Bak, tebrik ediyoruz. Yetkilileri tebrik ediyoruz. Bak biz de böyle. Güzel bir şey yaptığınız zaman takdir ederiz, tebrik ederiz, işi varsınız deriz. Başımızın tacısınız deriz. Helal olsun deriz ya. Vallahi helal olsun deriz ya. Şimdi düzenleme tüketici için harika ama Türkiye gibi enflasyonist bir ortamda her ay, hatta her hafta fiyatı değiştirmek zorunda olan restoranlar için basılı menü tam bir kabusa dönüşecek biraz. Düşünsene şimdi şeydesin. Ya senle beni düşün yani Özgür. Özgür bu şeye baksana, patatesi kalorisine baksana ya. Patates. Yok domates değil, patates. Kızarmış. Ama fırında. Kaç? 30. Hangi baharatlar var? Baharat. Vallahi biz bunu baharatsız yapalım ya. Çok pis karışıyor falan gibi. Sevgili. Çok enteresan. Şimdi şef yemeğin içindeki tereyağı markasına ya da etin yağ oranı değiştirdiğinde, tedarikçi değiştiğinde o yemeğin kalorisi de ne olacak değişiyor. Her menü revizyonunda her yeni tatlı veya meze eklendiğinde kalın ciltli kuş kağıda basılmış şık menüler çöpe çöpe atıp yeniden bastırmak işletmelere devasa bir nedir o? Yük getirir mi getirmez mi, bunu zamanında göreceğiz. Bu arada kare kod ve dijital ekran sistemlerine göç etmek zorunda kalınacak kıymetli dinleyiciler. Yönetmeliğin satır aralarında en az kalori ve alerjen kadar kritik bir detay daha var. İşletmeler artık yemeklerin içinde sos olarak kullanılan, marine işleminde tercih edilen veya tatlıların özellikle tiramisu gibi içeriğinde yer alan alkol, domuz eti ya da işte domuz türevi bileşenleri de herkesin görebileceği şekilde açıkça beyan etmek zorundalar sevgili dinleyiciler. Öyle olacakmış. Belki biraz zor olur. Hani bunun başlaması, devamı, yapılması belki biraz zor olur ama bilemiyorum. Beklemek ve görmek lazım. Her şey insan sağlığı için, değil mi? Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası'nın Lego modeli yapılmış hanımlar beyler. 900'den fazla elmas kullanılmış burada. 18 ayar altınla süslenmiş. Değeri de 82 bin dolar. Yaklaşık 3 milyon 813 bin 820 TL civarında. Kıymetli dinleyiciler, bunu da sizlere aktarmış olalım. Dünya Kupası'nın Lego hali kıymetli dinleyiciler. Saat başına gideceğiz. Sonrasında tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Birazdan konuğumuz da saat 13.10 olduğunda konuğumuzla konuşacağız. Hanımlar beyler, onu da aktaralım sizlere tüketici masası bölümünde.
0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, şimdi Türkiye'de 2025 yılında 491.684 kişi hayatını kaybetmiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda en çok görülen ölüm nedenleri dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları. Açık ara Türkiye'de her yıl neredeyse 160-170 bin insan sadece kalp ve damar hastalıklarından aniden geçilen inmelerden hayatını kaybediyor. Bunu özellikle bir belirtelim. Sağlık çünkü her şeyden önemli kıymetli dinleyiciler, ama ne kadar farkındayız. Hazır bu konudan bahsetmişken bir geçmiş olsun dileğimi radyo programından ileteyim. Sevgili Emel Yalçın, biliyorsunuz çok sayıda müzisyen ismi, çok sayıda iyi ismi radyonuzda ağırlıyoruz. Bu isimlerle bizi buluşturan da sevgili Emel Yalçın. Son yıllarda sağlık anlamında kendi sağlığıyla ilgili önemli durumlarla mücadele etti ve bu mücadelelerinden de hep başarılı çıktı kendisi. Çünkü her zamanki gibi çok iyi enerji, güler yüzüyle, sevgi dolu enerjisiyle her şeyde başarıyor. Tamamen tesadüf, işte hani minik bir rahatsızlık, işte bu damarla ilgili olarak bir rahatsızlıkla hastaneye gidiyor. Hatta bununla ilgili kendi sosyal medya hesabında da sevgili Emel Yalçın çok da iyi bir paylaşımda bulunmuştu. Çok şükür atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ona da. Allah bir daha da tekrarını göstermesin, artık bu son olsun diyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, ama sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini, hiçbir şeyi hafife almamamız gerektiğini de en azından ben onu tanıdığım için bize gösteren insanlardan bir tanesi oldu. Sosyal medyada da yaptığı paylaşımda o anlamda önemliydi. Sevgili Emel Yalçın, tekrar çok geçmiş olsun. Şimdi dolayısıyla oradan da yola çıkarak mesela aşırı karbonhidrat, hamur işi, işte kalitesiz katkı yağ odaklı beslenme alışkanlıkları, kronik stres, geçim sıkıntısı, şehir hayatının getirdiği yoğun gerilim, bunlara baktığınızda hareketsiz yaşam ve tütün mamulleri kullanımı çok yüksek oranda ne oluyor? İşte bu kalp krizleri, damar tıkanıklıkları, aniden gelen inmeler devamında ölümle sonuçlanabiliyor. Değerli dinleyiciler, bir diğeri de hani diyelim evlerden uzak kanser, şu anda bununla ilgili olarak mücadele veren insanlara acil şifa diliyorum, yakınları bu rahatsızlığı yaşayan insanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her yıl daha fazla can alarak listenin ikinci sırasında yerini sağlamlaştırmış vaziyette akciğer, göğüs, kolesterol kanserler burada başı çekiyormuş. Değerli dinleyiciler, işte gıdalardaki katkı maddeleri, tarım ilaçları kalıntıları, denetimsizlik bir taraftan çok önemli. Büyük şehirlerdeki hava kirliliği ve sanayi atıklarının suya ve toprağa karışması yine kanser vakalarının artışına sebep oluyor. Ekonomik kriz nedeniyle insanların rutin ve koruyucu sağlık taramalarını yapamıyor olması bu erken teşhis olayını ne oluyor? Bir anda kaldırıyor. Dolayısıyla orada da insanlar maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Ve listede son sıra, baktığımız zaman üçüncü sıra, daha doğrusu son sıra demeyelim. O da ne? KOAH, zatüre. Değerli dinleyiciler, soluduğumuz havanın kalitesiyle ilgili baktığımızda özellikle kış aylarında kalitesiz kullanılan işte kömür, egzoz gazları, fabrikaların filtre takmaması gibi, sigara kullanım yaşının bu noktada çok aşağılara düşmesi, KOAH önemli bir rahatsızlık değerli dinleyiciler. Sigara sağlığa zararlı, keşke bırakabilseniz, içenler için söylüyorum. Hadi buyurun gelin bugün bırakın, yani ne kadar güzel olur kıymetli dinleyiciler. Dolayısıyla insanlar hayatlarını kaybediyorlar kıymetli dinleyiciler. Gelen mesajlar var. Ali Bey'e geçmiş olsun. Umarım kısa sürede aramıza döner demiş. Çok teşekkür ediyorum değerli dinleyicimize. Sevgili Ali Çağatay ile ilgili gelen mesajlar var. Merhabalar, Ali Çağatay için sizlere geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım en kısa sürede özgürlüğüne kavuşur demiş. Biz de bir taraftan tabii konuyu arkadaşlarım da takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu mesajlarınız elbette iletiyoruz. Kendisine o enerjiler de iletiliyordur değerli dinleyiciler. Devam edelim. Ne kadar vaktimiz var Özgür? Yaklaşık bir 4 dakikamız var değil mi? Tamam. 4 dakika sonra Şahan Hoca ile konuşacağız hanımlar beyler. Mesela bakın, hastanelerde 10 bin kişiye 33 yatak düşmüş. Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş
ilk 5 kent olan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya genel ortalamaya baktığımızda her 10 bin kişiye sadece 33 hastane yatağı düştüğü gibi rakamlar var. Bu rakamlar Avrupa Birliği ortalamasının oldukça gerisinde kalıyor baktığımızda. Değerli dinleyiciler, yani tamam sağlıkta çağ atladık falan, bunlar güzel şeyler, güzel sözler ama sağlıkla ilgili olarak bugün mesela konuşacağız. Acil servisler konusunu konuşacağız. Acil servislerde para isteniyor mu? Acil servislere neden gitmek gerekiyor? Ne durumda acil serviste? İnsan ne durumda acildir mesela? Değil mi? Kafasına göre giden var. Canım sıkıldı, gideyim iki muhabbet edeyim diyenler var. Ben bunu mesela doktor arkadaşlarımdan falan duydum. Birazdan Şahan Hoca ile konuşuruz bunu. Vaktimiz dar ama işte vaktimiz yettikçe değerli dinleyiciler konuşuruz. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38.3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca 2023 yılından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarının 108.7 ton olduğunu da açıkladı. Hanımlar, beyler, son 3 yılın toplam bilançosu 108.7 ton olarak karşımızda duruyor. Tebrik edelim. Tabii ki uyuşturucu kötü bir şey, zararlı bir şey. Bir taraftan mücadele de devam etmeli. Çünkü son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, ünlülere yönelik operasyonlarda bir de böyle bir şey vardı. Yani bunlar ülkeye nasıl geliyor, ülkeye nasıl giriş yapıyor, onlara bir operasyon oluyor mu olmuyor mu söylemleri, eleştirileri vardı. Bir taraftan bunları da görmek lazım. Hanımlar, beyler, onu da söyleyelim. Tarihi bir operasyon gerçekleşmiş bak. Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez kullanılmış, hastada kullanılmış. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kroner kalp damarı hastalığı bulunan 51 yaşındaki Bülent Yenay isimli hastaya uygulanmış bypass ameliyatında cihaz açık kalp ameliyatı boyunca hastanın tüm dolaşım ve hayati oksijen sağlama fonksiyonlarını, yani kalp ve akciğer görevini tek başına üstlenmiş. Operasyon hiçbir sorun yaşanmadan süper. Vallahi süper. Tebrik ediyoruz. Aselsan imzası var. Kalp akciğer makinesinin adı değerli dinleyiciler açıklanmış. Cihaz Türkiye'nin savunma sanayi Aselsan mühendisleri tarafından Türk hekimlerinin ortak çalışmasıyla yerli ve milli olarak geliştirilmiş. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Özgür de oradan alkışlıyor. Bak böyle şeylere ihtiyacımız var. Helal olsun. Yaklaşık 5-6 ay önce hayvan deneylerini ve laboratuvar testlerini başarıyla tamamlayan cihaz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı klinik onay süreçlerinin ardından ilk kez insan sağlığı için devreye alınmış. Modüler bir yapıya sahip, doktorların ve perfüzyonistlerin, cihazı yöneten uzmanların işini kolaylaştıracak hassas kontrol sistemleri ve kullanıcı dostu dijital arayüzlerle donatılmış, hasta güvenliğini en üst düzeyde tutacak koruma kalkanları barındırıyor. Şimdi bu gelişme değerli dinleyiciler, kalp akciğer makineleri açık kalp ameliyatlarının olmazsa olmaz en kritik ve yüksek maliyetli ithal tıbbi cihazlardan kaynaklanıyor. Türkiye bu hamleyle sağlık teknolojisinde cihaz üretebilen ülkeler arasına giriyor. Çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum bir kez daha bundan dolayı değerli dinleyiciler. Ve gidiyoruz, tamam. Tüketici masasına gidiyoruz, sonra buradayız.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
6: Evlat Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin iletişim hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
4: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden konuğumuza hemen bir selamlayalım. Doktor Şahan Can Şahan, Tüketici Konfederasyonu Sağlık Komisyonu üyesi ve aynı zamanda Halkın Sağlığı Derneği Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Okan Bey.
4: Nasılsınız?
9: Merhaba.
4: Nasılsınız?
9: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler de iyiyiz hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biz dün akşam Şahan Hocam'la minik bir konuştuk. Çok güzel projeler var kendisinin. Bu projeleri de ilerleyen günlerde sizlerle de paylaşmak isterim hanımlar beyler. Ama biz bugün tabii başka başlıklar üzerinde konuşacağız. Hocam vaktimiz dar olduğu için ben direkt konuya girelim istiyorum. Sizin için de uygunsa.
9: Evet tabii girelim ama tabii ki az önce bahsettiğiniz tütün ürünleri, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanmanın ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar kötü olduğunu bahsettiniz. Sizle fazla konuşamadık ama bir diğer derneğimiz de Sarıay Derneği. Hı hı. Sigara ve diğer bağımlılıklarla mücadele eden bir dernektir. Yine benim başkan olduğum bir derneğimizdir.
4: Evet,
9: bu alanda da çalışmalar yapıyoruz sizinle ilerleyen zamanlarda.
4: Harika. Bunları da bıraktırıyor musunuz? Bıraktırıyor musunuz sigarayı, yapıyor musunuz?
9: Öyle bıraktırmayı şöyle. Özendiriyoruz, teşvik ediyoruz. Bırakma yönünde insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Doğrudan bıraktırma tedavisi yapan, bununla fiilen uğraşan bir klinik falan işletiyor değiliz tabii ki.
4: Evet.
9: Zaten tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma sistemi vardır derneğimizde. Tam anlamıyla sivil toplum kuruluşudur. Bunu belirtmek isterim. Ama bizzat ben şahsi olarak falan da çeşitli yollarla bırakmaları konusunda insanlara katkıda bulunuyorum. Birçok arkadaşımız da öyle yine içimizdeki.
4: Evet. Hı-hı. Süper. Sigara sağlığa zararlıdır hanımlar beyler. Bunu bir kez daha hatırlatalım. İnşallah bugün bırakırsınız. Şimdi acil servisler. Benim de etrafımda doktor arkadaşlarımla daha önce konuştuğumda enteresan hikayeler. Aslında bunları siz doktorlar böyle bir kitaplaştırsanız falan var ya. Of diyorum size neler neler çıkar. Acayip acayip çok hikayeler var eminim sizde. Şimdi acile gidiyor insanlar. Ve acilde kendisinden para istendiğine dair haberleri çok duyuyoruz. Ve burada acile nasıl gidilir, neden gidilir, hangi durum acil durumdur, acillere gidilme durumu nasıldır falan bunu ayrıca konuşuruz. Ama isterseniz önce buradan bir başlayalım. Acile gittiğimiz evet. zaman bizden para isteniyor mu, istenebilir mi? Ne diyorsunuz?
9: Evet, bu çok önemli ve çok net bilinmeyen bir konu maalesef. Sosyal devlet ilkesi gereği ülkemizde bu konuda çok ciddi güzel bir yaklaşım var. Hı hı. Özellikle 2008'den bu yana iyice mevzuat oturdu. Ve hem anayasal bir hakkı olarak vatandaşların sağlık hakkını yerine getirmek devletin kamu kuruluşlarının görevi, kamu otoritesinin görevi. Ve bu anlamda mevzuatta bazı eksiklikler vardı. Onlar tamamlandı. Acilde hem hayati tehlike arz eden kritik durumlarda olsun, trafik kazaları, kalp krizleri ve aslında tam acil olmayıp ama bunlarla karıştırılabilir durumdaki kişilerin de bu durumu ayırt edilinceye kadar ki süreçte teşhis ve tedavileri, muayeneleri tamamen ücretsiz olmuş oluyor.
4: Hı hı.
9: Ücretsiz derken hastane hiç ücret almamış olmayacak, SGK üstlenmiş oluyor. O anlamda
4: bu arada burada hocam şöyle de bir parantez açalım. Devlet hastanelerine gittiğinizde zaten ücret alınmıyor da burada asıl özel hastanelerden bahsediyoruz, öyle değil mi? Yani herhangi evet. bir özel hastaneye acil olarak gittiğinizde o hastane ne kadar pahalı olursa olsun acil olarak giriş yaptığınızda sizden para talep edemez, değil mi?
9: Evet. kesinlikle ne sigortalı olup olmadığı, ne cüzdanında parası bulunup bulunmadığı, ödeme gücü, kredi kartı, hiçbir şey istenemez, kapora istenemez, herhangi bir peşinat istenemez. Önce yatırın, sonra anlaşılınca iade edelim falan gibi durumlar doğru değil. Bu konularla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın çeşitli yapabilecekleri şeyler var. Hastanenin hasta hakları birimiyle görüşebilirler. Acilin sorumlu hekimi mutlaka oluyor. O hekim arkadaşımızla görüşebilirler. O şekilde çözülemiyorsa tüm illerde il sağlık müdürlüklerinde kriz masası oluyor. İlçe bazında da yine ilçe sağlık müdürlüklerine ulaşarak bu konuyu dile getirebilirler. Ama öncelikle kendileri çok net bir şekilde ifade ederek 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda olsun, onun dışında özel hastaneler yönetmeliğinde olsun, onun dışında da yine tüm bu tür konularla ilgili mevzuatta hepsinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor ki acil konusunda para pul söz konusu olamaz. Kimlik, pasaport falan sorulamaz. Yani aklımıza gelebilir belki soru olarak, yabancılar için de aynısı geçerli. Kesinlikle bir para ödeme falan gibi konular gündeme gelmeksizin hizmet verilmek zorundadır. Bunu net bir şekilde ifade ederse kişi hakkını savunması anlamında bir adım atmış olur. Daha iyi bir durumla karşılaşır.
4: Hocam, bunu biraz daha genişletelim. Acile bir hasta gitti. Acil olarak gitti. Acilde işlemler yapılıyor. Peki acilde neler ücretsiz? Yani yapılan her şey ücretsiz mi? İğne yapılıyor, görüntülemeler yapılabiliyor, şu olabiliyor, bu olabiliyor. Oraya ne diyeceğiz?
9: Evet, şöyle ifade ediyoruz. Hastanın hem hayati bir tehlikesi olup olmadığını değerlendirinceye kadar ve olmadığı karar verilirse, o zaman bir triyaj dediğimiz ayıklama, sınıflandırma falan diyebiliriz.
4: Evet.
9: O işlemde kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan kavramları var. Kırmızı alan tamamen hayati tehlikenin olduğu, bir an önce müdahalenin gerektiği, hiçbir şekilde zaman kaybetmenin düşünülemeyeceği durumlar olmuş oluyor. Bu durum zaten çok açık. A'dan Z'ye muayenesi, ilacı, süreci, cihazı falan gibi hepsi, görüntülemeler falan olmak üzere tamamı ücretsiz. Sarı alan diyebileceğimiz durumun net olmadığı bir muayene süreci, tetkik süreci, bir değerlendirme sürecinden sonra tam olarak hayati tehlikesinin olup olmadığı anlaşılacak aşamada da, o anlaşılıncaya kadar, yani hastanın stabilize olan bir hasta artık stabil durumda diyebileceğimizi kesinleştirinceye kadar ücretsiz. O aşamadan sonra da şöyle bir güzel küçük bir ayrıntı var.
4: Onu merak ettim çünkü iş bitti. İş bitti. Acilde bütün işlemler yapıldı. Tamam, çok şükür bir sıkıntı yok. Odaya çıkacak diyelim.
9: Evet. O aşamada hastanenin ilgilileri, görevlileri hasta ve hasta yakınına, mümkünse hastaya ama bilinci kapalı olabilir, çocuk hasta olabilir falan. O durumda da hasta yakınına net bir şekilde ifade etmeleri gerekir. Şu anda hastanız stabil durumda, yani hayati tehlikesi yok. Ama şu şu şu işlemler yapılsa doğru olur, tedavi süreci böyle ilerleyebilir. Bunlar artık zamana yayılabilir dediğimiz elektif işlemler falan diyoruz. Planlanarak yapılabilir şeyler, hemen acilen yapılması gereken şeyler değil. Onlar o durumda ücret işleyecektir. Ama bunu da mutlaka hastaya, hasta yakınlarına ileterek onların onayını almak durumunda, yani bir form imzalatmak, doldurmak durumundadır hastane görevlileri.
4: Bunu kabul etmezse, hastayı mesela başka bir hastaneye transfer etme gibi bir durum mu çıkar hocam ortaya? Bir de hani ameliyat, evet, diyelim ki ameliyat olmuştur falan, bir şeyler yaşanmıştır, bilmiyorum. Çok da bilmediğimiz alanlara da siz buradayken siz anlatın istiyorum. Öyle bir hakkı olur mu? Nasıl olacak? Ne diyorsunuz?
9: Evet, her şekilde orada tercih hakkı var o aşamada artık. Çünkü çok sıkıştıran bir konuda yok. O hastanede tetkik ve tedavilerinin devam etmesine gerek yok olmuş oluyor. Kişi kendisi kamu hastanesine yönelebilir, bir başka özel hastaneye yönelebilir, başka tercihleri vardır, olabilir. O hastanede devam etmesini istiyorsa da o hastanenin koşullarını bu defa kabul etmek durumunda. Onu da bilerek kabul etmiş olacak, form doldurarak, kabul ederek. Fark durumu falan da yine acilde fark almak diye bir şey yok. Çünkü fark niye söylüyoruz? Ne demiştik? Acilde tüm işlemler için SGK özel hastaneye de ödeme yapıyor. Kamu hastanesinde de özel hastaneye de SGK bir ödeme yükümlülüğünde SGK'ya fatura ediliyor. Sağlık uygulama tebliği dediğimiz SUT tebliği bu burada koşullar, fiyatlandırmalar kodlarıyla birlikte acil kodları ayrı olmak üzere kodlanıyor. O yüzden bir fatura, fiş, makbuz bir şeyler aldıklarında insanlar yapılan işlemleri SUT koduyla birlikte talep etsinler. O şekilde olduğunda ileride haklarını aramaları daha mümkün ve kolay olacaktır.
4: SUT kodu dediniz değil mi?
9: Hı-hı, evet öyle diyoruz.
4: Hocam şunu merak ediyorum. Vaktimiz de daralmış. Nasıl akıp gidiyor ya? Şahan hocam nasıl konuşuyorsun Allah aşkına? Vakti nasıl geçtiğini anlamadık.
9: Estağfurullah. Siz çok güzel program sunuyorsunuz. Ben ilgiyle takip ediyorum hem radyonuzu hem şahsınızda sizi. Ali Bey'in de hastalığı gibi bir şey konuşuldu galiba. Geçmiş olsun diyorum.
4: Teşekkür ederim.
9: Sabahları 7-9 arası.
4: Söyleyeceğim. Karşımda da sevgili şef editörümüz, haber spikerimiz Selin Yazıcı var. Çok mutlu kendisi. Çünkü Yağız bugün takdir aldı. Sevgili Yağız'ımız. Aynen. Onu da kutluyorum. Hocam.
9: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederiz. Bir şey soracağım ya. Acil diyoruz da. Acile o kadar çok gidiliyor ki başım ağrıyor, acile gideyim. Muhabbete acile gideyim. Oradaki güvenliği tanıyorum, acile gideyim falan. Ya acil hangi durumlar acil? Mesela ben görüyorum inanılmaz derecede böbrek ağrısıyla gidiyor. Böbreğinde taş var ama nasıl kıvranıyor? Bu acil midir mesela? Kimlerin durumu acildir? Onu da bir alalım sonra noktalayın. Evet. Bitti çünkü vaktimiz. Buyurun.
9: Özellikle güzel bir yere de temas ettiniz. Ülkemizde toplam sağlık hizmeti kullanımı poliklinik sayısı çok çılgın bir rakam şeklinde gerçekleşiyor maalesef. Ben maalesef diyorum, Sağlık Bakanlığı övünerek, gurur duyarak bunları yayınlıyor. 1 milyar 47 milyon 2024 yılı için muayene sayısı var. Bu vay, olamaz yani, çok çılgın bir şey bu.
4: Vay.
9: Asla gurur duyulacak bir şey değil. Bırakın Osmanlı'yı, Selçuklu'da bile hekimler sorumlu oldukları alanlarda ne kadar daha az hasta çıkarsa o kadar fazla maaş alıyorlardı. Yani biz Selçuklu döneminden bile anlayış olarak geri gitmiş gibi bir duruma düşüyoruz maalesef. Burada tabii ki yani vatandaşın sağlık hizmeti talebi konusunda belki sorgulanması lazım ama maalesef sosyolojik araştırmalar da zayıf ülkemizde. Sağlık sosyolojisi biraz daha gelişmeli, bu alanlar araştırılmalı. İstatistikçilerin samimiyetle ortaya çıkardığı rakamlar yorumlanmalı ve çok anlamlı şeyler çıkabiliyor. Maalesef kişi başına 12.2 muayene düşüyor yıllık. Bu çok çılgın bir şey. Nüfusumuz 85 milyon ve 1 milyar 47 milyon dediğimizde gerçekten 12'yi geçen bir sayı. Birçok ülkelerde, bu OECD ülkeleri için verebilirim mesela, 6.5 ortalama. Bu demek oluyor ki 4 olanlarda var, 5 olanlarda, 7-8 olanlarda ama hiç kimse bize yaklaşamıyor diyebilirim. Böyle bir çılgın rakam. Bunun 200 milyonu acile başvuru ve bunun aslında %1-2'si kırmızı alan, %35'i de sarı alan dediğimiz...
4: Son cümleyi alayım, vaktimiz bitti çünkü.
9: O yüzden %65'i yeşil alan. İnsanlar belki de randevu falan bulmakta çok güçlük çektikleri için bu yola başvuruyorlar da diyebiliriz. Biraz o anlamda anlayışla karşılamak lazım. Ama bütünsel bakıp tümünü birden çözmek lazım diye düşünüyorum.
4: Evet, evet.
9: Vatandaşın tutumunu, anlayışını, hem de Sağlık Bakanlığımızın yaklaşımını, hepsini beraber sorgulayıp çözüm bulunabilir.
4: Evet.
9: Ve bu acillerdeki ücretlendirme konusuyla ilgili vatandaşla özel hastanelerin karşı karşıya kalması sorununa da kökten çözüm bulunabilir. Halkın Sağlığı Derneğimiz olarak biz bu anlamda görev üstlenmek istiyoruz. Çok, aracı çeşitli toplantılarla, görüşmelerle çözüm üretilmesine yardımcı olmak istiyoruz.
4: Şahan Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımlar beyler, vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yarın ve hafta sonu burada değiliz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
6: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk
8: tarafı poliçesi. Öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
10: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
11: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Tabii dün size aktardım. Venezuela'daki büyük deprem, ölü sayısı artıyor. Arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştı. Dünyadan da yardım için seferber olanlar var. Türkiye'deki 2023 depreminin anısını canlandırıyor hepimize. Amerika ve İran arasındaki mutabakatla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Umman ve Hürmüz Boğazı'nda, Umman'la İran arasında anlaşma olabilir mi sorusu hala havadayken, Hürmüz'de dün sular ısındı, aktarmıştım kısmen size, ama bir tanker, bir gemi vuruldu, İran'ın vurduğu düşünülüyor. Mesaj vermek için tabi Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Körfez turuna çıkmıştı. Körfez ülkeleriyle beraber İran'ı rahatsız edecek bir bildiriye imza attılar. Öte yandan Amerika İran mutabakatı imzalandı ama Lübnan birinci maddesiydi, uygulanmaktan uzak gözüküyor. Netanyahu subaylara hitap etti, yuhalandı, İsrail içerisinde sıkıntılı olduğu anlaşılıyor. Bölgeden başka başlıklar da var, sizlere aktaracağım. Diğer yandan dikkatler NATO zirvesine çevrildi. Ankara'da yapılacak zirve. Bu zirve dönüm noktası olarak adlandırılıyor. NATO 3.0 deniyor. Ben size aslında Trump yönetimi iş başına geldiğinden beri Division of Labor diye bizzat Savaş Bakanı Pete Hegseth'in bahsettiği Avrupa'nın savunma yüklerini sırtlaması, yani Amerika'nın her şeyin maliyetini üstlenmemesi temalı girişimler. Ukrayna çatışmasını Avrupa'nın üzerine bırakıp biraz uzamak istiyor Amerikan yönetimi. Bir yandan Trump'la Avrupa Kanada arasında da problemler var elbette. Bu zirve çok önemli olacak deniyor, savunma harcamaları. Bugün programın son bölümünde buna ayıracağım. Aslında önümüzdeki 10-15 günlük süreçte tabii NATO zirvesi Türkiye'de de düzenlendiği için, Türkiye ev sahipliği yapacağı için Türkiye'yi de ilgilendiren başlıklar var. Donald Trump yönetiminin gözünde, hatta Avrupalıların da öyle, memleketimizin yıldızı parladı efendim. Bunun tabii bize faturası, maliyetleri ne olacak bölgede elbette tartışacağız. Çok sayıda tabii NATO zirvesiyle ilgili not var. Aynı zamanda Ukrayna notları da var. Özellikle Avrupalılar İHA saldırıları üzerinden bir zafer senaryosu çiziyorlar. Doğrusu cephe hattı pek böyle bir şey söylemiyor. Ama Amerika tabii burada Trump yönetimi daha bir mesafe koyar görünümündeydi. Marco Rubio'nun açıklamaları oldu. 15 Ağustos 2025'te Rusya Devlet Başkanı ile Alaska'da, Anchorage'da yaptığı zirveye binaen Rusya'nın değerlendirmeleri var. Avrupa'dan başlıklar var. Zelenski yönetimi Belarus'u tehdit ediyor. Son 3 gündür sürekli olarak Belarus'tan verilen yanıtlar var. İngiltere Rus petrolü taşıyan tankerlere saldırıyor. Korsanlığa Fransızlar da ortak oldular. Dün biraz aktarmıştım. Tabii Rusya'nın tepkileri var. Pek çok başlık var Avrupa'dan da. Ukraynalı sığınmacıların erkek olanlarını artık oturma izni ya da koruma statüsünden çıkarıyor Avrupalılar. Parasını verip savaştırma diyebiliriz rahatlıkla. Hani insani hukuk, sığınmacı hukuku vesaire böyle şeyler pek geçerli değil gibi gözüküyor. Reddediyor Avrupalılar ayrımcılık yaptıklarını ama aktaracağım sizlere. Evet, bugün NATO'ya bakacağız. NATO 3.0'ı konuşacağız. Nedir? Bizim için anlamı nedir? Gazeteci meslektaşım Gökhan Göçmen konuğumuz olacak. NATO 3.0 bir yandan da NATO'nun genişleme, tabii bitmiyor NATO'nun genişlemesi. Her yeri ele geçirmek istiyorlar. Çin'i de gözlerine diktiler. Asya'ya uzanmak istiyorlar. Ticaret orada, gelişme orada, üretim artık daha çok Asya'da ve tabii ki yıldızı Çin. Hepsini konuşacağız Gökhan Göçmen'le. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum tekrar. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, X hesabı Radyo Sputnik TR, aynı zamanda Telegram hesabı. İlk ikisinden canlı yayınları Telegram'dan da daha sonra kayıt linklerinde izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler için Telegram'da kolay oluyor. Linki tıklamak yeterli diyelim. Başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce deprem güncellemesi yapmak istiyorum. Latin Amerika ülkesi Venezuela son yıllarda Türkiye'nin de ilişkileri sıkılaştı biliyorsunuz hükümetler arasında. Çifte depremler çarşamba akşamı ülkenin kuzey kıyılarını vurdu. 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde şiddetli depremler. Ölü sayısı dün size aktardığımın maalesef üzerine çıktı. 194 deniyordu. 235. Gerçi Venezuela'yı ne kadar yıktığı düşünüldüğü zaman başkent Caracas'ta yıkılan binalar, buranın dışında aynı zamanda başka yerlerde de var tabii ki depremin izleri ama en çok La Guaira eyaletinde 235 olarak güncellendi. 4300'den fazla da yaralı var. Tabii büyüklüğü fazla, enkaz altından insanları kurtarma çalışmalarına da devam ediyorlar. Doğalgazı kestiler, metroyu durdurdular. Uluslararası havaalanı bildiğim kadarıyla hala kapalı durumda ama tabii doğal olarak deprem büyük bir felaket. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez OHAL ilan etti. Fon oluşturuldu ülkede. 200 milyon dolarlık bir fon son dönemde Amerikan tehditleri altındaydı Venezuela biliyorsunuz. 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Amerikan yönetimi kaçırmıştı. New York'ta hapiste tutuyorlar. Dolayısıyla geçici yönetim elinden geleni yapmaya çalışıyor, onu anlıyoruz. Dijital koordinasyon aplikasyonları filan da kurmuşlar. Yani bizdeki böyle internet kesintisi filan yok gördüğüm kadarıyla. Tam tersi halkın yetkilileri haberdar etmesi için dijital sistemleri de kullanıyorlar. Amerikan yönetimi deprem yardımı gönderiyor Venezuela'ya. Maduro'yu kaçırdıktan sonra el uzatma meselesi. Amerikan Dışişleri Bakanı Amerika'dan, Virginia'dan, Los Angeles'tan arama kurtarma ekiplerini sevk etti. İlave ekipler gönderdi. Aynı zamanda 150 milyon dolarlık bir deprem yardımı sunuyor Venezuela'ya. Amerikan Güney Komutanlığı da iki gemi ve uçak konuşlandırmış. Karambol'de Venezuela'yı işgal ederler mi diye endişelendim doğrusu. Görünce SATCOM Güney Komutanlığı yapmış açıklamayı. Başka ülkeler de tabii yardıma hazırlar. Rusya ve Çin'den açıklamalar geldi. Bir talep olmadığını ama her an hazır olduklarını duyurdular Dışişleri Bakanları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı dün aktarmıştım size. Delcy Rodriguez'e ve Venezuelalara yönelik. Delcy Rodriguez Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmiş sosyal medyadan. Türkiye'nin zorlu zamanda Venezuela halkının yanında olma konusunda gösterdiği hassasiyeti, isteği takdirle karşıladıklarını söylemiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu arada Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Gil'le telefonda konuşmuş. Türkiye hemen yardımlar için kolları sıvamış gözüküyor. Bu iki askeri kargo uçağı hazır edilmiş. Bugün İstanbul'dan belki de hareket etmiştir. Milli Savunma Bakanlığı İnsani Yardım Tugayı'ndan da bir ekip gönderiyor yardım malzemeleriyle birlikte. Yani hem arama kurtarma hem de elden geldiğince yardımlar. Evet, en kısa sürede tabii Venezuela'nın bu kadar da üst üste sıkıntılar yaşadığı Venezuelalılar hala da tepelerinde tabii Amerikan sopası var, bir de üstüne deprem vurdu. Bir an önce kendilerine gelmelerini umalım. Gelelim bölgemize. Amerika-İran mutabakatı 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıdan beri tartışıyoruz. 40 günlük sıcak savaş ardından itiş kakış, müzakere itiş kakış derken biliyorsunuz geçen hafta karşımıza bir mutabakat çıktı. Pazar günü İsviçre'de J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, İran heyetiyle bir araya geldi. Tabii Trump bütün bunları Amerika'nın zaferi olarak pazarlamaya çalışıyor Kasım ara seçimleri öncesi. Esasen bir haftada bitmişti gibi lafları var. Onları çok girmeyeceğim. Yani Venezuela'nın işini bir saatte bitirdik. İran'ı da aslında bir haftada bitirmiştik diye, ama yani tabii Hürmüz'ün kapatılması, asimetrik savaş, İran'ın misillemeleri hiç de öyle olmadığını sıcak sıcak yaşadık. Tabii bir mutabakat var 14 maddelik, ama mutabakatın dışına şimdiden çıkmaya başladı. Haftayı açarken aktarmıştım size maddeleri. Bu mutabakatta tabii Hürmüz Boğazı, İran'a ekonomik teşvikler açıkça belirtiliyor. Lübnan ateşkesi açıkça belirtiliyor, ama Amerikan tarafı daha bütün İran'a yönelik işte kendi varlıklarını, İran'ın zaten kendi sahip olduğu varlıkları gasp etmiş durumdalar. Onları serbest bırakmak falan maddeler var, ya da 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulması var, ama bunların hepsi belirsiz, onu belirtmek lazım. Bütün bunlar karşısında da Amerika'nın aslında metne baktığımız, eğer metin uygulanacaksa kazandığı şey vakit, zaman. Öyle diyelim. Her ne kadar Amerika petrol ihracatçısı, bir numaralı petrol ihracatçısı haline gelse de enflasyon, piyasalardaki durum Amerika'yı da etkiliyor. Trump'ın işine gelmiyor şu sıralar. Öyle diyelim. Tabii bir de zor duruma düşüyor bütün dünya çapında. İranlılar da bölge diplomasisi bu hafta yürüttüler, ama Umman'ı ziyaret ettiler. İsviçre'den sonra ardından Bakü'ye gittiler. Onları aktarmıştım. Umman'da İran'ın kendi aralarında anlaşıp kara suları olduğu için iki ülkenin de denizcilik örgütüne, BM'ye bağlı, başvurarak hani bizim İstanbul Boğazı'nda alınanın benzeri bir geçiş ücreti almaları, böyle bir tema var. En azından İran bunu söylüyor ısrarla. Geçiş değil ama çevre etkileri vesaire. Dar bir boğaz hakikaten. Uluslararası su olduğu, geçiş olduğu iddiası var, ama yani 34 millik bir alan, yarıya bölerek düşünelim, hakikaten çok dar bir boğaz ve çok da uluslararası sular değil, deniz hukukuna göre en azından. Neyse, sonuçta İran Umman'la anlaşacak mı, anlaşmayacak mı, temaslar hala devam ediyor, bitmiş değil. Fakat dün aktarmıştım ben size, Umman tarafı neden, henüz nedenlerini bilmiyoruz ama Uluslararası Denizcilik Örgütü'yle koordineli olarak geçici bir deniz koridoru oluşturulduğunu duyurmuştu Ulaştırma Bakanlığı ve ardından tabii devrim muhafızları böyle bir rotanın kabul edilemeyeceğini ilan etti. Geçiş için tek rota, biraz da İran tarafı daha müsait anladığım kadarıyla geçişlere, bir de mayın faktörü var. Geçiş için tek rota bizim size göstereceğimiz rotadır diye. Daha sonra 16. kanaldan telsiz anonsu da yapmış devrim muhafızları ve gemilere, yani öyle kafanıza göre tamam mutabakat var diye geçmeye kalkışmayın diyor, belirlenmiş rotanın çıkma, dışına çıkmayın diye. 11 binden fazla denizcinin tahliyesi tabii, bu geçici deniz koridoru dedikleri aslında geçmeye, yani Hürmüz Boğazı açık mı kapalı mı tartışmaları var, kısmen açık kısmen kapalı, yani tarafa göre değişiyor aslında. 57 gemi geçmiş denizcilik örgütü planı kapsamında. 23 Haziran'dan bu yana, yani mutabakat sonrası, yaklaşık 1100 denizciden bahsediyorlar. Ama dün akşam, akşamüstü saatlerinde Umman açıklarında Singapur bayraklı Ever Lovely gemisinin köprüsüne hasar veren bir saldırı meydana geldi. Can kaybı olmamış, düştü tabii haberler ve İran'a mal ediliyor bu. Tam da Amerikan Dışişleri Bakanı Körfez turundayken, Bahreyn'deyken. Şimdi tabii Abbas Araghchi, Umman Dışişleri Bakanı'yla telefonda görüştüğü yansıdı. Abbas Araghchi, İran Dışişleri Bakanı'nın gelecekteki yönetim meseleleri, yani Boğaz'ın yönetimi, denizcilik hizmetleri, öyle adlandırıyor İranlılar. Bu olay ardından yani gemiye ateş açılmasının ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü tahliye planını askıya aldığını açıkça duyurdu. İranlılar da yani bizimle koordine etmeden güvenli geçişi kimse garanti edemez diyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi bu yönde bir açıklama yaptı. İranlılar da bu arada tabii mutabakat sayesinde, aslında öncesinden de başlayan bir süreçte ham petrol ihraç ediyorlar. Ellerinden gelen en hızlı bir biçimde, öyle anlaşılıyor. Hatta denizcilik takip sitelerine bakılırsa 15 Haziran'dan bu yana İran tarafı 40 milyon varil ham petrol ihraç etmeyi başarmış bu süreçte. Evet, belki bir daha başlar çatışma diye temkinlilik var. Mutabakatın ne kadarı nasıl uygulanacak hala belirsiz. Teknik görüşmelere top atıldı ama dediğim gibi Amerikan tarafı belirli başlıklarda yazılı mutabakatın dışına çıkıyor. Örneğin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması açıkça var. Hatta bir kısmen bırakıldı bile deniyordu. Haberler olmuştu. Batı medyasına çıkmıştı. Ama Amerikalılar onlar Katar'da olacak, o fonlar bizim kontrolümüzde kullanabileceksiniz gibi çıkışlar yaptılar. İran tarafı da yanıt veriyor. Yok öyle bir şey. Mutabakatta yok hakikaten. Amerikalılarla anlaşma yapmak zor iş doğrusu. Yazılı anlaşma yapsanız bile bir şey değiştirmiyor. Kafalarına göre değiştiriyorlar. Dün meclis başkanı Galibaf biraz da ironik bir biçimde Amerikalılarla dalga geçti. İran fonlarıyla Amerikan tarım ürünlerinin satın alacağı iddiasıyla, ki Hazine Bakanı da Başkan Yardımcısı da, hatta Trump da dedi bunu. Galibaf da ilginçtir, bizim hasat ettiğimiz tek ürün sizin ektiğiniz, Amerika'yı kastediyor, ektiğiniz tek şey 10 yıllardır süren güvensizlik. Bu ürün, yani güvensizlik, tamamen organik, gani gani yerli dedikten sonra, ama görünüşe göre Amerika Birleşik Devletleri sadece genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi yerine getirilmemiş vaatler ve boşa atıp tutmalar ihraç ediyor. Amerika'daki doğal ürün bulunmaması, genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerine atıp yaparak biraz dalga geçmiş. Aynı zamanda Amerika'nın mutabakat dışına çıktığı bir başka mesele, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi denetçilerinin nükleer tesisleri denetleyeceği. Yani burada da tabii öyle bir şey yok mutabakatta. Mutabakatta tam tersine belli konular çözüldükten sonra nükleer dosyanın müzakere edileceği var. Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleri yok. Tabii ki İranlılar onu da reddettiler. Hatta tekrar bugün yansıyanlar var. Ama Amerika tarafında J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, daha iyimser bir ton tutturuyor. Unheard sitesine röportaj vermiş ve bu röportajda devrim muhafızlarıyla CENTCOM, Merkez Komuta, Amerikan Merkez Komutası arasında iletişim olacağını, anlaşmazlıkların çözüleceğini söylüyor. Belki de böyle bir kanal açılabilir. Tabii ki İran'ın olumlu yanıt verdiğini iddia etmiş. J.D. Vance biraz havuç kısmında ama Amerikan dış politikası sopayı ihmal etmiyor tabii ki. Marco Rubio Körfez'i ziyaret etti. Üç ülkeyi Bahreyn'de bir ortak bildiri yayınladılar. Körfez'deki müttefikleriyle Amerikan tarafı, ve bildiri açıkça İran karşıtı bir bildiri. Şöyle maddeler var. İran'ın balistik füzeleri, İHA'ları ve vekil güçleriyle tehdit oluşturduğu, bununla mücadelenin gerektiği, her türlü ticaret ve yatırımın İran'la yapılacak, mutabakat zaptı ve nihai anlaşmaya uyması, işte istikrarsızlaştırıcı davranışların son bulması ve gerekli koşulların yaratılması. Mutabakatta böyle bir şey yok yani açıkçası. Geçiş ücreti kesinlikle reddediliyor. Hürmüz'den herhangi bir geçiş ücreti, haraç ya da kontrol kurma girişimleri reddediliyor. Buranın uluslararası su olduğunu iddia ediyorlar. Acaba Amerika'da böyle bir boğaz olsa uluslararası su derler miydi diye aklıma düşüyor. Öte yandan tabii bu suya düşen denizcileri çıkarma planından da memnuniyet ifade edildi ama geçmiş olsun, pek de çıkamıyorlar. Nükleer silah geliştirmenin engellenmesi İran tarafından, bunlar bildiride yer aldı. Tabii İran dışişleri de hemen karşı açıklama yaptı. Müdahaleci, sorumsuz, kışkırtıcı, bu üç kelimeyle bildiri, ortak bildiri eleştirilmiş ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin Arap üyelerine İran'ı tehdit olarak göstermek yerine Orta Doğu'da nükleer silahsız bölge oluşturma girişimini destekleme çağrısı yapmışlar. İranlılar bu arada askeri komutanlık hava sahalarının İsrail savaş uçaklarına kullandırılmaması, bazı komşu ülkeler diye isim verilmiyor, uyarılar yapmış. Gördüğünüz gibi gerilim hala devam ediyor. Bu arada Amerika'nın 40 günlük savaşta aldığı yaralar da Batı medyasına konu olmaya devam ediyor. CBS televizyonu 1 Mart'ta Kuveyt'te Şuayba Limanı askeri üssü hedef alınmıştı. Burada yaralanan Amerikan askerlerinin aslında yaralarının hafif gösterildiğini iddia etmiş. Askerler konuşmuşlar. Ama ordu diyor ki öyle değil. Yani 72 saat içerisinde eğer bir asker hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya değilse onu ağır yaralı diye biz sınıflandırmıyoruz demiş. Bilemiyorum, tartışmalar devam ediyor. Daha önemlisi tabii Wall Street Journal gazetesinde bugün bir haber var. 5. filo, Bahreyn'deki meşhur Amerikan 5. filosu, İran'ın misillemelerinde 5. filoya verilen hasarın daha önce açıklanandan çok daha büyük olduğu yer alıyor Wall Street Journal gazetesinde. Sadece hasar gören yapıların onarımının, inşa edilmesinin $400 milyon mal olacağı tahmin ediliyormuş. Bir başka husus tabii Wall Street Journal haberinde, Körfez bölgesindeki bazı askeri üslerin taşınmasıyla alakalı iddiaya göre Amerikan ordusu işte Bahreyn'deki 5. filoyu tabii boşaltmayacaklar ama yenileyecekler. Kuveyt'te ve Suudi Arabistan'daki askeri varlıklarını da azaltacaklar. Peki rota ne olacak? Biraz daha batıya çekecekler. İran'ın erişiminin daha zor olduğu bakış açısıyla. Neresi? İsrail. Yalnız İsraillerin bundan çok memnun olacaklarını zannetmiyorum. Amerikan üslerinin, yani Amerika ile tabii ilişkileri apayrı İsrail'in, ama Amerikan ordusunun çok da İsrail'de üstlenmesinden yana bir tutumları olmadı İsrail yönetimlerinin bugüne kadar. Ama Wall Street Journal bu şekilde ifade etmiş. Batıya kaydırmak ve tabii adres de İsrail, adreslerden biri. Başka neresi acaba, bize dokunan tarafı var mı bilmiyorum doğrusu. Tabii maliyetle ilgili tartışmalar sürüyor ve biliyoruz ki daha önce Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi $40 milyar bir hasar, fiziksel hasar açıklamıştı. Üslerde toplamda yani üslerde 2.2 milyar ile $5.1 milyar arasında Amerikan üslerindeki toplam hasarı dile getiriyorlar. Evet, hal böyleyken işin Lübnan tarafı İsrail, dün aktarmıştım size, bir takım Amerikalı yetkililer Lübnan hükümetiyle Washington'da yürütülen müzakerelere binaen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı yerlerden en azından çekilmeye hazırlandığı, bazı talimatların verildiğini iddia etmişti. Ben emin değilim doğrusu. Nitekim hemen ardından akşam saatlerinde yalanlama gelmiş. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir yetkili, bakanlığından bir yetkili Reuters'a konuşmuş. Pardon, bir İsrail yetkili konuşmuş ve öyle bir talimat verilmedi. Amerikan Dışişleri yetkilisinin açıklaması doğru değil diyor. Tam tersine İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çekilmek bir tarafa, Bin Cübeyl bölgesi bu meşhur tarihi kapışmalar tarihinin önemli alanlarından birisi. Orada Beit Yahun beldesini işgale çalışıyor. Çatışmalar var tabii. Pusuya düşürülen İsrail askerleri var. 4 asker yaralanmış. Yani zarar da görüyor İsrail tarafı Güney Lübnan'daki macerasında. Yine SİHA'lı saldırılar var. Ve dolayısıyla da İsrail-Lübnan görüşmelerini de uzatmışlar anlaşmaya. Varamadıkları için tabii Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım en son açıklama yaptı. Amerikan-İsrail planının paramparça edildiği, İran'ın direnişi sayesinde bunun olduğu, eş zamanlı bir işgale giriştiği Amerika ve İsrail'in, yani hem İran'a hem Güney Lübnan'a, ama başarısız olduğunu söylüyor. İşgalin Güney Lübnan'da İsrail tarafından devam ettirilemeyeceği görüşünü dile getirmiş. İran'daki devrim muhafızları da aynı zamanda Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, o da İsrail'e çağrı yapmış. Şimdi çekilmezseniz yarın yenilgi içinde çekileceksiniz. 2000 yılında Hizbullah'ın muazzam bir direnişi olmuştu hakikaten ve İsrail Güney Lübnan işgalini yıllar sonra bırakmıştı. Bin Cübeyl zaten bunun için tarihi önem taşıyor. Diyor ki İsmail Kani, şimdi kendi iradenizle çekilin yoksa aşağılanacaksınız tıpkı 2000'lerdeki gibi. Evet, Netanyahu bu arada yani inat ediyor, direniyor, herhangi bir şey değişmedi diyor ama tabii İsrail içerisi kaynar kazan, seçime gidiyor İsraillerde. Netanyahu subayların kara kuvvetleri subay okulunda mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış ve konuşma sırasında aslında çok da kışkırtıcı bir takım cümleler kurmuş İsrail ordusu açısından. Ateş hattında işte çatışmaya giren oldu mu ki diye sorduklarını duydum. Hiç sorulmuyor böyle şeyler. İşte bu yani ben de askerdim. Bizim zamanımızda öyle değildi. Acı deneyimler vardı. İşte arkadaşlarımı kollarımda kaybettim, öldüler gibi laflar edince protesto sesleri Netanyahu'ya yükselmiş. O da hiç biraz böyle bir duraklayıp sonra devam ediyor. Tabii diyor ki gerekirse kalacağız Güney Lübnan'da, anlaşma olsun olmasın. İran nükleer silah sahip olmayacak. Kahin değilim ama işte tüm dünyada hayatta kalmayı, neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum diyor. Nedir derseniz, güçlü olan hayatta kalır, zayıflara yer yok, onlar av olur, onlar kaybolurlar. Evet, bakış açısı böyle, biz güçlü olacağız, diğerlerini avlayacağız, bu şekilde düşünüyor. Efendim, Barış Kurulu bu arada bütün bu İran çatışması Gazze'yi unutturdu. Barış Kurulu 30 Haziran'da toplanacakmış. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde toplanacak. Tabii Gazze Barış Planı pek de ileri gitmiyor. İleri gitmemesinin sebepleri çok, İsrail'den kaynaklanan. Bu toplantıya, Güney Kıbrıs'taki toplantıya öyle siyasi düzeyde de değil, biraz teknik düzeyde anladığım kadarıyla, ama yani Türkiye gibi ülkeler, Türkiye gidemeyecek herhalde, katılmayacak herhalde, bir açıklama görmedim ama nereye bu Trump'ın Gazze'de barış planının zaten nereye gittiği meçhul diyebiliriz. İsrailler bu arada, Dışişleri Bakanı İsrail'in Gideon Zar dün sosyal medyadan paylaştı bir fotoğrafla, Ermeni soykırımının resmen tanınması için kabineye karar tasarısı sunacakmış. Türkiye ile İsrail ilişkileri çok limoni biliyorsunuz, hatta daha da beter siyaseten kapışmalar var, sözel olarak diyelim. Şimdi bir de Fransızca yazmış bu meseleyi. Tabi öteden beri İsrailler, Yahudiler bir tek biz soykırıma uğradık, Holokost, başkalarınınki bu düzeyde değil söylemindeler. Ayrıca öteden beri çok da Ermenilerle de iyi anlaşamazlar ama tabii Türkiye üzerinden şimdi böyle bir siyasi, tabii bu konular tamamen siyasetin konusu açıkçası, herkes kullanıyor bu meseleleri. Evet, böyle bir girişim var, belki tartışılacak Türkiye'de. İsrail Somali'de Afrika boynuzunda ayrılıkçı Somaliland bölgesine yatırım yapmış ve BM'de Somaliland'ı tanıyan tek ülke olmuştu. Tabii yok yere değil, Yemen karşısında stratejik lojistik nokta elde etmek için. Şimdi Yemen'deki Ensarullah hareketi, yani Husiler, İsrail'e uyarıda bulunmuşlar. hedef alabiliriz sizi diye. Evet. Dün size aktarmıştım, Irak'ın OPEC grubunu terk etmeye hazırlandığı iddiaları vardı. Irak Petrol Bakanlığı iddiaları yalanladı. Ama tabii bazı teknik mekanizmalar çerçevesinde yeniden üretim kotalarının gözden geçirilmesini istiyorlar. Bunu da belirtmişler. Iraklılar tabii bu arada ben de atladım, herkes atlamış. Çünkü Amerikalılar gizlemişler birazcık. Trump 4 Mayıs'ta bir kararname yayınlamış. Daha doğrusu kararı uzatıyor. Bu karar Amerika'nın Irak işgalinden beri bütün başkanlar tarafından uzatılıyor. Nedir bu? Irak'ın petrol gelirlerine çöküyor Amerikalılar. Egemen bir ülke Irak ama petrol gelirlerinden elde ettiği paraları New York Fed'e yatırıyorlar. Ondan sonra New York Fed onlara Irak devletine maaş ödüyor. Bunun gerekçesi de şu kararnamenin Irak'ın hala Amerika için ulusal güvenlik meselesi teşkil etmesi, bunun yanı sıra işte efendim yani yeniden tesis, bir şeyleri tesis etmek, siyasi idari kurumları geliştirmek falan gibi saçma sapan gerekçeler var. 2003'te başladı işgal, 2009'da Sofa Anlaşması çıktı. Kaç sene geçti, hala Irak paralarını egemen bir biçimde kendi bankalarında değerlendiremiyor. Evet, işgal edildiğinizde başınıza böyle şeyler geliyor. Bir de tabii Amerikan Yüksek Mahkemesi'nden bir karar var. Trump yönetimi 350 bin Haitili ve 6 bin Suriyelinin geçici koruma statülerini kaldırmanın önünü açmış efendim. 6'ya karşı 3 ile almış Amerikan Yüksek Mahkemesi kararını. 1990'larda böyle bir statü koymuşlar. Tabii Amerika'da çok sayıda göçmen var. Haitililer çok tartışılmıştı seçim sürecinde. Göçü durdurmak, entegrasyon tartışmaları çok fazla yapılmıştı. Avrupa'da da benzer gelişmeler olmuştu, aktarmıştım size. Evet, Orta Doğu çerçevesinde notlarım bu kadar. Ama tabii bir de NATO zirvesi var. Yaklaşıyor artık, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. NATO'nun 32 üyesinin de ötesinde davetliler Asya'dan, Körfez'den olacak. İttifak sürekli genişlemeye çalışıyor. Çok genişlemeci biliyorsunuz. Tabii çok tartışma var. Büyük kırılma yaşanıyor. Savunma harcamaları, Avrupa-ABD ilişkileri, işte Amerika askeri varlığını azaltmak, Asya Pasifik'e odaklanmak. Hep öyle, ben bildim bileli Asya Pasifik'e odaklanacaklar. Savunma harcamaları tabii Avrupalılar elini cebine atacak, %5'e gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine çıkartacaklar. Trump yönetimi ısrarlı. Bir de tabii ittifak içinde görüş ayrılıkları var. Savunma bakanları toplantısı 18 Haziran'da, aktarmıştım. Pete Hegseth rest çekmişti Avrupalılara açıkça. Öyle bedavacılık yok artık demişti. Tabii Trump'ın geçen sene Danimarka'ya bağlı Grönland'da hak iddia etmesi, yine NATO üyesi olan Kanada'yı 51. 52. eyalet yapmak istemesi filan. Problemler çok.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bir de NATO niye var? Yani kime karşı var? Tabii Avrupa kanadı Rusya'yı düşman gösteriyor. Trump öyle açık bir düşman gösterme, en azından öyle bir görüş sergilemiyor, duruş sergilemiyor. Bence alttan alta CIA'ya, tabii Amerikan medyası yazdı, Rusya derinliklerini vurmak için CIA'ya talimat verdiği yazılıp çizilmişti geçen sene gizlice, örtülü bir biçimde. Ama tabii kim, hedef kim? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hedefi Çin'i de hedef tahtasına oturtuyor sürekli. Giderek Batı dünyasını sollayan ülke olarak hep böyle gördüğünüz gibi militarizm, genişleme, yayılma, bunlar niçin yapılıyor? Sizin benim için mi? Hayır. Batılılar, daha Batı'nın kaymak tabakası daha rahat etsin, daha çok dünyayı sömürebilsin diye. Tabii bunu bir de demokrasi ve insan haklarıyla da pazarlıyorlar biliyorsunuz. Mark Rutte, genel sekreter, dün aktarmıştım, Trump'la görüşmüştü. Avrupalıların endişeleri büyük. Sunumlar yaptı. Gerçekten Trump'a büyük yalakalık yapmaya kalkıştı. Babacık diyor zaten Trump'a. Çok utanç vericiydi. İzlemesi bile, videoları var sosyal medyada. Daha sonra Lahey'den bile daha önemli bu zirve, NATO zirvesi. Verilen taahhütler harika, savunmaya 10 milyarlarca dolar. Yani Avrupalılar sivil hayatlarında ihtiyaçlarından kısacaklar. Burada biz de NATO üyesiyiz. Bütün paraları Mark Rutte'nin düşman belledikleri yüzünden askeri konulara ayıracaklar, savunmaya ayıracaklar. Tabii burada Türkiye savunma sanayini sürekli övüyor. Atlantik Konseyi'nde bir konuşma yapmış Mark Rutte. Aselsan NATO için çok değerli, işte öncü rol oynuyor. Avrupalılar üretim sıkıntısı yaşıyorlar. Tabii ki şirketleri var ama özellikle Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı açtıkları stratejik mağlubiyete uğratma temasıyla, Ukrayna'yı kullanarak açtıkları savaşta üretim konusunda patladılar. Bu yeni değil. İran savaşından da kaynaklı değil. Ukrayna savaşında gördük. İngilizlerin Challenger tankları hemen geri çekildi cephe hattından. Amerikan Abrams'ları kumlara alışkın batağa saplandılar. Tabii ki bir takım ürünleri var ama çok da stratejik ürünler değil. Savunma sanayinde problemler var ve savaşa hazırlandıklarını açıkça kendileri söylüyorlar. Dolayısıyla yeni sözleşmeler açıklayacağız diyor Mark Rutte. Savunma sanayini birleştirmek, bir militarist odak olmak. Ukrayna'ya 70 milyar euroluk askeri tedarik vaadinde bulunuyorlar. Ama tabii Trump para vermek istemiyor. Ne yapıyor onun yerine? Müttefikler Amerika'ya paraları ödeyecekler. Bu arada tabii Trump Avrupalılardan çok haz eder görünümde değil. Dün aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayıp söylediği için NATO zirvesine katılacağını, benim spekülasyonumu doğrulamıştı. Söyledi, kendisi de söyledi. Ve hemen arkasından Türkiye'deki tartışmalar devam ederken Amerikan Dışişleri Bakanlığı yerli savaş uçağı KAAN programında kullanılacak motor General Electric üretimi F-110 GE-129 turbofan motorlarının satışını Amerikan Kongresi'ne resmen bildirmiş. Tabii burada bir takım insan hakları, işte askeri, siyasi, ekonomik, silah kontrolü konuları vesaire. Biz bunları değerlendirdik ve ihracata izin vermeye hazırız diyor Amerikalılar. 700 milyon dolarlık bir onay aslında bu ve NATO zirvesi öncesinde Trump'ın Türkiye'ye verdiği önemi ortaya koyuyor. Bütün bunlar bizim hayrımıza mı? Bence değil. Doğrusu söylemek gerekirse. Bir de tabii yerli savaş uçağı Kaan'ın motoru yerli olmuyor bu durumda. Yani bilmeyen varsa eğer, Amerikan Dışişleri'nin açıklaması bu şekilde. Evet, tabii motor üretmek gerekiyor esas herhalde. Rutte dün aktarmıştım, zaten Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ilişkileri bozulmuştu. G7 zirvesinde bana yalvardı fotoğraf çektirmek için birlikte dediği için İtalyan medyasına. Meloni videolar yayınlamıştı, bayağı kriz olmuştu. Rutte o kadar yani şimdi zekasında bir problem olsa gerek, çünkü ittifakın genel sekreteri ve bütün bu ülkeler İran vurulurken Amerika'ya en azından Minap'taki katliamdan sonra lojistik dışında bütün üsleri kapattıklarını, İspanya hatırlayacaksınız, İtalya'da açıklama yapmıştı. Rutte ise çıktı dedi ki Romanya ile İtalya, oh mis gibi üslerden 500 uçak kalktı. Avrupalılar Amerika'yı bakın nasıl destekledi demek için İtalya'yı ifşa etti, İtalya'yı öfkelendirdi. Neyse, İtalyan Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile görüşmüş. Çünkü İranlılar da öyle mi, demek ki siz BM hukukuna göre bize yönelik saldırganlığa katılmış durumdasınız dediler. Efendim, bu arada Ankara'da tabii, Türkiye'de de NATO zirvesi hissediliyor başkentte. Bir takım tutuklamalar, protesto gösterilerinden herhalde çekiniyorlar ama ben çok anlayamadım açıkçası. Tema Vakfı tabii çevre konularıyla ilgileniyor. Tema Vakfı üyesi doçent doktor Emel Memiş, gazeteci Yıldız Star, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar Sema Demir, Kürşat Bafra, Tema Vakfı Ankara İl Temsilcisi, 70'li yaşlarda bir takım Tema Vakfı gönüllüleri, Umut Sen Sözcüsü tutuklanmışlar. Terör eylemleri gerçekleştirebilecekleri şüphesiyle. Yani tabii Tema gönüllüleri genellikle doğa gezileri düzenliyorlar. maden işçileriyle görüşmüşler bir geziden dönüşte galiba. Anlayamadım yani, bağlamı anlamadım doğrusu söylemek gerekirse. Gerçekten tabii bu arada tepkiler de var. Hani NATO demokrasi saçıyor ya ülkelere. İlginç. Her şeyin bir ironisi var işte. Bir de tabii onlarca gazetecinin akreditasyon başvurusu reddedilmiş. Yani ben başvurmadım bile doğrusu. Ama öfkelenen meslektaşlarımız, son derece demokrat ve ifade özgürlüğünü çok dert edinen NATO'nun nasıl olup da böyle bir şey yaptığını sorguluyorlar ve tabii kendi ülkelerinin bu işe müdahil olduklarını söylüyorlar. NATO açıklama yapmış, akreditasyon prosedürleri böyle. Yani ittifak merkezi dışında ev sahibi ülkenin kendi ülkesindeki gazetecilere yönelik yapacağı değerlendirmelere güveniyoruz biz diye. Bilmiyorum. Neyse. Evet, tabii Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bağımsız medya kuruluşlarına yönelik tutumun kabul edilemez olduğunu duyurmuş. Dün aktarmıştım, Emmanuel Macron'un koşu, sabah koşusu diye yalanlama gelmiş. Hemen onu da aktarayım. İletişim Başkanlığı açıklamış. Macron'un işte Dikmen Vadisi, Botanik Parkı'nda falan oraları halka kapatmak, muhtemelen Ankara, ya ben Ankara'da olsam derhal tatile çıkarım, şehir dışına çıkarım. Bilmiyorum, Macron koşmayacak demek. Başka yerlerde koşmuş bu arada. Dün aktarmıştım size. Öyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu konuda dezenformasyon yürütüldüğünü söylemiş. Ben de sosyal medyada görüp aktarmıştım size. Yani Macron'u da biraz bildiğim için yapar yani, koşmaya çıkar. Şovmen çünkü kendisi. İşin ciddiyetiyle falan bir alakası yok. Evet, neyse, öyle bir şey yokmuş. Şimdi Ukrayna dosyasında da başlıklar var. G7 zirvesi sonrası hatırlayacaksınız. G7'de böyle planlı bir İHA saldırıları silsilesi. Hatta bir tanesi de, ben Peterburg'daydım 6 Haziran'da. Hiç görmedim bir şey. Yani bir ara yağmur bulutuyla karıştırdığım bir bulut dışında tabii ki hasar meydana gelmişti. Ama sonradan da size aktarmıştım. Çünkü ortaya çıktı ki bazı İHA SİHA'larda mazot kullanıyorlar. Yani çünkü vurdukları tesiste büyük bir etkiye, büyük yani bir haftada onarıyorlar mesela. 3 günde onarıyorlar. Ama görselin güzel olması lazım ki Avrupalılar zafer havasına girebilsinler. Mazot kullanıyorlarmış İHA'larda. O yüzden o kara bulutlar, dumanlar çıkıyor ya, kara dumanların nedeni o İHA'larda mazot kullanmaları. Hollywood şovları eksik değil gerçekten bu macerada. O açıdan manidar tabii. Neyse, sanıyorum Donald Trump bu tabii adam politika yaparken istihbaratı falan değil de Fox News'u izleyerek, haberlere bakarak, Batı medyasına bakarak fikir değiştirebiliyor. İşte Zelenski, kazananları seversiniz sizce başkan, Zelenski şu anda kazanıyor mu demişler Trump'a. Trump da oldukça iyi gidiyor. Bakın, nasıl bakarsanız bakın, oldukça iyi başa çıkıyor. En azından direniyor. Her iki tarafta çok insan hayatını kaybediyor ama bence çok iyi bir iş çıkarıyor gibi bir yorum yapmış. Herhalde o kara bulutları gördü onun için. Tabii Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın çarpıcı bir yorumu var. 15 Ağustos 2025'te bizatihi Rusya liderini Trump zirveye davet etmişti. Alaska Anchorage'da buluşmuşlardı günebirlik. Oradan bir anlayış çıkmıştı. O anlayışın detayları aktarılmadı ama daha ziyade tabii Donbas'tan kalan kısımlarından yaklaşık %10-15 belki şu anda Ukrayna ordusunun Rus bölgelerinden çekilmesinde bir uzlaşma. Sonraki süreçte çünkü Trump sürekli hani Donbas'tan da çekilebilir Ukrayna gibi böyle laflar etmiş. Neyse, şimdi Marco Rubio'ya sormuşlar. Sergey Ryabkov'un en son mutabık kalınan ilk uzlaşma temel ilkelerinden Amerikan tarafının uzaklaştığı yorumunu sormuşlar Marco Rubio'ya. Marco Rubio da orada kesinlikle bir anlaşma olmadı. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda sadece öneriler, anlaşmalar değil, öneriler ortaya atıldı. Ama tabii biz yapıcı rol oynamaya hazırız gibi kıvırmış açıkçası. Yani ben çok iyimser değilim bu konuda ama bir şekilde çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere açık kapı bırakmak olumlu bir şey elbette. Rusya lideri en son salı günü hükümet toplantısında kendi pozisyonlarını tekrarlamıştı. Yeni değil aslında. İstanbul Mutabakatı 2022'de aslında çatışma bitebilirdi. Batı fişteklemese Boris Johnson. Ankoraç görüşmeleri, sağdaki gerçekler ve tabii Dışişleri Bakanlığı'nda 2024'te Putin'in yaptığı konuşma aktarmıştım vaktinde size. Yuri Ushakov da yardımcısının da artık Ankoraç'a Amerika'nın uymadığı ortada, özel hareket sonuçlandırılacak diye bu hafta çıkışı da oldu. Evet, tabii Emmanuel Macron bütün bunları G7'de Donald Trump'ı yanımıza çektik Ukrayna konusunda diyerek coşkuyla karşılamış. Artık ABD'nin Ukrayna krizinde tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini söylemiş. Yani şimdi zaten tarafsız bir arabulucu nasıl olabiliyor? İstihbarat verisi vermese Amerikalılar, bırakın Ukraynalıları, o İngilizlerin Storm Shadow'ları filan, yani ateşlenemez. Amerika verileri CIA'ye, New York Times yazmıştı galiba, CIA'ye yürüyün kardeşim dediği yazılıp çizilmişti. Herkes biliyor bunu. Dolayısıyla Dmitri Peskov'a sormuşlar. Peskov da ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez. Yani ayrıca silah veriyorlar diye açıkça, yani öyle bir mutlak tarafsızlığı yok Amerika'nın. Hani öyle göstermeye çalışıyorlar açıkçası. Tabii biz barışı çözüme açığız. Tabii Amerika'nın bir nüfuzu var. Bir de Trump'ın açıklamaları var. İran çözümünden sonra Ukrayna'yla çözüm çabalarını arttıracağı yolunda takip ediyoruz demiş. Evet, Sergey Lavrov'un açıklamaları da aynı zamanda soruyu ona da sormuşlar. Diyor ki yani resmin bütününü ele alırsak Alaska'daki toplantıdan birkaç gün önce Steve Witkoff, Trump'ın temsilcileri ve Jared Kushner Moskova'daydı. Trump'ın önerilerini bizzat kendisi dile getirdi. Biz de dikkate aldık. Yani dolayısıyla yani bu önerilerde bulunan bu Ankoraç önerileri dediği şeyi de Rus tarafı icat etmedi. Onlar söylediler. Yani Ankoraç'a gittiklerinde de diyor Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı kendi önerilerini tek tek madde madde sıraladı. Yani ve hatta ardından Trump ve Rubio'ya da, Rubio'nun huzurunda da Witkoff'a Ankoraç toplantısı öncesinde Moskova'ya getirdiği önerileri doğru not edip etmediğini de sormuş. Witkoff evet demiş. Dolayısıyla da sadece teklifler olduğu, herhangi bir anlaşma yapılmadığını söylemesi diyor Sergey Lavrov, anlaşmadan neyi kastettiğimiz açısından soru işareti yaratıyor diyor. Evet, yani tabii bir taraf bu durumda Amerika bir takım öneriler masaya koyduğu ifade ettiyse, önerilere katıldığını söylediyse, o zaman yani pek de zarif bir yaklaşım olmuyor, anlaşma yok demek. Rubio eğer böyle bir fırsatları olursa bir adım öne çıkıp yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını da belirtti. Dolayısıyla da yani aslında bizim tutumumuzun teyididir diyor. Evet. Bakalım nereye çıkacak bütün bunlar. Diğer yandan Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova hem ABD hem AB'yi uyardı. Barışın önünde engel Avrupa kanadı bu işlerin diye. Ve tabii defalarca askeri yardım sağlıyorsunuz. Öngörülemez sonuçları olabilir bunları. Sağdaki gerçekler diyor Ruslar. Avrupalılarsa drone savaşlarından yola çıkarak kazandıkları fikrindeler. Ben anlamakta zorlanıyorum çünkü videolarını izliyorum. Konstantinovka, Slavyansk, Kramatorsk, Rusya ordusu şu an cephe altında Donbas'ın tamamını temizlemek üzereyken hangi zaferden bahsettiklerini ben çözemedim doğrusu. Ama tabii drone, yani hava gücüyle İran'a boyun eğdiremedi Amerika Birleşik Devletleri. İçine mazot konmuş dronlar, bilemiyorum Avrupa bu konulara yatırım yapıyor, ileride ne olur bilemiyorum ama bir de bunun tam tersinden düşünmek lazım. Çok tehlikeli çünkü Rusya Federasyonu da savaşa bu şekilde müdahil olan Avrupa'yı vurabilir. Yani çünkü kendi sivilleri zarar görüyor ve bunu bir saldırı olarak oralardan yola çıkarak düşünebilir, sunabilir. Her koşulda bütün bunların barışçı çözüme kavuşturulması gerekiyor ve Avrupalılar asla barıştan bahsetmiyorlar, ne kadar çarpıcı. Evet, bu arada Zelenski de Belarus'u tehdit ediyor. Sınır boyunca askeri saldırı altyapısı kurulduğunu iddia etti. Ediyor son 3 gündür. Saldıracağız diyor. Ukrayna ordusu yok edecek diyor. Lukashenko, Belarus lideri, çıktı, yalanladı. Zelenski'nin temsilcileriyle görüşmüş. Çocuklar, bunu kendi başkanınıza iletin, eğer bizimle bu tonda konuşabileceğinizi ve savaşa çekebileceğinizi sanıyorsa şunu anlamalı: savaşın niteliği bir anda değişir, bir savaş başka bir savaş olur demiş. Yanıt almışlar, anlıyorlar diyor Lukashenko, göreceğiz. Ayrıca tabii Belarus lideri, Rusya, Belarus ve Ukrayna halkları her ne olursa olsun birlikte olacaklar. Onlar ayrılamazlar, aynı birliğin parçaları. Tabii Avrupalılar Ukrayna'yı çalmaya çalışıyorlar. Karambol'de Belarus'ta rejim değişikliğine kalkışmışlardı, Soros'cu, hatırlatalım. Pek çok etiketler yapıştırdılar filan. Lukashenko böyle bir birlik, yani ancak biz parçalayabiliriz diyor. Sovyetler Birliği parçalanırken hakikaten Yeltsin döneminde parçalamışlardı. Evet efendim, Belarus tabii tehlikeli, kuzey hattı, ama Donbas cephesinde Zelenski Kırım'ı da tehdit ediyor. Kırım'la ilgili psikolojik operasyonlar olduğunu söyleyeyim. Problemler var gerçekten. Çok yakın çünkü hatta. O halde ilan ediliyor, yakıt problemleri çözülüyor diye Kırım Başkanı açıklamalar yapmış. Ama Aksiyonov'un açıklamaları var, ama tabii bir takım fotoğraflar, fotomontajlar üzerinden boşalıyor, çıkıyorlar gibi videolar var. Onlara o kadar kanmamakta fayda var. En azından benim baktığım kaynaklardan durum bu. İHA çatışmaları, savaşları devam ederken tabii Rusya'da altyapıya yönelik ağır saldırılarda bulunuyor. Ukrayna tarafı da 40 gün sürecek uzun menzilli saldırı planlarından bahsediyor Rusya'ya. Böyle bir hani sanki çatışmada öne çıkmışlar gibi bir resim sunuyor. Sanıyorum NATO zirvesi öncesi bu söylemler daha da arttırılacak. Öte yandan Konstantinovka'yı kaybetmek üzere Ukrayna ordusu. Hatta kaybettikleri için çok büyük dramlara dair haberler görüyorum. Yeraltı sığınaklarını kendilerinin bombaladığı, içinde insan bulunan bir kiliseyi ateşe verdikleri, insanları Rus askerleri 4. Rosan Tugay'ı kurtarmış. Gerçekten Nazi, 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi dönemini andıran haberler geliyor. Yaya 20 kilometre sivilleri, yaralıları çıkarmış Rus askerleri. Kiliseyi hakikaten ateşe vermişler. Poça evdeki Eyüp Kilisesi, evet, 20 kişi varmış içeride. Avrupa değerleri efendim, bir tane adamı askere almaya kalkıyorlar zorla Odessa'da, yakalayamıyorlar, köpeğini götürüyorlar. Köpeği bacakları kırık halde yol kenarına atıyorlar. Gerçekten çok dramatik bütün bunlar. Evet. Bu arada Avrupalılar ne yapıyorlar? Ukraynalı mülteciler için geçici koruma mekanizmasını değiştiriyorlar. Artık erkeklere o kadar koruma sağlamayacaklar. Ayrımcılık yok burada demişler. Yani gitsinler memleketlerinde savaşsınlar, parasını da veriyoruz zaten Kiev'e. AB İçişleri Sorumlusu Magnus Brunner, yo, ayrımcılık değil, Kiev böyle istiyor, kesinlikle hayır demiş. Hani Avrupa'ya sığınırdı 1970'lerde, 80'lerde çatışma bölgelerinden insanlar, insancıl hukukları vardı onların, çünkü hepsi çöp. Özetle böyle. Danimarkalılar da Ukraynalı erkeklere oturma izni vermeyeceklermiş artık efendim. AB Konseyi Rusya'ya yine 20. yaptırımlar mı, artık kaçıncı oldu ben karıştırdım. 21. yaptırım paketinden de bahsediyorlar. Ukrayna'ya yatırım yaparsanız Avrupa'ya yatırım yapmış olursunuz diye bir açıklama yaptı Ursula von der Leyen. Yani Urallara kadar Avrupa tabii, yani burası. Neyse. Ayrıca tabii bol bol para ödeyecekler. Tabii Polonya bütün bu resmi biraz bozdu. Zelenski'nin Nazi işbirlikçilerini devlet töreniyle kahramanlaştırarak gömmesi, aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı Nawrocki çok bozulup verdiği nişanı geri almıştı Zelenski'ye. O gün bugündür Nawrocki'nin popülaritesi Polonya'da tavan yapmış. 8.4 puan artıp %54.8'e yükselmiş Polonya'da. Ukrayna'nın AB üyesi olamayacağını söylüyor Polonyalılar. Kendi içlerinde itiş kakış halindeler. Mayıs ayında tabii AWUPA, Ukrayna milliyetçileri yani Nazi işbirlikçilerini Andriy Melnik'i naaşını gömmekle kalmayıp bir de Ukrayna Birliği'ne, özel kuvvetlere UPA kahramanları adını vermesi. Tabii 100 bin Polonyalıyı öldürdü bu adamlar vaktiyle ve yani düşünün o zaman mesela Almanlar da Hitler'i devlet töreniyle bir daha gömsünler. Avrupa'nın yatırım yaptığı

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda meslektaşım gazeteci Gökhan Göçmen var. Hoş geldin yayınımıza Gökhan.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökhan, kırmadın beni. Önümüzde tabii daha bir neredeyse bir 15 günlük bir süre var ama Türkiye'de bütün konu başlıkları süslüyor. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. 32 ülke aynı zamanda Körfez'den, Asya'dan, NATO sürekli genişliyor, her yeri kapsamaya çalışıyorlar. Askeri bir ittifak tabii NATO ve tabii çok büyük tartışmalar var. Savunma harcamaları, ABD-Avrupa ilişkileri, gelecekte ne yapacak? Yani doğrusu söylemek gerekirse ben kendimi bildim bileli dış haberci olarak hep bu NATO'nun sancılarıyla uğraştık biz 90'lardan sonra. Ay bu NATO ne olacak, şimdi ne yapacak? Sovyetler Birliği'ne karşı bir tırnak içinde savunma ittifakı diye formüle ediyorlardı. Sonra terörle mücadele oldu. Sonra işte şimdi Rusya'ya karşı savaşa dönmüş vaziyette. Şimdi Trump'la birlikte sancı. Bir de tabii Pete Hegseth, Amerikan Savaş Bakanı, geçen Şubat'ta Avrupa ile ilişkileri Trump yönetimi sorguladığı için bir formülasyon getirdi. Division of Labor, yani işbirliği diyebiliriz aslında. Bizim bakmamız gereken yerler var başka uzaklarda. Siz burayı tutun. Bir de tabii bedavaya hiçbir şey yok. Parayı bastıracaksınız diyor Avrupalılar. Bir takım konseptler tartışılıyor. NATO 3.0. Ne oldu? Nereden çıktı? Yani niye şimdi NATO 3.0'dan bahsediyoruz? Neydi? Nereye evriliyor? Senin CGTN Türk'te de bir analizin vardı. Kısa idi biraz. İzlemiştim. Birazcık aktarabilir misin görüşlerini ve analizini? NATO 3.0 dedikleri terane nedir?
2: Evet. Sanıyorum bu 3.0 dedikleri yazılım dünyasından ödünç almışlar.
1: Evet, gelecekler. Tabii, tabii.
2: Hani bizi dinleyen belki yaşları biraz daha ileride olanlar da ne ola ki bu 3.0?
1: Doğru.
2: Yazılım şirketleri güncellemeler yaptıkça programlarında her yeni sürüm geldikçe o rakamı yükseltirler. İşte evet, telefonlarda, bilgisayarlarda biz bunu görürüz ama daha anlaşılır olması açısından biz NATO'nun 3 hali diyelim, NATO'nun 3 evresinden bahsedelim. Aslında sen de çok güzel özetledin. Geldiğimiz noktada yine Rusya'ya dönen bir ittifak dedim. Büyümesinden bahsettin. Büyüyor, evet NATO büyüyor ama dünyanın güvenliği küçülüyor. Şimdi onu dilersen şöyle kısaca bir arka planıyla anlatalım diyorum. Şimdi bu Rusya'nın bulunduğu coğrafyaya, eskiden Sovyetler Birliği'nin bulunduğu yine coğrafyayı buraya katabiliriz. Orta Asya'yı buraya koyabiliriz. Batılıların buraya karşı takıntılı bir merakı var. Bu coğrafya, Avrasya coğrafyasına baktıklarında burada hem fırsat hem de tehdit görüyorlar. Batı jeopolitiği dediğimiz mesele aslında tamamen Rusya'nın hakim olduğu coğrafyaya nasıl hükmedebiliriz ya da bu coğrafyadan nasıl korunabiliriz kaygısı içinde gelişiyor. Aslında coğrafi açıdan da pek haksız sayılmazlar. Çünkü Urallardan itibaren Avrupa'ya uzanan geniş bir boşluk var. Fakat batılı stratejistler çoğu zaman meseleyi böyle ayakları üstüne oturtmaktan aciz biçimde hareket ettiler ya da bunu bilinçli olarak yaptılar diyelim. Çünkü tarih bize gösteriyor ki Ruslar çoğu zaman ya da bu bölgede bulunan halklar çoğu zaman aşağı doğru inme gayreti göstermediler. Aksine mesela bakalım Almanya'ya, Birinci Dünya Savaşı'na ve İkinci Dünya Savaşı'na bakalım modern zamanlar, elbette eski zamanlardan bahsetmiyorum, modern zamanlarda tehdit genellikle Rusya'nın içlerine doğru gitti. İşte Hitler'in meşhur Barbarossa harekatı değil mi? Çünkü buraya baktıkları zaman bu geniş coğrafyaya el koymak, buradaki tahıl ambarlarının, petrolün üzerine oturmak, korunan bir coğrafya, Avrasya coğrafyası, çok fazla denizlerle kullanılabilir, denizlerle çok ilişkili değil. Buraya dediler ki Avrupalı, batılı stratejist,

0: Amerikalılar özellikle ta 1900'lü yılların başında kalpgah dediler. Bu kalpgahı ele geçirmeliyiz dediler. 1940'lı yıllara gelindiği zaman da meşhur yine bir Amerikalı stratejist Hollanda kökenli. O da dedi ki doğrudur, bu bölge ele geçirilmelidir. Ve fakat buranın hakimi olabilmek adına biz bunun, yani bu şimdiki Sovyet coğrafyasının bulunduğu yerin çevresinde konumlanmalıyız. İşte bu kilit kavram, çevreleme kavramı daha
1: Çevreleme.
0: sonra Çin tarafından ilk kez kullanıldı. 1947 yılında Sovyetler Birliği'nde görev yapan George Kennan, ABD'li diplomat George Kennan Dışişleri Bakanlığı'na bir not gönderdi. Long telegram, uzun mesaj. Sonra onu meşhur, bugün de hala varlığını sürdüren Foreign Affairs dergisine Sovyet gücünün kaynağı diye bir makaleyle 47'de yazdı ve çevreleme politikasını ilan etti. 1949'a geldiğimizde de işte NATO'nun kurulması bu amacı hayata geçirmek içindi. Bir taraftan tabii Sovyetler Birliği'nin ilerlemesi durdurulacak, halklar nezdinde sosyalizmin, komünist hareketlerin itibar kazanması engellenecek ve olası bir savaş durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan bir deniz hattı kurmak adına çıkan gemiler Atlantik'ten Kuzey Denizi'ne kolaylıkla yol kat edebilecek. Kuzey Denizi dediğimiz yerde, hani radyoda dinleyiciler daha iyi anlasın, Almanya'nın arka tarafı diyelim, Danimarka civarı diyelim, buradan bir hat oluşturacaktı. Yeter mi? Yetmez. Tabii çevreleme dediğimiz olayda Akdeniz'de, Karadeniz'de bulunuyor. Yukarı doğru Asya'ya çıkıyor. Oralarda da Asya NATO'su tartışmaları var biliyorsunuz. Eskiden de vardı, bunları yapmaya çalıştılar. Akdeniz ve Karadeniz civarında ise Varşova Paktı üzerinde bir baskı oluşturmak. Bununla birlikte olası bir savaş durumunda da buradan havalanan uçaklar, 6. filo örneğin, taktik nükleer silahlar kullanabilirsin. Böyle bir amaç güttüler. Bir taraftan da tabii diplomatik manada kimi manevra alanları yarattılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'de normalleşmesi vesaire gibi birçok tuşu aynı anda bastılar ve zaten 89 yılında Berlin Duvarı'nın yıkıldığını gördük. 91 yılında da Sovyetler Birliği dağıldığını ilan etti. Evet, şimdi neydi, niçin kurulmuştu bu örgüt, bu ittifak? Bir amaç değil, bir araçtı. Batı'nın Sovyetlere karşı kullandığı bir araçtı. Sovyetler Birliği dağılınca aslında bu aracın ortadan kalkması lazım. Ama hayır, öyle NATO böyle kurgulanmamıştı bize anlatıldığı haliyle. NATO'nun kendisi bir amaçtı. Sadece bir askeri ittifak değil, bir siyasi sistemi özetliyordu. Ve dolayısıyla 91 yılından 2022 yılına kadar bir zafer sarhoşluğu dönemine girdi NATO. Neydi o zafer sarhoşluğundan kastımız? Evet, tarihin sonu geldi deriz ama artık bizim bayrağımız dünyanın her yerinde dalgalanmalı. Liberaller onu alladılar, kulladılar, küreselleşme diye kamuoyuna sundular. Ve fakat liberalizmin yaldızlı kelimelerini kazıdığımız zaman Amerikan yayılmacılığı ortaya çıktı. 1995'te NATO'nun Balkanlara müdahalesiyle birlikte biz neyi gördük? Bu kez Slavlar Adriyatik'ten kopartıldı sevgili Ceyda. Bir orada kaynayan kazan inşa edildi ve Amerikalılar ve NATO şunu gördü: biz artık uçaklarımızla, hava saldırılarımızla çok kısa sürede sonuç alıyoruz, tarihe ve coğrafyaya meydan okuyoruz, o halde haydi Rusya'nın üzerine bir sefer daha düzenleyelim. NATO ülkeleri olarak 99 yılından itibaren NATO'nun genişlemesi başladı, ama sadece Balkanlar ve Rusya'ya karşı değil, Orta Doğu için de planlar yapıldı. Bugün hep konuştuğumuz programlarda da seninle konuştuk. Abraham düzeni diyoruz ve İsrail merkezi bir güvenlik ekseni. Ta 1996 yılında aslında Amerikalılar Clean Break diye bir teoriyi ortaya koydular. Lübnan'ı tasfiye edeceklerdi, Irak'ı, Libya'yı tasfiye edeceklerdi ki zaten bunların hepsinin olduğunu gördük. Bu ilerleyen zamanda kimi üye yapmaya başladılar artık, Rusya'nın üzerine bir halka daha gidelim derken. Bu kez de Baltık ülkeleri ve Karadeniz'deki iki önemli ülke Romanya ve Bulgaristan'ı üye yaptılar. Bu zafer sarhoşluğu öyle 2008 yılına kadar geldi sevgili Ceyda. En son Ukrayna ve Gürcistan'a söz verdiler, tamam sizi de NATO'ya katacağız diye. Rusya ilk yumruğunu salladı. Gürcistan'da bir müdahaleyi biz gördük. Fakat tabii Batı kaslarını hala çok güçlü düşündüğü için bu müdahalelere devam etti. 2014'ü yaşadık. Ve resmi anlamda da NATO düzenine Rusya 2022 yılında o isyanını başlattı. Artık genişlemeyeceksiniz, üzerime daha fazla gelmeyeceksiniz. Bu güvenlik mimarisini...
1: Yetti artık, yetti artık, evet.
0: Tabii bu güvenlik mimarisini yeniden kuracağız dedi. Zaten biz dağıldığımız gün Sovyetler Birliği Rusya'nın üzerine doğru bir inç bile ilerlemeyecek diye söz veren Batılılar aslında belirli bir aşamada o sözünü de anımsatmak için silahına davranmış oldu. Yani bu benim bahsettiğim 91 ve 2022 arası süreç uzunca bir süre zafer sarhoşluğu. Ama son dönemlerde 2008'den itibaren de yavaş yavaş ayılma dönemi olarak söyleyebiliriz. Ve şimdi 2022'den bugüne geldiğimizde de bir soğuk duş etkisi, ayılma değil bir soğuk duş etkisiyle karşılaştıklarını görüyoruz. Bunun birden fazla nedeni var. İlk neden tabii hala Biden döneminde, hani Ruslar kolektif batı diyorlar ya, NATO üyeleri de buna dahil, Avrupa üyeleri de buna dahil, Amerika Birleşik Devletleri falan zaten bunun içerisinde. Kolektif batı ne diye düşündü? Evet, Ukrayna tamam belki Rusya'yı yenemez ama kendisini sınırları burada koruyabilir diye düşündüler. Öte taraftan biz de zaten kırılgan bir ekonomileri, enerjiye bağımlı bir ekonomileri var Rusya'nın. Dolayısıyla yaptırım paketleriyle bu kaynakları keseriz ve o büyük hayali 1800'lü yıllardan beri kurduğumuz, 1900'lü yılların başında kitaplarını yazdığımız Avrasya'nın kalp yazına sahip oluruz diye düşünmüşlerdi. Hala 2022'den sonra ama öyle olmadı. Rusya Donbas'ın büyük bölümünde etkinlik gösterdi. Kimi zaman askeri manevralarla Kiev'e kadar yaklaşabileceklerini, aslında namlunun ucunu Kiev'e göstermeyi tercih edip sonra geri çekildiler. Öte taraftan belki de en önemli sonuçlardan bir tanesi şudur ki Rus ekonomisi, ben artık sayamadım kaçıncı yaptırım paketi, yıkılmadı. Yıkılmadığı gibi G7 ülkelerinin birçoğundan daha fazla büyüdü. İlk yıllarda, ilk aylarda buna savaş ekonomisi dediler, doğrudur. Fazla uzun sürdürülemez dediler. Ama şimdi görüyoruz, tabii son bir yılda bir dış ticaret açığı var vesaire. Ama geçen hafta ekonomiste bir manşet vardı. Ekonomist de şunu itiraf ediyor. Hayır diyor, Rus ekonomisi yavaş da olsa sürdürülebilir büyümesine devam edecek. Çünkü Asya ülkeleriyle bu işi kotardı. Hindistan ile, Çin ile bu işi kotardı diye zaten bunu itiraf ettiler. Şimdi işler zaten sahada ve ekonomi cephesinde istenildiği gibi gitmezken Donald Trump'ın Beyaz Saray'a çıkmasıyla birlikte bir gerçek en üst düzeyde ifşa edilmiş o. Aslında Trump'tan öncesinde de bu gerçek konuşuluyordu. Obama döneminde de, Biden döneminde de ama Obama o keskin tabirle, çok özür dilerim, Trump çok keskin tavırla bunu ifade etti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın her yerinde olacak gücü yoktur. Biz ulusal güvenlik belgemizde yazdığı üzere esas sistematik rakip Çin'i görüyoruz. Dolayısıyla önce kendi evimizi, Batı yarım küreyi bir tahkim edelim. Sonra da Çin'le rekabete odaklanalım. Yani Türkçesi şu, biz artık Çin'le rekabette Hindistan'ı Almanya'dan önemli buluyoruz. Avrupalıların canını çıkan durum da buydu. Kuad'ı daha önemli buluyoruz. AUKUS, Avustralya'nın Pasifik'te nükleer silaha sahip olmasını daha önemli buluyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan sisteme verdiğim taahhütlerin büyük bölümünü geri çekiyorum. Almanya ve Japonya benim denetimim altındaydı. O deyim yerindeyse barajın kapağını açıyorum. Buyurun silahların, özellikle Japonya'nın silahlanmasını çok fazla arzuluyorlar. Almanya'ya da Avrupa'ya da verdikleri taahhütlerin büyük bölümünü tutmayacaklarını açıkladılar. İşte 3.0 bir de Hegzet bunu ilan etti ve Avrupalılar bu sert gerçekte karşı karşıya kaldı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yapacak zaten gücü yok. İkinci Dünya Savaşı'nda dünyada üretilen malların %50'sini üreten Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün küresel çapta gayri safi hasılaya katkısı %18 civarında. 40 trilyon dolarlık bir borçla zaten kendisi baş etmeye çalışıyor ama yalnız bıraktığı Avrupa'da büyük bir ikilem içerisinde. Çünkü uzun yıllar boyunca ABD'nin taahhütlerine güvenmişti. Şimdi kötü bir ekonomi, popülasyon düşük, sosyolojik taban savaşmaya hazır değil, savunma sanayi yerlerde. Bütün bunları aşmak için ne yapıyor? Evet, bir yeniden yapılandırmaya gidildi. Ki Türkiye'yi ilgilendiren bir kısım da var işte. Madrid ve Vilnius zirvelerinde sırasıyla yeniden bir yapılanma, NATO'nun yeniden yapılanmasını gördük. Orta Avrupa'da Polonya'nın merkez olduğunu, Romanya'nın Karadeniz'de merkez olduğunu, Türkiye'nin de Adana vesilesiyle bir çok uluslu kolordu kurulacak ya orada, onun üzerinden de Akdeniz'de Türkiye'ye bir görev verilmek istendiğini, ama bununla da kalmayacağını, savunma sanayine Türkiye'nin bir şekilde entegre edilmeye çalışılacağını anlıyoruz. Öte taraftan NATO vesilesiyle Türkiye'yi Karadeniz'de Rusya ile karşı karşıya getirebilecek bir takım özellikle Karadeniz'de bir yeni üssün kurulması da gündemde. Şimdi NATO değil, çok uluslu güç deniyor ama eninde sonunda bizi belki de Rusya ile iplerin gerilmesine neden olabilecek bir potansiyelliği, bir potansiyel burada bulunuyor. Tabii Türkiye uzunca bir süre, İkinci Dünya Savaşı'nda da öyle, bu işleri görece kotarmayı başardı ama şimdi bir takım ifadeler Türkiye'den duyuyoruz. Eskiden NATO'nun kenar kuşak ülkesiydik, şimdi merkeze gidiyoruz. Ben bunu şuna benzetiyorum, yani bir ateşe yaklaşmak, ateşin merkezine yürümek ne kadar mantıklıysa merkezde, NATO'nun merkezinde rol almak istemek de o kadar bana mantıksız geliyor sevgili Ceyda. Şimdilik böyle kısa bir özet konuşuyor muyum?
1: Evet, kısa olmadı özet ama iyi oldu öyle özet mi? Hakikaten. Evet. Yok tabii yani bir yandan hakikaten bu 3-0 hikayesinde Türkiye'de şöyle bir yorumlar var. Orada merak ediyorum senin görüşünü. Yani sürekli olarak ortaya atılan Amerika'da politika yapıcılarla Avrupa'dakiler böyle yüzde yüz örtüşmedikleri zaman herkes bir anda Türkiye'de Avrupacılık diye bir şey var. Çok acayipime gidiyor benim ama maalesef çok yaygınlaşmış. İşte bir anda böyle Avrupa stratejik özelliğini arıyor. Avrupa, Amerika'yı, Amerika tukaka, yani biz biliyoruz Amerika'nın tukaka olduğunu. Onun sayısız örneği var Amerikan saldırganlığının. Yani tekrar yani Amerika'nın yapısı böyle. Bütün bunların dümeninde de Amerika kalıyor öte yandan. Yani vasallık bağlamında onu da görüyoruz örneklerini. Yani bu liderler koşa koşa mesela Ukrayna'da farklı bir şey deyince koşa koşa Washington'a gidiyor, diziliyorlar vesaire. Aman bizi bırakma, aman gitme, Amerika giderse Avrupa ne yapacak falan, böyle bir yandan böyle bir görünüm. Diğer yandan da bir Avrupalılar bir kendi imparatorluk sistemlerinin savunma ayağını da oluşturacaklar gibi bir görüş var. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum sana. Bu özellik meselesi nedir? Masalı diyeceğim ben ya da hikayesi. Çünkü Türkiye'ye de atıf yapılıyor burada. Yani sen ikna edici buluyor musun bunların arayışlarını? Fransa'nın onun bunun böyle Amerika'dan özerk olmak söylemlerini, birincisi. İkincisi de buradan yola çıkarak Türkiye'yi bir Avrupa hattına koymaya çalışıyorlar. Ama dönüp bakıyorsun Kıbrıs'a, yani Türkiye'nin kendi çıkar tanımları bakımından, hassasiyetleri bakımından, Doğu Akdeniz'i, işte Yunanistan'la ilişkiler vesaire, o tehdit algısı boşta değil bence altı bunun. O bakımdan da ayağımıza basıyorlar, yani Türkiye'nin ayağına basıyorlar daha doğrusu. Bir şeyler dayatmak sürekli. Üniversitelerinde haritalar, biz biliyoruz ki üniversiteler haritaları öyle iş olsun diye akademik meraktan falan yapmıyorlar tabii, yani kullanışlı olsun diye bu sistemde, kapitalist sistemde üniversitelerin misyonu da bu bir şekilde. Tartışmalı tabii bunların hepsi ama en azından benim fikrim böyle. Dolayısıyla sen ne düşünüyorsun? Yani Avrupa özelliğini arayacak, Türkiye Avrupa'ya yakınlaşacak. İşte öte yandan da Türkiye'den sürekli bir takım talepler var her yerle alakalı olarak. Var mı yani bu NATO zirvesinde bu Avrupalılar, ben hiç çok somut bir şey çıkacağını düşünmüyorum doğrusu ama hani çok balon şişiriliyor böyle, çok önemli zirve, çok büyük şeyler olacak falan diye ama hiçbir şey olacağını ben düşünmüyorum bu sebeplerden ötürü. Bilmiyorum, katılır mısın ya da sen ne düşünüyorsun bu Avrupa özelliği vesaire Türkiye'ye ilgi açısından?
0: Şimdi teknik olarak, jeopolitik olarak baktığımızda Avrupa'nın iki ada karşısında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizler, yani küresel düzenin son iki hegemonu karşısında aslında özerk olabilme, hatta büyük bir güç olabilme imkanı var baktığınız zaman. Çünkü Avrasya dediğimizde sadece Rusya, Orta Asya ve Çin'e kadar uzanan coğrafya değil, aynı zamanda tek kıta bunlar. Avrupa'da, Almanya'da bu kıtanın içerisinde ve bir kara gücü olan Rusya ile denizlere açılan Avrupa'nın birleşmesi, dünyanın yeni bir, aslında iki hegemon güç karşısında, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında çok ciddi bir manevra alanı kazanmasını sağlar. Teknik olarak baktığımız zaman, yani böyle bir şey mümkün mü? Evet, mümkündür ama bu zamana kadar gerilimi biz hep hegemonların, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngilizlerin kıta içine hapsettiğini görüyoruz. Alman-Rus çatışması işte bunun en basit örneği. Oysa bu devletler, bu coğrafyada bulunan devletler, yani Avrasya'daki devletler bir güvenlik mimarisi kurabilirlerse eğer, ciddi anlamda enerji işbirliği, ki biz bunun zamanında Merkel döneminde vesaire nüvelerini de gördük. Rusya ve Almanya birlikte büyüdüler. Almanya ve Çin birlikte büyüdüler. Yani ki bu daha işbirliği potansiyelinin belki %1, %2'siydi sevgili Ceyda. Yani ama bunu reddettiler. Avrupalılar bunu reddettiler. Stratejik özelliği kendileri ilan ettiler. Sonra kendi elleriyle Biden'ın vagonuna binip stratejik özelliği çöpe attılar. Değil mi? O Frank Sinatra'nın şarkısını ilk Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı işte On My Way diye işte biz kendi yolumuzu çizeceğiz vesaire diyorlardı.
1: Evet, öyle şeyler de var. Doğru.
0: Evet, sonra bir baktık Biden'ın şeyine bindiler. Biden da akıllı ellerini yıkadı. Çıktı. Trump da ateşi Avrupalıların üzerine attı. Şimdi Ukrayna meselesini bir Avrupa krizi haline dönüştürdüler. Ve bu gidişatla da çokça bir çözüm bulabileceklerini falan ben düşünmüyorum. Yani Fransa'da Macron'la, Almanya'da Merz'de. Ama yarın öbür gün seçim olur işte. Anketleri sen de görüyorsun. Almanya'da bu Rusya ile olan ilişkilere kaşlarını kaldırarak bakan acaba biz oyuna mı getiriliyoruz diyen partiler var. Her ne kadar aşırı sağcı ve kabul edilemeyecek kimi görüşleri olsa da AfD bunlardan bir tanesi ve seçimi büyük ihtimalle alacak. Farklı halklar farklı şekillerde tepkilerini ortaya koyuyorlar. Onun hakkında pek fazla konuşamayız bizler sandığa gitmediğimiz için ama böyle bir tabloya doğru ilerleyecek. Fakat şimdiki tabloyla ben bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bir, zaten NATO içerisinde kendi minik NATO'larını kurmaya çalışıyorlar. İşte E3 dediler ona. Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Zelenski'yi sürekli yanlarına çağırıyorlar. En son Londra'ya çağırdılar. Orada amiyane tabirle gazı verdiler, kışkırttılar. Şimdi bugün gördüm işte 40 günlük bir yeni savaş şeyi başlatıyorum falan diye açıklamalarda bulunuyor. E3'ün üstünde bir de E5'i eklediler. Şimdi Polonya ve İtalya'yı da oraya koyuyorlar. Öte taraftan diyorlar ki biz bu Londra'da hazırladığımız ajandayı Ankara'da dayatalım. Türkiye'yi de bu denklemin içerisine sokalım. Peki şunu sormak lazım. Bu ülkelerin Birleşik Krallık hariç hepsi Avrupa Birliği üyesi. Madem o kadar Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorlar, madem NATO Türkiye'nin bundan sonra çıkarlarına hizmet edecek, daha bir 10 gün önce Avrupa Parlamentosu'nun raporu yayınlandı. NATO üyelerinin tamamı, oradaki NATO üyelerinin tamamı Türkiye'nin 12 mil, Yunanistan 12 mile çıkartırsa biz Türkiye olarak bunu savaş nedeni kabul ediyoruz, kasus belli kabul ediyoruz. Bunu kınadınız. Mavi Vatan doktrini diye, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarının doktrine edilmiş haline ki o mavi yasayla taçlandırılacaktı. Ne oldu? Çokça konuşuldu. Şu anda yine piyasadan çekildi, konuşulmuyor. Bunu kınadılar kendi raporlarında. Bunların NATO üyelerinin tamamı böyle. Avrupa'dan böyle. Bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Orada da geçtiğimiz hafta kongrede yeni bir tasarı kabul edildi. İsrail'in merkezde olduğu, Yunanistan'a kadar uzanan o IMEC koridoru, Türkiye'nin dışlandığı IMEC koridoru, orta koridorun yerine resmi desteklenecek ticaret hatları olarak geçmeye başladı. Geçtiğimiz hafta yine Yunanistan, Romanya, Bulgaristan kendi aralarında Türkiye'yi devre dışı bırakmak için ticaret hatları kurmaya, güzergahları kurmaya karar verdiler. O zaman sormak lazım. Yani bizim Türkiye'nin egemenlik haklarının olduğu hiçbir yerde Türkiye'nin yanında olmayacaksınız. Aksine İsrail'le birlikte iş tutacaklar. Ondan sonra Ankara'ya gelecekler. Biz Türkiye'nin ulusal güvenliğini önemsiyoruz vesaire.
1: Yani, evet. Doğru. Komedi. Tabii, evet. Komedi. Ama zaten bu herhalde bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulabilmiş olmasından en çok gocunan Avrupalılar olduğunu unutmamak lazım. Yani değil mi? Tarihsel bazen tarihsel hafıza önemli. Evet, tarihsel hafıza önemli. Peki çok teşekkür ediyorum Gökhan. Hakikaten önemli noktalara değindin. Zirveden sonra tekrar konuşuruz diye umut ediyorum seninle. Bakalım ne çıkacak, böyle abarttıkları muazzam zirve olacak mı, sonuçları ne olacak, Ankara bunları dengeleyebilecek mi, öyle bir tarihsel deneyim de var Cumhuriyet'te tabii ki. Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Evet efendim, bir haftayı daha kapatıyoruz. Eksende dünyadan gelişmelerle pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
3: Bunu biliyor muydunuz? Dünya genelinde 4 katrilyondan fazla karıncanın yaşadığı tahmin ediliyor. 14 binden fazla türü olan karıncalar Antarktika dışındaki tüm kıtalarda yaşıyor. Kendilerine besin sağlayan çiçekli bitkilerle aralarındaki faydalı ilişkinin karıncaların dünya geneline yayılmasını sağladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, küslük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et yürümez. Anlamı bugünkünden farklı değil. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz, Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.
3: Escucha el ritmo.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Hasret vuruyor gecenin koyununda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.
2: Bugün duygusal sözleri ve etkileyici vokaliyle tanınan, Türk rock müziğine yaptığı katkılar ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiş Kerim Tekin'in ölüm yıl dönümü. Onu en çok Kar Beyaz, Kara Gözlüm, Haykırsam Dünyayı adlı parçalarıyla hatırlıyoruz. Kerim Tekin, Türk müzik dünyasında kısa süreliğine aktif olan ancak etkisi ve başarısıyla hızla yükselen bir sanatçıydı. 18 Nisan 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Tekin'in müzik tutkusu küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başladı ve ilkokul yıllarında şan ve gitar dersleri alarak müzik yeteneğini geliştirdi.

Lise yıllarında amatör bir futbol takımında oynayan Kerim Tekin aynı zamanda gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı. Futbol ve müzik arasında tercih yapmak zorunda kaldığında müzik ağır basınca futbolu bırakarak müzik kariyerine odaklandı. Bu sırada kendi şarkılarını da yazmaya başladı. Bir gece kulübünde çalarken menajeri Halis Bütünley tarafından keşfedildi. Daha sonra S Müzik ve Rax Müzik'le anlaşma imzalayarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

1995 yılında ilk albümü Kara Gözlüm'ü çıkaran Kerim Tekin, geniş bir kitle tarafından ilgi gördü. Albümündeki Cici Baba şarkısıyla çıkış yapan sanatçı kısa sürede popülerlik kazandı. İlk albümünde Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Ahmet Kaya gibi önemli isimlerle çalıştı. Kerim Tekin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konserler vermeye başladı. İkinci klip şarkısı olan Kara Gözlüm'le büyük ilgi gördü ve müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Aynı dönemde televizyon dizilerinde de oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı Miras Yediler adlı dizide rol aldı. 1997 yılında ikinci albümü Haykırsam Dünyayı'yı çıkaran Tekin, tarzını değiştirdi. Daha pop rock bir tarzı denedi. Uzun saçları, kirli sakalı ve farklı bir giyim tarzıyla genç kızların sevgilisi haline geldi. Albümdeki Kar Beyaz şarkısıyla büyük başarı elde etti. Albümdeki diğer şarkılar da müzik listelerinde yerini aldı ve dinleyicilerin beğenisini kazandı. Sanatçının üçüncü albümü Söz Konusu Aşksa 1999 yılında piyasaya çıktı. Bu albümdeki Özledim şarkısı büyük bir hit oldu. Kerim Tekin şarkılarındaki içtenlik ve duygusal yorumlarıyla gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Durduk.

0: Kerim Tekin'in yükselen müzik kariyeri 27 Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen bir trafik kazasıyla son buldu. Sanatçı Afyon'da düzenlenen bir konserden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Ölümü müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Genç yaşta aramızdan ayrılan Kerim Tekin, yetenekleri ve potansiyeliyle müzikseverlerin kalbinde ölümsüzleşti.
1: Müziğin efsaneleri. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Sosyal medya kullanımı ise son 10 yılda hızlı bir artış göstererek dikkat çekti. Uykuya ayrılan zaman 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre 9 saat 28 dakika oldu. Uyku faaliyetini 3 saat 15 dakikayla yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakikayla işte geçirilen zaman, iş arama ve benzeri faaliyetler ve 2 saat 22 dakikayla hane halkı ve aile bakımı takip etti. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hane halkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde çalışan kadınların hane halkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi. Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet ortalama 12 dakikayla spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetleri günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla 26 dakikayla hobiler ve oyunlar, 37 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü. Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde uyku, eğitim, hobiler ve oyunlarla spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu. Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. TV izleme, radyo ve müzik dinlemeyle gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en fazla yapılan faaliyetlerin %88,8 ile televizyon izlemek, %71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve %67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde %77 iken kadınlarda %66,6 olarak gerçekleşti. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile adetli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Araştırmanın 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 2025 yılında en yüksek artışın sosyal medyada vakit geçiren fertlerin oranında olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında %33,9 iken 2025 yılında %71,7'ye yükseldi. 2015 yılına göre en belirgin azalışın ise gazete, dergi ve benzeri yayınları okuma faaliyetinde gerçekleştiği görüldü. Bu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %39,4'ten %20,1'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırması verilerini yayınladı. Buna göre gün içinde en fazla zaman uykuya ayrıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radio Sputnik. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's

0: down the road.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığını açıkladı. Pompa fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını belirten Bayraktar, ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjı ile vergilerin fiyat oluşumunda etkili olduğunu ifade etti. İran savaşıyla 120 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent petrol savaşları, ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de ise akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen artış göstermesi nedeniyle yeniden meclis gündemine geldi. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a verdiği soru önergesinde, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışla Türkiye'de pompaya yansıyan zamlar arasındaki farkın nedenini sordu. Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005'ten bu yana serbest piyasa koşullarında belirlendiğini belirtti. Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı.
3: Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre belirledikleri gümrük vergileri gibi diğer vergileme unsurları, tarafların aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz talepleriyle belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının oluşumundaysa temel olarak 3 ana bileşen bulunmaktadır. Bunlar ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjıyla vergiler olarak sıralanmaktadır.
2: Bayraktar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi veya döviz kurunda gerileme yaşanması durumunda akaryakıt fiyat oluşumunun yalnızca ham petrol fiyatlarına bağlı olmamasından kaynaklandığını söyledi. Söz konusu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde oluşan fiyatların nihai olarak pompa satış fiyatlarına yansıtıldığını belirten Bayraktar, vergisel düzenlemeler ve enflasyon etkilerinin kendi bakanlıklarının görev alanına girmediğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da görüş alınması gerektiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığına dair verilen soru önergesini yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanlara

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Her yıl tüketilen 5,6 milyon ton kakao küçük tarlalarda yetiştiriliyor. Çikolatanın ham maddesi olan kakao ağaçları hastalıklara karşı çok hassas olduğundan üreticiler her yıl mahsullerinin ortalama %30'unu kaybeder. Bu nedenle kakao ağaçları hastalıkların hızla yayılmasını engellemek için 2 hektardan küçük ve birbirinden ayrı alanlarda yetiştirilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen sonuçlara göre İstanbul'da hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros'un çalışması hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyonun metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi 1 olduğunu ortaya koydu. Mayıs ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 oldu. Bunun sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla istasyonları takip etti. Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon olan Sultan Gazi 1'i Büyükada ve Alibeyköy izledi. Bu kapsamda kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi. Hava kirliliği oranının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon %90,57 ile Sarıyer, %79,39 ile Arnavutköy olarak belirlendi. Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon %58,59 ile Sultan Gazi 1 oldu. Bunun sırasıyla %36,34'te Esenler'le, %35,97 ile Ümraniye 1 istasyonları takip etti. Öte yandan İstanbul'da Mayıs ayında yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağlarken hava kalitesinin iyileşmesine neden oldu. İstanbul'da hava kirliliği Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla Sultan Gazi 1 oldu. Hava kirliliğindeki azalmada yağışlardaki artışın etkili olduğu belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklar tatlı severlerin tercihlerine dondurma eklemesini beraberinde getirdi. Sıcak hava nedeniyle ağır şerbetli tatlıların tüketimi azaldı, menüler güncellendi. Tatlıcılar gelen yoğun talep üzerine dondurma ağırlıklı ürün sayılarını arttırdı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Adanalılar özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletmede menülerini yaz sezonu özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı. İşletmeler müşterilerine ferahlatıcı seçenekler sunmak amacıyla menülerini yaz sezonuna özel olarak güncelledi. Tatlı işletmecileri bu doğrultuda menülerine dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlılar gibi serinletici alternatifler eklediklerini belirtiyor. Yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı tatlılara olan ilginin belirgin bir şekilde arttığı vurgulanıyor. Yerel işletmelerin menülerini tamamen revize ettiği bu dönemde dondurmalı tatlılara olan talep adeta patlama yaşadı. Şerbetli tatlıların yerini serinleten lezzetler aldı. Adana sıcağının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vatandaşlar hem tatlı krizlerini çözmek hem de serinlemek için tatlıcılara akın ediyor. Sektör temsilcileri fırından yeni çıkmış sıcak şerbetli tatlıların bu hava şartlarında tüketilmesinin zorlaştığını, bu yüzden de dondurmanın kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtiyor. Sıcak havada ağır tatlıların rahatsızlık verdiğini belirten vatandaşlarsa yeni akımdan oldukça memnun. Tatlıcılarda dondurmalı porsiyonları tercih eden Adanalılar, bu sıcakta canımız tatlı çekiyor ama şerbetli olanlar ağır geliyordu. Dondurmalı kombinasyonlar tam aradığımız serinliği ve lezzeti sunuyor diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor. Uzmanlar da sıcak havalarda tatlı tüketmek isteyenlerin vücudu yormayacak hafif ve dondurmalı alternatiflere yönelmesini olumlu karşılıyor. Adana'da sıcaklar rekor kırarken tatlıcılar dondurmalı lezzetlerle serinlik sunuyor. Adana'da 35 dereceyi aşan sıcaklar dondurmalı tatlılara olan talebi arttırdı. İşletmeler de menülerine dondurmalı künefe ve dondurmalı katmer gibi serinletici seçenekler ekleyerek müşterilerine ferahlık sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Maden Tetkik ve Arama tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni çalışmada 2013 yılında 485 olarak kaydedilen Diri Fay sayısı yapılan saha araştırmaları ve bilimsel veriler ışığında 700'e yükseldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 2026 Bilimsel Etkinlikler Haftası ve kurumun 91. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda kamuoyuyla paylaşıldı. Tanıtım toplantısında konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2022 yılında yatırım programına alınan güncelleme projesinin kapsamlı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda tamamlandığını söyledi. Yeni haritada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri Türkiye genelindeki diri fay sayısındaki artış oldu. Vedat Yanık konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak. MTA tarafından hazırlanan güncel harita ve sayısal veri tabanının başta deprem tehlike analizleri olmak üzere birçok stratejik alanda kullanılacağı belirtildi. Küresel ölçekte enerji, maden ve kritik ham madde rekabetinin giderek arttığını belirten Yanık, yer bilimlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer aldığına işaret eden Yanık, aktif tektonik yapının güncel verilerle ortaya konulmasının yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi. Güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yaşadıkları bölgenin aktif faylara yakınlığı geliyor. AFAD tarafından sunulan hizmet kapsamında vatandaşlar evlerinin veya bulundukları konumun aktif fay hattı üzerinde olup olmadığını ya da en yakın diri faya olan mesafesini çevrim içi olarak sorgulayabiliyor. Aktif fay hattı sorgulaması AFAD'ın Türkiye Diri Fay Haritası sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sorgulama işlemi için E-Devlet hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. MTA'nın 13 yıl aradan sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası, ülkedeki aktif fay sayısının sınırlandan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yeni çalışmaya göre 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı, kapsamlı saha araştırmaları ve bilimsel veriler sonucunda 700'e yükseldi. Uzmanlar, güncellenen haritanın deprem tehlike analizleri, altyapı yatırımları ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarda temel kaynak olarak kullanılacağını belirtiyor. Türkiye'nin aktif tektonik yapısının daha doğru şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan MTA yetkilileri, bu verilerin ulusal güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin süper bilgisayar yarışında zirveye yerleşti. Shenzhen kentinde geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını aldı. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda açıklanan Top 500 listesinde Çin'in geliştirdiği LineShine birinci sıraya yükseldi. LineShine daha önce dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşıyan ABD'nin El Capitan sistemini ikinci sıraya düşürdü. Shenzhen'daki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen sistem saniyede yaklaşık 2.2 kentilyon hesaplama yapabilen 2198 exaflop işlem gücüne ulaştı. Bu performansıyla bugüne kadar geliştirilen tüm süper bilgisayarları geride bıraktı. LineShine'ı farklı kılan en önemli özellik ise mimarisi oldu. Sistem, grafik işlemci birimleri yerine tamamen merkezi işlemci birimleriyle çalışıyor. Böylece eksa ölçekli performansa ulaşan dünyanın ilk tamamen merkezi işlem birimli süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti. Süper bilgisayarın baş tasarımcısı Lu Yutong, sistemin yapay zeka destekli yüksek hızlı bellek mimarisiyle çalışan özel bir ağ altyapısına sahip olduğunu söyledi. Yutong, geliştirme sürecinde kullanılan tüm işlemcilerin de Çin'de üretildiğini belirtti. LineShine'ın yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, yapay zeka uygulamaları, iklim modellemeleri, mühendislik simülasyonları, ilaç geliştirme çalışmaları ve nörobilim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılacağı ifade edildi. Çin'de geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. ABD'nin uzun süredir zirvede yer alan El Capitan sistemini geride bırakan LineShine, tamamen merkezi işlem birimi tabanlı mimarisiyle de süper bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle Dünya Kupası'na gruptan çıkma şansını kaybetti. Büyük umutlarla girilen 2026 Dünya Kupası hayal kırıklığıyla sonuçlanırken teknik direktör Montella ve oyun anlayışı ise tepki çekti. BTV isimli YouTube kanalında maçı değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç'in milli takımın organizasyonuna yaptığı tepkili açıklamaları dünyada viral hale geldi. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programının konu olan Gökhan Dinç canlı yayında yaşadıklarını anlattı.
2: Önce o bir yorumun Türkçe halini bir dinleyelim mi?
3: Stopere, stoper, diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön, sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle 630 değil, 830 tane yapsan ne olacak? Ne yapacaksın lan burada topu? Ne yapacaksın burada yaptığın pasla?
4: Abi maç biter bitmezdi.
2: Ha anında, o evet, bütün öfke, biter, bütün biter. O kızgınlıkla, bütün adrenalin yükselmişken.
4: Aynen abi şöyle aslında bunu hızlı okuyunca bu hale geliyor. Aslında hani gün yani normal oynattığınızda da çok farklı bir anlam çıkmıyor ama hızlı oynattığınızda daha da böyle bir farklı moda geçiyor. Yani ben zaten dil yani normalde seninle sohbet ederken neysem yayında da uyum aslında. Yani neysem uyum ne düşünüyorsam onu da söyleyebiliyorum. Ben o reaksiyonu zaten mesela seninle beraber maç seyretsek de aynısını yapardım. Yani
2: seyretmişliğimiz de vardır daha önce de.
4: Seyretmişliğimiz var tabii. Abi şöyle yani ben neysem olduğum için dolayısıyla hani ben o reaksiyonu insanlar ne der? İşte İbrahim Hacı Osmanoğlu ne düşünür? Hakan Çalhanoğlu ki telefonda milyon kez konuştuğum insanlardan bir tane birçok oyuncu var. Hakan da birçok kez konuştuğum oyunculardan bir tanesi. O ne der, ötekisi ne der, işte Montella ne düşünür diye düşünen ve çalışan bir gazeteci değilim. Yani 30 yıldır yayın bitti, abi farkında mısın falan diye o sırada yayın sırasında korkunç mesajlar geldi. Abi ben ne demeye çalışıyor bu insanlar, ne oldu acaba falan derken Uygun acaba yanlış bir şey mi yaptık abi? Çalışma arkadaşlarım şey diyor ya, 1 milyarın üzerinde görüntülenme almış dünya genelinde. Halit Ergenç'ten daha fazla tanınan Güney Amerika'da bir Türk'ümüz daha var. Yani insandan tutun da.
2: Şu birkaç tane dile çevrildi ya, onları peş peşe bir dinleyelim mi beraber?
3: Stopere, stoper, diğer stopere, bu stoper sol bek, sol bek Hakan'a, Hakan'a, Hakan'a, stoparo, stopaga, Hakan'a, Hakan'a, stoparo.
5: Siz konstantes kon Hakan, ibuelta empezar. Hal hada la'ib, hatta lau zadil vakt, lan yetegayyucak.
3: Ne yapacaksın lan burada topu?
2: Gökhan. Abi, hepsini anladım abi. Ama olacak iş değil. Ben bu kadar dili bilmiyorum. Zaten başka bir dilde bildiğim de yok.
4: Hani İran Devlet Kanalı'ndan röportaj talebi geldi az önce. Senin yayına bağlanmadan önce.
2: Hemen kabul et.
4: Abi kabul ettim. Şöyle abi yani hani bir şeylerin yani ne olacağını bilmiyorum. Buradan sonra nereye gideceğini de bilmiyorum.
2: Vallahi bilmiyorum. Yani ama bundan sonra seninle nasıl görüşebileceğiz onu da bilmiyorum.
4: Birazcık global olduğum gerçeğini de unutmuyorum. Yani karşılaştığımızda ona göre selam verirsen.
2: Büyük bir ihtimal. Hayır benim asıl korkum da o işte.
4: Yani hakemleri odaya kilitleyen bir adamın Futbol Federasyonu olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bir ülkeden bahsediyoruz. Ama şu var, bir şeylerin değişebilmesi için bir şey yapmak lazım. Hani bunu evet izledik, güldük, eğlendik. Arapçasını dinledik, Korece, yani gerçek Flemenkçesini falan dinledim abi ben. Birisi şey yazmış abi, ben adamın dediklerinden tek kelime anlamıyorum ama kalem her şeyi anlatıyor diyor.
2: Yani bilirsin sen şu anda yorum yapanlar içerisinde gazeteciliği en eski olan, spor muhabirliği olan, spor yöneticiliği olan, belki de gazetecilik temeli olan en de birkaç kişiden birisin. Bir de o kağıtta ne vardı, şey mi vardı, taktik mi yaptın ne?
4: Attığın evet, işte sağ bek sol beke veriyor ya.
2: Onu ha, onları mı oraya çizmiştin?
4: Tabii. Sağ bek sol beke veriyor. Sağ bek stopere veriyor. Stoper sağ beke veriyor. Sağ bek sağ öne veriyor. Sağ ön Hakan'a veriyor. Hakan stopere veriyor. Stoper sol beke veriyor falan.
2: Ha böyle daha iyiymiş ya. Hızlandırmadan.
4: Evet abi. Evet, hızlandırmadan daha iyi. Aslında hızlı söylüyorum zaten. Yani zaten hep bunu söylüyorum. O yüzden belki de viral olmuş olabilir.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci ve spor yorumcusu Gökhan Dinç, milli takımın Paraguay mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamanın dünya genelinde viral olmasını canlı yayında anlattı. Milli takımın oyun anlayışını ve taktik düzenini YouTube'da yapılan bir programda eleştiren Gökhan Dinç'in siniri saatler içerisinde bütün dünyanın gündemine oturdu. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında anlatan Gökhan Dinç, maç biter bitmez yaptığım yorumdu. Hızlandırılınca daha komik hale geldi ama normalinde de çok farklı bir anlam çıkmıyor, dedi. dünyanın farklı ülkelerinden röportaj taleplerinin geldiğini söyleyen Dinç, 1 milyarın üzerinde görüntüleme aldığını söyledi. İran'dan bile röportaj talebi geldi. Bundan sonra nereye gideceğini ben de bilmiyorum diye konuştu. Videoda yaptığı davranışların doğal olduğu için dünyaca viral olduğunu söyleyen Gökhan Dinç, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella ya da Hakan Çalhanoğlu ne düşünür diye konuşan bir gazeteci değilim. Maçı arkadaşlarla izlesem de aynı tepkiyi verirdim ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Sen...

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.
1: Bunu biliyor muydunuz? Çöl kumları Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Orta Asya'daki Gobi Çölü'ne kadar on binlerce kilometre uzağa taşınabilir. Bu şekilde her yıl yaklaşık 2 milyar ton toz parçacığı atmosferde taşınıyor ve yükseklikleri 10 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında yapılan 1076 başvuru arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesinden kadınlara zorunlu askerlik uygulamasına, boş konut vergisinden heykel yapımının yasaklanmasına kadar birçok dikkat çekici talep yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre vatandaşlar tarafından geçen ay toplam 1076 başvuru yapıldı. Başvuruların 163'ü kadınlar tarafından gerçekleştirildi. En fazla dilekçe çalışma ve sosyal güvenlik, adaletle komisyona yapılan başvuru işlemleri alanlarında verildi. Komisyona en çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Vatandaşlardan gelen talepler arasında 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi dikkat çekti. Ayrıca bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönünde de başvurular yapıldı. Dilekçelerde sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuk sahibi ailelere ÖTV'siz araç hakkı tanınması ve her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi gibi talepler de yer aldı. Komisyona iletilen başvurular arasında çeşitli yasal düzenleme talepleri de öne çıktı. Bunlar arasında uzun süre boş tutulan konutlar için boş konut vergisi uygulanması, ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık döneminde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması, heykel yapılmasının yasaklanması, ev haczi uygulamalarının kaldırılması gibi öneriler yer aldı. Vatandaşlardan bazıları sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi alınmasını da talep etti. Başvurularda ayrıca 5 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere vergi muafiyeti sağlanması, cinsiyet değişikliğinin yasaklanması ve cinsiyet değiştirenlerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi talepler de dile getirildi. Komisyona başvuran bir vatandaşsa evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular kamuoyuyla paylaşıldı. Komisyonun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre gelen talepler arasında kadınlar askere alınsın ve düğün ve nişan törenleri yasaklansın gibi istekler de bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Yo man. Yo. Open up man.
3: What do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you. All right.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporda savaşın yalnızca Orta Doğu'daki güç dengelerini değil, modern savaş anlayışını da kökten değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda Türkiye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini, stratejik dayanıklılığını ve bölgesel rolünü yeniden şekillendirmesi gerektiği vurgulandı. Rapora göre savaşın Türkiye açısından en önemli sonucu savunma sanayinde yalnızca ileri teknoloji üretmenin yeterli olmadığını göstermesi oldu. Raporda geleceğin savaşlarında teknolojik üstünlük kadar seri üretim kapasitesi, mühimmat stokları, tedarik zinciri güvenliği ve uzun süreli çatışmalarda üretimi sürdürebilme kabiliyetinin de belirleyici olacağına dikkat çekildi. Bu nedenle savunma sanayinin sadece yeni platformlar geliştirmeyi değil, kriz anlarında hızla ölçeklenebilen üretim altyapısına da sahip olması gerektiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin geliştirdiği çelik kubbe hava savunma mimarisinin öneminin savaşla birlikte daha da arttığı ifade edildi. Ancak hiçbir ülkenin tamamen aşılamaz bir hava savunma kalkanı kuramayacağı belirtilirken, yüksek hareket kabiliyetine sahip ağ merkezi ve birbirini yedekleyen sistemlerin daha etkili olacağı vurgulandı. Ayrıca siber harp, elektronik harp ve taarruzi füze sistemlerinin de hava savunmasının ayrılmaz parçaları haline geldiği kaydedildi. Raporun dikkat çektiği bir diğer başlıksa toplumsal dayanıklılık oldu. Enerji altyapıları, iletişim ağları, finans sistemleri ve bilgi ekosistemlerinin artık savaşların doğrudan hedefi haline geldiği belirtilirken, güvenliğin yalnızca askeri unsurlarla sağlanamayacağı ifade edildi. Akademideki uzmanlara göre Türkiye'nin enerji arz güvenliğinden haberleşme sistemlerine, kriz yönetiminden dezenformasyona mücadeleye kadar geniş kapsamlı bir iç cephe hazırlığı oluşturması gerekiyor. Raporda yapay zeka destekli dezenformasyon, sosyal medya operasyonları ve psikolojik etki faaliyetlerinin modern savaşın temel unsurlarından biri haline geldiği de vurgulandı. Bu nedenle Türkiye'nin yalnızca yanlış bilgilerle mücadele eden değil, aynı zamanda kendi stratejik anlatısını üretebilen ve uluslararası kamuoyunu etkileyebilen bir bilişsel güvenlik kapasitesi geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Jeopolitik değerlendirmelerde ise savaşın Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisinin sürdürülemez hale geldiğini ortaya koyduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye, İran'la Körfez ülkeleri arasında denge kurabilen diplomatik kapasitesi sayesinde savaş sonrası dönemde arabulucu, dengeleyici ve bölgesel düzen kurucu aktörlerden biri olabilecek konumda bulunuyor. Ancak aynı süreçte İran'ın zayıflamasıyla ortaya çıkan güç boşluğunun Türkiye ile İsrail arasında yeni rekabet alanları oluşturabileceği, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de gerilim riskinin artabileceği uyarısı da yapılıyor. Raporda Türkiye'nin kalkınma yolu projesi ve orta koridor gibi ulaşım hatlarıyla küresel ticaret ve enerji güvenliğine daha merkezi bir rol üstlenebileceği de belirtiliyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri arttıkça Türkiye üzerinden geçen alternatif koridorların stratejik değeri daha da yükselecek. Sonuç bölümünde ise ABD-İsrail-İran Savaşı'nın uluslararası güvenlik düzeninde yeni bir dönemin habercisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Rapora göre gelecekte devletlerin gücü yalnızca askeri kapasiteyle değil, teknolojik üretim yeteneği, veri hakimiyeti, toplumsal dayanıklılık ve stratejik uyum kapasitesiyle ölçülecek. Raporda Türkiye açısından temel mesele ortaya çıkan bu tarihsel kırılmayı kriz ve tehdit perspektifiyle değil, uzun vadeli stratejik ölçek büyütme fırsatı olarak okuyabilmektir. Bunun başarılabilmesi ise çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kurumsallaştırılması ve mevcut imkanların stratejik açıdan önceliklendirilmesiyle mümkün olacaktır ifadeleri yer aldı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda ABD-İsrail-İran Savaşı'nın yalnızca bölgesel dengeleri değil, modern savaş anlayışını da köklü biçimde değiştirdiği vurgulandı. Türkiye'nin ise bu yeni dönemde savunma kapasitesini, toplumsal dayanıklılığını ve stratejik etkisini güçlendirerek ortaya çıkan dönüşümü uzun vadeli bir fırsata çevirmesi gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Elektrik ve doğalgaza 4 Nisan'da yapılan yüksek oranlı zammın ardından 1 Temmuz'dan geçerli 3 aylık dönemde tarifelerle ilgili izlenecek fiyat politikası netleşti. Enerji yönetimi elektrikte özellikle konutlarda %50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek elektrik ve doğalgazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Temmuz ayı için bir zam çalışması yapılmıyor dedi. Kaynaklar zam yapılacağı dönemlerde ekonomi ve enerji yönetiminin üst düzeyde bir araya geldiklerini, toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zammın şekillendirildiğini söyledi. Türkiye'de elektrik ve doğalgaz tarifeleri belli aralıklarla gözden geçiriliyor. Elektrik tarifeleri genelde 3 ayda bir, doğalgaz tarifeleri ise aylık değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ekonomi yönetiminin son 3 yıldır uyguladığı enflasyonla mücadele programı gereğince uygulamada bazı değişiklikler gündeme geldi. Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirlenen oran ya da oranlarda elektrik ve doğalgaza zam yapılıyor. Bu kapsamda en son zam 4 Nisan'da uygulandı. Konutlarda kullanılan elektriğe %25 zam yapıldı. Konutlarda doğalgazda kademe 1 ve kademe 2 olmak üzere çok tüketenin çok ödeyeceği tarifeye geçildi. Bu kapsamda bulunan abonelerin faturaları katlandı. Kademe 2'de yer alan konut aboneleri sanayi kuruluşları ve elektrik santralleriyle aynı tarifeden gaz tüketmeye başladı. Bu aboneler vergiler ve paylar hariç tükettikleri her 1000 metreküp doğalgaza 18 bin lira ödüyor. Kademe 1 aboneleri ise tükettikleri her 1000 metreküp doğalgaza 10.625 lira ödüyor. Yılın ikinci çeyreğinin sonuna gelinmesiyle gözler 1 Temmuz'dan geçerli 3 aylık döneme ilişkin elektrik ve doğalgaz tarifelerine çevrildi. Anka'dan Olcay Aydil'e konuşan enerji kaynakları elektrikte özellikle konutlarda %50'nin üzerinde zam gereksinimi olduğunu belirterek elektrik ve doğalgazda abonelere yönelik sübvansiyonlar devam edecek. Bu bağlamda Temmuz ayı için bir zam çalışması söz konusu değil dedi. Kaynaklar zam yapılacağı dönemlerde öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na enerji fiyatları ile ilgili en son verilerin bir rapor olarak sunulduğunu belirterek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda da konu değerlendiriliyor. Ekonomi ve enerji yönetimleri üst düzeyde bir araya geliyor. Toplantılarda enflasyon hedefi de dikkate alınarak zam oranları şekillendiriliyor dedi. 3 yıldır elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı etkili oluyor. Merkez Bankası da konuyu çok yakından takip ediyor. Elektrik ve doğalgaza 4 Nisan'da yapılan zamların ardından gözler 1 Temmuz'da uygulanacak yeni tarifelere çevrilmişti. Enerji yönetimi kaynakları maliyetler nedeniyle elektrikte özellikle konut aboneleri için %50'nin üzerinde zam ihtiyacı bulunduğunu belirtirken vatandaşlara yönelik sübvansiyonların devam edeceğini ve Temmuz ayında yeni bir zam planlanmadığını açıkladı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesinde enflasyon ve hedeflerinin de dikkate alındığı, zam kararlarının ekonomi ve enerji yönetiminin ortak değerlendirmeleri sonucunda şekillendiği ifade edildi. Son yıllarda enerji tarifelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın etkisinin arttığı belirtilirken, fiyatlamalarda enflasyonla mücadele programının öncelikli kriter olduğu vurgulandı. Böylece milyonlarca abone için Temmuz ayında elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir artış öngörülmediği mesajı verildi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda %5 artış kaydederken Türkiye, Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu. Türkiye, Rusya'daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı, toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin tahminine göre Haziran-Ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'yi 2,9 ila 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken Rusya'dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin %95 ila %97'si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye'nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor. Haziran satışları da Türkiye'nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026'daki arama taleplerinde Türkiye %49,7 payla ve satışlarda da %39,4 payla liderliklerini sürdürdü. ATOR'un Haziran satışlarına ilişkin analizinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haziran 2025'te satışlardan %7 pay aldı. Bu ay ise Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye'nin payı geçen yılın aynı ayındaki %37,2 seviyesinden %39,4'e çıktı. ATOR, Türkiye'nin Haziran satışlarında %39'u aşan payla koşulsuz lider olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi. Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor. Rusya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye'nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor. Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercih olmayı sürdürürken, İstanbul'da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya'ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya pazarındaki güçlü konumu son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşuyor. Radyo Sputnik'te canlı olarak dinliyorsunuz.
2: Değerli kabine üyelerimiz, muhterem dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millet davasını ve Türkiye sevdasını göğsünün üzerinde bir madalya misali gururla taşıyan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine burada şairin "Dostlar iki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz" dediği gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde özellikle kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza, kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi iletiyorum. AK Parti İstişare ve değerlendirme toplantılarımızın 33.sünde bir kez daha sizlerle beraber olmanın, sizlerle hasbihal etmenin, siz kardeşlerimle hasret gidermenin memnuniyetini yaşıyorum. Davetimize icabet ederek kampımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve burada iki gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Daha önceki buluşmalarımızda olduğu gibi değerli fikirlerinizle, görüş ve önerilerinizle istişare toplantımıza kıymetli katkılar sunacağınıza inanıyor. Sizlerden kanaatlerinizi samimiyetle paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Değerli kardeşlerim, konuşmamın hemen başında şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe ifade ettik. Kendi muhasebemizi hem de çok cesur biçimde, çok özgüvenli bir şekilde yaptık. Partimiz için, hareketimizin istikbali için, mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Birlikte tespit ettiğimiz hedefler doğrultusunda gönül birliği içinde omuz omuza vererek yolumuza kararlılıkla devam ettik. İnşallah 33. istişare toplantımızda da aynısını yapacağız. Basına açık kısmın ardından yol arkadaşlığımızın gereği olarak dostane bir atmosferde gündemimizdeki konuları etraflıca ele alacağız. Bugün ve yarın meselelerimizi konuşacak, tartışacak, müzakere edecek, inşallah ufkumuz aydınlanmış, kardeşliğimiz güçlenmiş, muhabbetimiz tazelenmiş bir şekilde toplantımızı tamamlayacağız. Cenab-ı Allah toplantımızı ve istişarelerimizi bereketli kılsın diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Bugün 33. geleneksel istişare toplantımızı yaparken inşallah 1,5 ay sonra da AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır önce Cenab-ı Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz aziz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan, yılmadan ve yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz millet olarak öyle rastgele bir araya gelmiş, tarih yolculuğu içinde tesadüfen karşılaşmış, zamanın ve coğrafyanın zorlamasıyla kaynaşmış bir topluluk değiliz. Biz birbirine yabancı ve birbirine tahammül etmek zorunda olan bir topluluk, öyle bir millet de değiliz. Türkiye'nin tamamı

ortak bir imana sahibiz. Yorumlar farklı olabilir. Düşünceler farklı olabilir. Anlayışlar farklı olabilir. Değerlendirmelerimiz farklı olabilir. Mezhepler de üslupta, yolda, yöntemde farklı kulvarlarda olabiliriz. Meseleleri ele alma biçimleri farklı olabilir. Çözüm önerileri farklı olabilir. Yaşam tarzları, hassasiyetler farklı olabilir. Ancak nihayetinde hepimiz aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrak altında, aynı hilalin gölgesinde, aynı istikamete ilerleyen, gönülleri aynı, ülküde kenetlenmiş bir topluluğuz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibidir. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine, biz normalleşmenin mücadelesini verdik. Bakınız, kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle eğitim görmeleri, başörtüsüyle çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Oysa bu çocuklar, bu kadınlar başlarını inançlarının bir gereği olarak örtüyorlar. Daha da ötesi, bu ülkede dindar olsun ya da olmasın, kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Ama siz örtünmeyi yasaklarsanız bu milletin öz kültürü, öz geleneği olan giyim kuşam tarzını, tesettürü yasaklarsanız, siz Anadolu kadınının yaşmağına, yazmasına, çarşafına hor bakarsanız, normal olana karşı çıkmış olursunuz, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaştırmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız.

0: Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Bir ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın peşinde değildik. Diğerlerini ötekileştirmenin, diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, böylece kaynaşmanın, böylece kucaklaşmanın peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye bu meselede olması gereken ama 10 yıllar boyunca geciktirilen, 10 yıllar boyunca engellenen makul zemine ulaşmıştır. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Yaşmağı, yazması, tülbendi, çarşafı, özellikle örtmesi, ihramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır. Bakın, bu yeni normal de değildir. Bu tüm zamanların normalidir. Bin yıllık normalimizdir. Önümüze çıkan her meselede ilkemiz işte budur. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız yok. Başka yurdumuz yok. Mensubu olduğumuz başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biriz. Beraberiz. Son nefesimize kadar da inşallah burada birlikte olacağız. Biz bizden farklı düşünüyor diye hiç kimseye husumet beslemedik. Ama şunu da herkes bilsin ki kendisinden farklı düşünüyoruz diye hiç kimse de bize husumet besleyemez. Geçmişte olduğu gibi parmak sallamaya, ayar vermeye, istikamet çizmeye yeltenemez. Kimse bize kendi öz yurdumuzda, öz toprağımızda ayrımcılık yapamaz, mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Bu hiç kimsenin haddi de değil, hakkı da değildir. Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa, bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir. Kim ki bu ülkenin kadınlarını kılık kıyafetine göre ayrıştırıyorsa, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır. AK Parti'yi işte bu temel ilkeler üzerine inşa ettik. 25 yıldır da bu ilkeler ekseninde mücadele veriyoruz. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım, siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve değerli lideri Sayın Devlet Bahçeli ile biz işte bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Farklı siyasi partiler olarak ülkemizin bekası, milletimizin sulh ve selameti için güç birliği yaptık. Ortak noktalarda buluştuk. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Yeni kapı ruhuyla milletimize birlikte hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeniyle de diğer partilerin seçmenleriyle de elbette her konuda aynı düşünmüyoruz. Ama hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, çoğu zaman aynı ailelerin çocuklarıyız. Gündüz siyaset meydanlarında, kürsülerde birbirimize rakip olabiliriz. Fakat akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı çatının altında, aynı sofrada buluşuyor, aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Siyasi farklılıklarımız bizi düşmanlaştırmamalı, bizi birbirimize asla hasım yapmamalı. Fikir ayrılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı, aramızı açmamalı. Tabii bunları samimiyetle söylerken şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Öyle düşünmeyeceksin, öyle giyinmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın, öyle yazmayacaksın dediler. O dili konuşmayacaksın, o türküyü dinlemeyeceksin, oraya gitmeyeceksin, onu öğrenmeyeceksin, öğretmeyeceksin dediler. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar, siyasi rekabeti husumete, çatışmaya dönüştürdüler. İşte en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar. AK Parti olarak 25 yıl boyunca yasakları kaldırmanın, hak ihlallerine son vermenin çabası içinde olduk. 25 yıl boyunca normalleşmenin mücadelesini verdik. 25 yıl boyunca kardeşlik mücadelesi, bu milleti kucaklaştırma mücadelesi verdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhur İttifakı'nı kurarak bu mücadeleyi daha da güçlendirdik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şu anda CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerinin kuyularını kazdılar, birbirlerini şikayet ettiler ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri Şark'tan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir. Şunu unutmayalım değerli arkadaşlar. FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Aynı şekilde yol yaparken, köprü yaparken, tünel inşa ederken, milyonlarca konut üretirken, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirirken, eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda destan yazarken belli bir kesimi mutlu etmeyi, belli bir kesimin huzurunu, güvenliğini sağlamayı değil, Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Bakınız, gereksiz tartışmalarla, gereksiz çatışmalarla, incir çekirdeğini dahi doldurmayan kavgalarla Türkiye geçmişte yıllarını kaybetti, enerjisini kaybetti, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Sanal gerilimlerle bu ülkenin enerjisinin heba edilmesini istemiyoruz. Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Bugün artık hep birlikte bunları geride bırakmanın, geçmişte bırakmanın zamanı gelmiştir. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaştırma üzerine, çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine, kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik. Biz Mevlana gibi her ne olursan ol yine gel dedik. Yunus gibi gelin tanış olalım dedik. Hacı Bektaş gibi hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tesibi, hattı, minyatürü, ebrusu vardır. Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var. Ama bu kitabın bir cildi, bir şirazesi, bir mücellidi, bir müellifi, kitabın ortak bir ruhu, ortak bir duygusu var. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, yolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız. Daha durur kurulurken ilkelerimiz, sınırlarımızı, çerçevemizi net bir şekilde çizdik. O çizginin dışına çıkmayız. Çıkılmasına da müsaade etmeyiz. AK Parti kitabının şirazesinin dağılmasına asla göz yummayız. Biz partilerden bir parti değiliz. Biz bir dava hareketiyiz. Biz bir misyonun temsilcisiyiz. Biz mukaddes bir emanetin taşıyıcısıyız. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran, zafere ulaşmak için her yolu mübah gören, ilke, hudut, kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket eder, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem yere basar, zaferi de Allah'ın takdirinden umarız. Partimiz 25 yıl önce nasıl bir duygu ve heyecan üzere kurulduysa, bugün de aynı duygu ve heyecan içinde yoluna devam ediyor. 25 yıl önce hangi ilkeler ve değerler etrafında kenetlendiysek, bugün de aynı ilkeler ve değerler etrafında birbirimize yoldaşlık ediyoruz. İstikametimiz nettir. Menzilimiz nettir. Allah'a sonsuz hamd olsun ki şımaranlardan olmadık. Başımız dönmedi. Makamlarda eriyip gitmedik. Tekebbüre kapılmadık. İstikametimizi şaşırmadık. Yolumuzdan ayrılmadık. Menzilimizden sapmadık. Milletle gönül bağımızı koparmadık. Hamdolsun büyüdük, güçlendik, dev olduk, 25 yıllık destan olduk ama davamızı unutmadık. Nereden geldiğimizi, neyi temsil ettiğimizi, nereye gittiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmadık. Kurulduğumuz gün gibi diriyiz. Heyecanlıyız, azimliyiz, gayretliyiz. Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler. Yorulanlar soluklanmak için çekildiler. Öyle zamanlar oldu ki dostlarımızı kendi ellerimizle toprağa verdik. Gözyaşlarıyla rahmeti rahmana uğurladık. Ama hiç boşluk çıkarmadık, bırakmadık. Gidenlerin yerine yenileri geldi. Gençler akın akın geldiler, partimize heyecan kattılar, renk kattılar, enerji kattılar. Her zaman söylüyorum, bu dava kadim bir davadır. Bu dava kökü mazide, gözü atide, mukaddes bir davadır. Bu dava bizden önce vardı, bizden sonra da var olacak. Bu mesele kişisel bir mesele değildir. Bu mücadele kişisel bir mücadele değildir. Bu mücadele millet mücadelesidir, memleket mücadelesidir. Bu mücadele ümmet mücadelesidir, insanlık mücadelesidir. Rabbim ömür verdikçe bu mücadeleyi şanla, şerefle yürüteceğiz. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin hayallerini suya düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. İnandığımız yolda eğilmeden, bükülmeden yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma, partimizin en üst kademesinden en uçtaki birimine kadar her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Partimizin çatısı altında bulunmuş, bu harekete omuz vermiş, fakat bugün aramızda olmayan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor. Kendilerini hasretle, minnetle yad ediyorum. Ahde vefanız ve dayanışmanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. AK
1: Parti Genel Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı Sapanca'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı bu 3 günlük kampta son 1 yılın muhasebesi yapılacak ve yeni dönem yol haritası da ele alınacak. Peki çeyrek asırlık destan AK Parti temasıyla düzenlenen kampın açılış konuşmasında verdiği mesajlar neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Hemen satır başlarına bakalım sizler için. Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan bir kadro asla olmadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 25 yıldır durmadan yorulmadan hizmetkarlık ediyoruz dedi. Partimiz için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduklarını dile getirdi. Sapanca'daki kamp konuşmasında gündemindeki konuların etraflıca ele alınacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz AK Parti olarak kutuplaştırmanın etrafında değil barıştırmanın etrafında yer aldık dedi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, ama tam tersine biz normalleştirmenin mücadelesini verdik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında başörtüsü tartışmalarına da değindi. Zaman zaman geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. Başörtüsü anormal değil, marjinal değil, belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herkes şunu anlamalı dedi. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Eşitlik ve adalet noktasına gelmiştir dedi Sapanca'daki konuşmasında. Siyasetin bir uzlaşma ve müzakere olduğunu da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, her meselede aynı düşünmek zorunda değiliz ama ülkenin menfaati söz konusu olduğunda ortak paydada buluşmak zorundayız dedi. Bu cümlesi önemliydi ve bunun en güzel örneği olarak da Cumhur İttifakı'nı gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP lideri Bahçeli ile biz bu örneği veriyoruz dedi. Hepimiz aynı vatanın çocuklarıyız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikir farklılıkları aramızı açmamalı ifadelerini kullandı. Siyasi rekabeti husumete dönüştürdüler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu sözlerin ardından da CHP'ye yüklendi. İç kavganın tarafı değiliz dedi. Birbirlerine tuzak kurup şikayet ettiler. Bizim değil, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler ve bir Frankenstein ürettiler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyacı olduğunu da dile getirdi ve eleştirilerini sürdürdü Erdoğan. Gücünü tabandan, seçmenden almayan, Türkiye üzerine hesabı olan, bir takım dış güçlerden alan muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir dedi Sapanca'daki AK Parti kampında. Gücünü kara paradan alan muhalefetin zarar verdiğini söyleyen Erdoğan, bizim arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir diye konuştu. Ardından mesajlarında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin başarısı ülkemiz için diye konuştu ve terörü sona erdirirken ülkemiz vatanımız için sona erdiriyoruz dedi. AK Parti demek ümmetin sorumluluğunu taşımaktır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonlarına doğru AK Parti'nin eylemlerinden, misyonundan, temsilcilerinden bahsetti. İstikametimiz nettir, şımaranlardan olmadık, makamlarda erimedik, büyüdük, güçlendik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 25 yıllık bir destan oluşturduklarını dile getirdi Sapanca'daki konuşmasında. Yolu şaşıranlar kendi yoluna gitti, gidenlerin yerine gençler geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu davanın mukaddes bir dava olduğunu dile getirdi. Millet ve memleket mücadelesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti kampında yaptığı konuşmada sözlerini tüm yol arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak da sonlandırdı diyelim ve burada noktalayalım.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yazın yeni nesil tarifleri, sosyal medyadan çıkan serinlik trendleri. Bu yaz mutfaklarda yalnızca lezzet değil, görüntü de ön planda. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenilen yeni nesil tarifler, meyveler, yoğurt, buz ve aromatik otlarla hazırlanan ferahlatıcı seçenekleri sofralara taşıyor. Özellikle dondurulmuş meyveler, yoğurt bazlı tarifler ve renkli salatalar yazın en çok konuşulan lezzetleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada son dönemin en popüler yaz tarifleri mutfaklarda da kendine yer bulmaya başladı. İşte bu yazın öne çıkan lezzetleri. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla birlikte sosyal medyada ferahlatıcı tarifler yeniden gündeme geldi. Ancak bu yılın trendleri yalnızca serinletmekle sınırlı değil. Hazırlanışı kolay, görüntüsü dikkat çekici ve nispeten sağlıklı alternatifler sunan tarifler milyonlarca kez izlenirken birçok kişi bu tarifleri evinde denemeye başladı. Mutfaklarda artık klasik limonata ve karpuz peynir ikilisinin yanı sıra sosyal medyada viral olan yeni nesil yaz tarifleri de kendine yer buluyor. Yaz denildiğinde akla gelen ilk meyvelerden biri olan karpuz bu sezon farklı tariflerle öne çıkıyor. Özellikle karpuz, semizotu, beyaz peynir, ceviz ve limon sosuyla hazırlanan salatalar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tatlı ve tuzlu tarifleri bir araya getiren tarifler sıcak havalarda ağır yemekler yerine hafif alternatif arayanların tercihi haline geliyor. Bazı tariflerde nane yaprakları ve nar ekşisi de kullanılarak daha farklı aromalar elde ediliyor. Çilek ve semizotunu bir araya getiren salatalar da son dönemde dikkat çekiyor. İsteğe göre beyaz peynir ve cevizle zenginleştirilen bu tarifler yaz sofralarına hafif ve ferah bir seçenek olarak ekleniyor. Son aylarda özellikle sosyal medyada yaygınlaşan tariflerden biri de kırmızı meyveli süt kaseleri. Büyük bir kaseye buz, süt ve çeşitli kırmızı meyveler eklenerek hazırlanan tarif hem görüntüsü hem de pratikliği nedeniyle ilgi görüyor. Çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi meyvelerle hazırlanan kaseler kahvaltı ya da ara öğün olarak tüketiliyor. Bazı kullanıcılar karışıma chia tohumu veya yulaf da ekleyerek daha doyurucu hale getiriyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken yaz trendlerinden biri de yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanan yoğurt bazlı dondurulmuş tarifler. Süzme yoğurt ya da proteinli yoğurt, çilek, muz, böğürtlen gibi meyvelerle karıştırılıyor ve ardından dondurucuya konuluyor. Birkaç saat sonra ortaya çıkan karışım dondurmayı andıran kıvamıyla tüketiliyor. Bazı tariflerde üzerine bitter çikolata eritilip dökülüyor ve tekrar donduruluyor. Bu yöntemle hazırlanan yoğurt bar olarak bilinen tarif son dönemin en çok paylaşılan tariflerinden biri haline geldi. Dondurulmuş karpuz, muz, çilek, yaban mersini ve çeşitli meyveler kullanılarak hazırlanan smoothie bowl tarifleri de bu yazın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Meyveler blenderdan geçirilerek yoğun bir kıvam elde ediliyor. Üzerine Hindistan cevizi, granola, chia tohumu veya taze meyveler ekleniyor. Renkli görüntüleri nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında sıkça görülen bu tarifler özellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. Sıcak havalarda öne çıkan bir diğer trend ise yoğurt bazlı serinletici kaseler. Yoğurt, salatalık, dereotu, nane ve bol buzlu hazırlanan tarifler hem hafif hem de ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Bazı içerik üreticileri bu tariflere avokado veya lime ekleyerek farklı yorumlar katıyor. Ev yapımı soğuk içecekler de yaz trendlerinin önemli bir parçası. Meyve püresinin maden suyu ve buzla buluşturulduğu tarifler özellikle kafelerde görülen içecekleri ev ortamına taşıyor. Nane, fesleğen ve limon kabuğu gibi eklemelerse içeceklere farklı aromalar kazandırıyor. Yazın gelişiyle birlikte tezgahlarda yerini alan yeşil erik de sosyal medya tariflerinin yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle doğranmış yeşil eriklerin salatalık, taze nane ve limon suyuyla buluşturulduğu ferah salatalar milyonlarca kez izlendi. Bazı içerik üreticileri ise eriği, buz, maden suyu ve limonla karıştırarak yaz içeceği hazırlıyor. Ekşi tadıyla dikkat çeken bu tarifler sıcak havalarda serinletici alternatifler arasında gösteriliyor. Uzmanlar yaz aylarında su içmenin yerini hiçbir tarifin tutamayacağını hatırlatırken, meyve, yoğurt ve sebze ağırlıklı bu tariflerin sıcak havalarda daha hafif beslenmek isteyenler için alternatif oluşturabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada başlayan bu trendler bu yazın mutfak modasında renkli meyveler, buzlu tarifler ve yoğurt bazlı lezzetlerin başrolde yer aldığını gösteriyor. Bu yaz sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yeni nesil tarifler mutfaklarda da kendine yer buluyor. Dondurulmuş meyvelerden yoğurt bazlı lezzetlere, renkli salatalardan buzlu içeceklere kadar birçok ferahlatıcı tarif sıcak günlerin favorileri arasında gösteriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim sistemine öğrenme anlayışını dönüştürecek bir düzenleme hayata geçirildi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitede yeni dönemle birlikte mikro kredi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin edindikleri yetkinlikler belirli kriterlerle tanınıp Avrupa standartlarıyla uyumlu AKTS kredisine dönüştürülecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçlerinin sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Düzenleme özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler böylece diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinme fırsatı bulacak. Programları başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazananlar dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. YÖK'ün açıkladığı sisteme göre öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Üniversiteler önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kendi mikro yeterlilik programlarını uygulamaya başlayabilecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının artırılması ve yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde mikro kredi uygulaması başlıyor. Yeni sistemle öğrenciler kampüs dışında yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindikleri yetkinlikleri AKTS kredisine dönüştürerek transkriptlerine işletebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kampında konuştu. Orta Doğu'da sular yeniden ısınıyor. Venezuela'da can kaybı artıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yönelik İHA saldırısının ardından ABD ordusu İran'daki stratejik hedefleri vurdu. CENTCOM'da İran'a yönelik dün geceki saldırıların görüntülerini yayınladı. ABD Başkanı Trump olayı ateşkesin aptalca bir ihlali olarak nitelendirirken İran Devrim Muhafızları Ordusu ise bölgedeki ABD üslerine misilleme yapıldığını duyurdu. 7,5 ve 7,2'lik iki büyük depremin vurduğu Venezuela'da can kaybı 920'ye, yaralı sayısı ise 3360'a yükseldi. 50 binden fazla kişi kayıp. Ekipler enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin Sapanca kampında konuştu. İstişare toplantısında çok sayıda başlığa değinen Erdoğan CHP'yi de hedef aldı.
2: Siyasi rekabeti husumete çeviren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıkladı.
3: 8 Aralık 2024 tarihinin Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini de hızlandırmıştır. Bugün ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 2 milyon 259 bindir. Bunun yaklaşık 1/3'ü Türkiye'de doğmuştur. Ülkemizdeki tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik.
1: Niğde'nin Boru ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında dün yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Aynı fabrikada 2018 yılında meydana gelen patlamada da iki kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatlarını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada dün karar çıktı. Otel sorumlusuna 13 yıl, ilaç firması sahiplerine 18 yıl hapis cezası verildi. Radyo

0: Amcalarından gazeteci Ali Çağatay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Zatüre sebebiyle uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır dün 77 yaşında hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki veda töreninin ardından da Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Kupa'nın günlüğü.
0: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün I grubunda Norveç'i 4-1 yenen Fransa grup lideri, Norveç'i ikinci olarak son 32 turuna çıktı. Grubun bir diğer maçında ise Irak'ı 5-0 yenen Senegal I grubunu 3 puanla 3. sırada bitirerek 32 umudunu korudu. Irak ise turnuvaya veda etti. Dünya Kupası H grubu son haftasında Uruguay'ı 1-0 mağlup eden İspanya ise tur atladı. Puanını 7 yapan İspanya son 32 turuna yükseldi. 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti. Grubun bir diğer maçında Suudi Arabistan'da 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükseldi. 2026 Dünya Kupası G grubu 3. ve son hafta mücadelesinde Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu 2. tamamlayan Mısır son 32 turuna yükseldi. İran ise en iyi 3.'ler arasına girmek için diğer sonuçları beklemeye geçti. Belçika 2026 Dünya Kupası G grubu 3. ve son hafta maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup etti ve lider olarak son 32 turuna yükseldi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
3: 2000-2008 arası kıdem tazminatını alıp işten bile ayrılamıyor. 25 hizmet yılı şartları var, 7000 gün iş yıl dediğiniz şey 20 yıl. Ama ondan sonra gelen gençler mesela 25 hizmet yılı kaldırdılar.
4: Şuraya gelmiyor mu hiç? Mesela birine sen emeklilik şeyini 70'li yaşlarına koyarsan o insanlar o zaman ben niye ne gerek var para vereyim, prim vereyim
3: tabii,
4: moduna giriyor.
3: Niye çalışayım diyor.
4: Niye çalışayım ki abi diyor.
3: Ya da 3 ay çalışayım, çıkayım. Tık. Ne olacak?
4: Takılıyor.
3: Şu an en düşük emekli maaşı 15.000 diye, 14.400 küsür diyelim. Evet. Ben bundan ne kira ödeyebilirim? Ne toplu taşımaya bile binmek artık şeye geldi.
4: Teknik olarak imkansız.
3: O yüzden insanlar istemiyor. Tamamen buna döndü açıkçası. O yüzden emeklilik sistemlerinde değişikliğe gidilmesinde açıkçası bekliyoruz.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Takılıyor.
3: Ne olacak?
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
3: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili kim burada? Tabii ki Melis Elmen burada. Şimdi konulara başlamadan önce çok yoğun bir gündemimiz yok biliyorsunuz. Artık böyle yaz olunca meclisin yavaş yavaş kapanma zamanları geliyor. Sadece 3 Temmuz bizim için kritik dönem. Ne oluyor? 3 Temmuz'da biliyorsunuz son 6 aylık enflasyonun son verisi açıklanıyor. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri ve memur maaşları ve. Kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde ödenen engelli aylığı, işte sosyal yardım, hepsi memur maaşına da bağlı olduğu için bizim için aslında kritik nokta 3 Temmuz olacak. O yüzden şu anda oraya tabii yönlenemiyorum, veri gelmediği için tahmin ediyoruz, daha önce de konuştuk. Biliyorsunuz %18'in üzerine çıkmayacağını konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı çıkar der ki artık %20'ye yuvarlıyorum ben size Ocak'ta söz vermiştim. O ayrı. Onu birlikte konuşacağız. Ama önce telefon numaramı vereceğim. Neden? Soru sormak isteyen sorusunu yolluyor ya da en kötü selamınızı veriyorsunuz ki selamlaşıyoruz. Cuma'dan cumaya buradayız neticede, değil mi? veriyorum. 0-505-171-66-56. 0-505-171-66-56. Hem sorularınızı ya da en kötü selamlarınızı bekliyorum. Çünkü konuşacak konumuz sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dönmek zorunda. Maç da izleyemiyoruz artık. Niye konuyu oraya bağladım bilmiyorum ama. Tahmin edersiniz niye bağladığımı. Ay, nereden başlıyorum? Önce yurt dışından başlayacağım. Neden? Şimdi yurt dışı borçlanma ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum. Şimdi yaz dönemleri geliyor ya. Gelince yaz dönemleri genelde yurt dışında yaşayan ya da çalışanlar izin alıp ülkelerine gelmeye başlıyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki ülkemiz özlenmeden geçilmiyor. Çok güzel bir ülkedeyiz. Nerede yaşadığınızın hiçbir anlamı kalmıyor ya da ne kazandığınız, nasıl bir hayat yaşadığınız, bu ülkeye adım atmadan kimse yurt dışında nefes alamıyor. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Artı olarak bütün danışanlarımdan bildiğim için şu İstanbul Boğazı'ndan böyle bir geçmek. Ya ne kadar güzel bir ülkede olursanız olun. Gece böyle akşam 10-11 şen şakrak insanlar, gülüşmeler, çekirdek kolalar, ergenler şeyde mesela parkta. Bunun hiçbiri yok tabii ki oralarda. Biz ayrı. Kusura bakmayın ben... Türktür. Biz Türk'üz ve hayatı keyfiyle yaşıyoruz. Evet, şimdi yurt dışından gelen vatandaşlarım artık gelmişken şunları yapmaya başladılar. Yavaş yavaş işte borçlanmaları yapalım, ne bileyim işte emekliliğim için hazırlığımı yapayım gibi bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışında yaşayan çalışan erkekler çalışırken borçlanma yapabilen çalıştığı süreyi, kadınlar hem çalıştığı süreyi hem ikameti borçlanabiliyor. Yani şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Almanya'ya işte o zaman hani işçiler gidiyor diye Almanya'ya gittiniz diyelim. Eşiniz de sizinle geliyor. Siz çalışıyorsunuz ama eşiniz evde, işte evle ilgileniyor çocuklarla vesaire. Ama evde kaldığı süre boyunca bir borçlanma da yapabiliyor. Sadece çalışması gerekmiyor ama kadınlar için bu arada. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaz dönemi sadece tatil dönemi olmuyor. Türkiye'deki işlerini halletmek için hepsi artık yavaş yavaş buraya geliyorlar. Geliyorlar, inanın geliyorlar. Onları ayarlıyorlar yani İstanbul işte ya da Ankara ya da işte Kayseri, yani her ilimiz için havaların böyle düzgün olduğu zamanları denk getirip izinlerini onlara göre ayarlıyorlar. Biliyorsunuz bu sene biraz yaz zor geldi yani. Haziran'ın sonu oldu, hala böyle herhalde diye esinti olabiliyor. O yüzden biraz artık Temmuz ortası gibi sanıyorum gelecekler. Bayramlarımız bitti. O dönemlerde gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu. Çünkü biliyorsunuz diğer ülkelerde bizim bayram çok şey olmuyor. Bir de işte Christmas dönemi oluyor da artık Kasım'a doğru yani. Şimdi aynı zamanda emeklilik işlemlerini yapmak ve bunu düzenlemek için yoğun bir şekilde talepleri oluyor. Neden? Ocak'ta yani aslında tabii bunu daha önce konuştuk. Yani Temmuz'da bir asgari ücrete tabii zam, hani böyle ufak da olsa bir beklentimiz var. Ama hiç olmazsa da Ocak başı itibariyle asgari ücrete zam gelince yapılacak borçlanmalar ne olacak? Artacak. O yüzden hızlı bir şekilde davranıyorlar. İşte normalde biliyorsunuz borçlanmalarda taksitlendirme yok. Yani 100 günde borçlansanız, 1100 günde borçlansanız tek seferde ödüyorsunuz. Ama kendinizce bunu taksitlendirebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum, her formumuzu dolduruyoruz diyelim. İşte mesela bir yaz geldiniz, işte Temmuz'un 15'inde geldiniz. İşte bir yıllık borçlanma yapıyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. Diğer sene bir yıllık daha yapıyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş da kendinizce doldurabiliyorsunuz. O yüzden... aile ziyaretlerinin yanında SGK işlemlerini de tamamlamak ve eksik günleri ufak da olsa halletmek, çözmek ya da en kötü biliyorsunuz borçlanmalar dahil 1800 gün olarak yani çok moral bozucuk ama hani ölüm ailenizin eşine çocuğa bağlansın diye bunu yapmaya çalışanlar var. Gemi adamları da dahil olmak üzere bu arada onlar da yurt dışı borçlanma sayılıyor, artık eskisi gibi değil. yıpranmalarını falan umursamıyorlar o adamcağızlar, yazık. Ben gemi adamlarına çok üzülüyorum. Yani şöyle bir hizmet veriyor, evet okey ki tanıdığınız çok vardır. Ama yıpranmaları yok. O böyle koca koca dalgaların içinde şey yapıyor. Yani ben sahilde yürüsem o kadar dalga çıksa ödüm patlar be. Ama işte neyse, burada önemli bir ayrıntı nedir? Biliyorsunuz 2019'da yurt dışı borçlanmanın tamamen mevzuatı değişti. Yani ne oldu? Bir, Bağkur'a sayılıyor. İki, miktar olarak çok yükseldi. Ama gene de hani ucundan, kıyısından, orasından, burasından yakalanabiliyor. Yani bunun hesaplaması yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? Biliyorsunuz beni seversiniz işte bizim gibi uzmanlar, üstadlarım. Yani biz bunun hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Örnek veriyorum. Bakın örnek veriyorum. 1 milyon devlete ödedik. Bunun karşılığında kaç para maaş alacağız? Ve bu aldığımız maaş bizim bu 1 milyonu ne kadar sürede absorbe edecek? Bunların hepsinin hesabı yapılabiliyor. Bu konuda uzman bir, önce ben tabii ki... Şaka yaptığımda biliyorsunuz. Bir üstadıma ya da işte dediğim gibi bana ulaşırsanız bu hesaplar en azından yapılabilir. Yani 50 bin lira ödersem ne olur? 1 milyon ödersem ne olur? 1 milyonu 3'e katlarsam, 3 milyon ödersem maaşıma etkisi ne olur? Yani işimiz bu ve bu yüzden buradayız. Bunları yapılmasını çok rica ediyorum. Yani dümdüz tamam, kurum elemanları ve memurlarımız çok iyi bu konuda ama... Maaş hesabında sistemdeki maaşı söyler. Yani sizin kaç para yatırınca kaç para ödeyeceğinizi parayı yatırmadan cevap veremez. Yani kaç para maaş alacağınızı, çok özür dilerim. Ve o başka bir tarafa kayıyor. Şimdi burada hani asgari ücrete zam gelmeden başvurayım daha az ödeyeyim kısmındayız çünkü şu anda. Yani Temmuz'da beklentimiz var ama olmadığını farz edelim. Ocağa kadar bizim bu işi bitirmemiz lazım. Yani aralığın son günü itibariyle başvurumuz aslında yeterli oluyor. Asgari ücret arttıkça borçlanma artıyor. Artı olarak borçlanma miktarının artmasının yanı sıra biliyorsunuz şeyi de arttı. Yani %32'den %35, işte 45'ler vesaire oralara da çıktı. Bir de hani ekstra bir yük de geldi. O yüzden emekli olmak isteyenler için kritik bir dönemdeyiz. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde, şöyle yurt dışında, tabi buradan emekli ayrılıp yurt dışında çalışamıyorsunuz ama en azından sistemi hop diye ayarladığımız zaman her şey hazırda bekliyor. Şimdi işin bir de görünmeyen bir tarafı var. Yani ödediğiniz sistemde borçlandığınız yıl, sigorta başlangıcınız, hangi dönemlerin hizmette size ne getireceği, hangisi avantajlı? Belki sadece bir kısmını borçlanıp işte asgariden diğer kısmını 3 katından borçlanma gibi gibi gibi gibi bir sürü seçenek oluyor. Yani görünmeyen tarafı bunu söylemeye çalışıyorum aslında bakarsanız. Bu doğum için, askerlik için, yani borçlanma yapılabilecek her şey için, ne bileyim avukat stajyer borçlanması diyelim, ne bileyim doktora şey borçlanması gibi gibi gibi gidiyor. Bunların girdiği tarihler çok önemli. Bazen 5 katını ödüyorsunuz, asgariden ödeyenle birlikte aynı parayı alabiliyorsunuz. Dönemsel hesaplamalarımız var. Benim özellikle altını çizmek istediğim konu da şu. Emeklilikte önemli olan sadece ne kadar ödeyeceğim sorusu değil. Asıl soru sorulması gereken bu borçlanmayı nasıl, hangi zaman aralığında, ne kadar, araya boşluk koyarak mı, koymayarak mı yapmam? Çünkü emeklilik hayat boyu alınacak bir gelir. Bir kez yapılan yanlış bir planlama yıllarca düşük maaş alınmasına sebep oluyor ki keza biz bunlara denk geldik. Daha önce yapılmış yanlış bir borçlanmayı mevzuat da değiştiği için, örnek veriyorum 2019'da mevzuat değişti diyelim. 2011'de mesela borçlanmayı yapmış. Şimdi ama hatalı borçlanma yapılmış, geriden gelecek şekilde yapılmış, işte yapılması gereken hiçbir şey yapılmamış. Şimdi ben onu düzeltmek için iptal ettiğim zaman, borçlanmalar bir sefere mahsus iptal edilip tekrar borçlanabiliyor bütün borçlanmalar. Ama ne olacak şimdi, adam ya da kadın neyse 70 bin lira ödemiş o zaman, şimdi ödeyecek 1 milyon. Şimdi burada da sıkıntı doğabilir. O yüzden hatta bir danışanım sağ olsun, Allah razı olsun, İşi çözmeye çalıştım. Daha önce hatalı bir şeyler yapmış. Yani çözülecek gibi değil mevzuat değiştiği için. İptal ettik. Dedi ki işte Melisa'm dedi işte hani iptal edelim. Hanıma dedi 2-3 bilezik şey yaparım. Sağ olsun Allah razı olsun işte bana ayetel kürsü falan yollamış. O da mesela o açıdan karlı gibi oldu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi falan değil bu arada. Yani bu seçeneği bakmadan, bilmeden, hesaplamadan mümkün değil. İşte hesapladık, ona karar verdik. Yani bütün borçlanmaları iptal ettik. Yanlış zaten yapılmıştı. Yani ödenen para hani atın ne taş ürküttüğün kurbağaya değmez mi? Öyle bir şey var değil mi? O yüzden bir başka hata mesela vatandaş Türkiye'ye geliyor. Birkaç gün içinde işlemleri bitirmeye çalışıyor. Hatta SSK'lı olmaya çalışıyor. Bu bir sahte çalışma biliyorsunuz. Ve bu tespit ediliyor. Yeterli araştırma yapmıyor. Gidiyor sadece formları dolduruyor. Bu bir planlama değil. Keza hani bizde gene sistematik olarak yürüyor ama diğer ülkelerde zaten her kural böyle çizgi halindeyken bizde niyeyse o çizgiye hiç uymuyorlar. Gidiyor formu dolduruyor, höp dedi höp dedi höp. Ama hayatım sen ödedin 3 milyon aldın 20 bin lira. Ne anladın beni o işten? Belki ben sana öyle bir hesap yapacağım ki 500 bin lira ödeteceğim. Gene 20 bin lira alacaksın ama 500 bin liran nerede? Cebinde. Çünkü neden? İşimiz bu. Yani bu şey gibi. Yani kasap yerine manavdan tavuk almaya çalışmak gibi bir şey aslına bakarsanız. O yüzden yani tanıdığınız vesaire varsa ki diğer işler için de söylüyorum. Emeklilik planlaması, kalem kalem, gün gün ve tarih tarih yapılması gereken bir şey. Yapılması gereken bir şey olmasa zaten 15 senedir Melo bu işi, Melis. Melis Elba niye yapsın ya da üstadlarım niye yapsın? Çünkü bir işe yaramayan bir şey olsa, yani bu karton kutu toplamak, yani şey eve koli, karton koli almak gibi değil ki markete gittin oradan istedin, değil ki bu. Bu işi bir şekilde niye yapabiliyorsun? Mesela kağıt toplayanlar niye? Para kazanıyor. Aynı şey benim için de geçerli. Gibi. Geri dönüşüm. Neyse hadi uzatmıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız, çoluğunuz, çocuğunuz artık neyse acele karar vermeden mutlaka bir uzmandan lütfen tavsiye alın. Dökümler ayrıntılı olarak incelensin. Bazen ne olur çakışmalar olabiliyor. Siz fark etmiyorsunuz. 3 gün eksik borçlanma yapıyorsunuz. Bir müracaat ediyorsunuz. Emeklilik zamanı geldi diyelim. Onun sana size cevap gelmesi 6 ay falan. Ya maaş kaybı da olabiliyor. Bunları mutlaka kontrol ettirin. Maaşa etkisini hesaplayalım. Bir planlayalım. Çünkü amaç sadece emekli olmak değil. Mümkün olan en doğru zamanda ve en avantajlı ve minimum maliyetle değil mi emekli olmaktır. Çünkü kimse parayı buzdolabından almıyor değil mi? Böyle kapağı açtınız orada sodanın yanında işte 5000 lira falan durmuyor değil mi? Yani herkes çok yorularak emek emek para kazanıyor ve bir TL bile bizim için değerli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var vesaire, yani onlara bile dönecek şekilde. Yani bu 2019'da değişen sistemle birlikte uzman desteği almadan yürüyeceğiniz bir yol sizi zarara sokar. Ben bunu net söylüyorum. Biliyorsunuz ben her şeyi dümdüz söylüyorum. Bana ihtiyacınız yok, şöyle yapın da derim ben gerekirse. Ki hep de yaptım bunu. Beni danışanlar da bilir. Az çok beni takip edenler de biliyor. En doğru planlamayı birlikte yaparız. Bana ihtiyacınız da olmayabilir. Ben size iki kelam ederim. Danışman tabii ki danışman paramı alırım. Ama mesela işlem takibe zorlamam. İlla bana ver de işte şu kadar para vekalet demem. Çok basit bir iş. Bunu böyle böyle yapın arkadaşım derim, biter gider. Çünkü neden? Dediğim gibi emek çalmak, yani herkes emek yapıyor. Ben emek çalmaktan çok korkarım ama buzdolabında birinin sütü vardı geçen gün. Onu arakladım, bilmiyorum artık kimindir. Senin sütün müydü? Daha ne kadar uzayabilirsin acaba o sütü içip? Bırak ben besleneyim azıcık. Kemiklerim beslensin. Şimdi bakayım. Mesajlarıma bakacağım şarkıdan önce. isminiz galiba Meftun değil ama ay oğluşa bak. Oğluşuyla fotoğrafı var. Merhaba Melis Hanım, neşeniz daim olsun demiş. El sağlamış. Çok teşekkür ediyorum. Benden çok oğluşunuzun neşesi güzel olsun. Hayat hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Soner Beyciğim gelmiş. Merhaba. Soner Beyciğim, Soner yazmanıza gerek yok. Fotoğrafı değiştirmediğin sürece benim için Soner'siniz. Hoş geldin Melis Hanım. Bu seneki ne karneyi veriyorum. Cuma günü derse katıl... Ne? Hiç anlamadım ha. Ne? Sosyal bilgilerin çok iyi sonuç... Sınıfta mı kaldım? Geçtim mi? Anlamadım ki. Gerçi gerek yok. Biz çamaşır suyuyla sayı değiştirmiş. Bir de sanki annem anlamayacak. Böyle acını silip böyle şey yapmaya çalışırsa içi beş falan. Sanki anlamayacak. Çünkü benim geçtiğim yoldan bin kere geçti. İşte kafa o zaman öyle çalışmıyor. O yüzden sınıfta kalmadım ama takdiri de almadım be. Vermediler. Kopya takdir vermiyorlarmış Soner Bey. Ay, bakayım Deniz Çakıcı. Bir sorum olacak demiş. Pazartesi Cuma'ya kadar haftalık 45 saatimiz tamamlıyoruz. Senelik izne çıktığımızda cumartesileri dahil ediliyor mu? Bu uygulama doğru mudur? Şimdi şöyle... bu konuda yani uygulama bence doğru değil, şimdi kişisel olarak doğru değil tabii ki, yani cumartesi eğer iş yeri çalışmıyorsa bunun dahil edilmesi normal değil ama iş yerleri genelde bunu dahil ediyorlar, cumartesiler izinlere dahil ediliyor ama geçen hafta denk geldiğinizi bilmiyorum, bununla ilgili bir Yargıtay kararı oldu, mahkeme şey dedi, yani cumartesiler dahil edilemez dedi ama Yargıtay kararı kanun çıkmadığı sürece sadece emsaldir. Yani örnek gibi düşünelim. İş yeri uygular uygulamaz. Bununla ilgili ekstra bir kanun çıkmadı. Ama daha sonra mesela alacaklarımız olduğu zaman dava açtığımızda işte bu Yargıtay kararını emsal olarak koyuyoruz. Ama bence çok yanlış bir uygulama. İK'lar ve iş yerleri için dahil olmak üzere. Yani neden benim izin günümü iznime garip kuraba ekliyorsun? Bence yanlış bir uygulama ama işte anladınız siz. Siz anladınız. Şimdi biliyorsunuz 3 Temmuz'da artık sayılı günler kaldı. Kulislerden kötü haberi vereyim mi, vermeyeyim mi? Ne yapayım bilemedim ya. Şöyle yapalım. 0505 171 66 56'ya kötü haber ver ya da iyi haber ver diye yazın. Orada size bir şarkı yollayayım ben.

0: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Eğilmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Merhabalar, tekrar buradayım. Hemen şu mesajıma da bakacağım. Sabri Bey yazmış, İzmir'den merhaba demiş. Ay hakikaten İzmir'e de... Ay ne üzüldüm ha İzmir'e. Gerçi İzmir'in içi değil de şöyle Çeşme'ye doğru. Oralarda çok kalabalık ama neyse. Merhaba, iyi haber ve bir kötü haber. Melis Hanım kademeli çıkar mı sizce yazmış. Ay içime dert oldu. Biliyorsunuz bu konuda sizden çok ben takip ediyorum. Neden? Ben de kademeyim çünkü. Yani şöyle, kademenin çıkması için her söylediğim seferde şu, maalesef emekliler artık siyasi olarak değerlendirildiği için erken seçim olursa ya da işte seçim zamanı, o zaman görüşmeleri konuşulur. Yani şu an mecliste var, konuşuluyor. Birçok teklif geliyor, özellikle emadder falan hani teklifleri koyuyorlar işte mecliste, yani bir bakılıyor ama aktif bir çalışma yok. Aktif bir çalışma başlasa bile, görüşme olsa bile gene bir buçuk seneden fazla olur EYT gibi düşünün. O yüzden şu an kademeliyle ilgili ekstra bir şey ben beklemiyorum. Böyle bir günde de çıkacak bir şey değil bu arada. Çünkü neden? Tamam, SGK daha önce konuşmuştuk. Şeye geçiyor artık, yavaş yavaş kâra geçiyor ama gene de yeni bir kademeli ve erken emeklilik sistemi çıktığı zaman hazineden tekrar para almaya ve eksiye dönecek. Bunların hesaplanması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden uzun bir süreci alacaktır. Şimdi emekli zamları için yani kulisten gelen şeyleri aktaracağım, biliyorsunuz. İyisi kötüsü her şeyi ben size aktarıyorum. 3 Temmuz itibariyle son 6 aylık enflasyon açıklanıyor. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi, memur maaşı alanlar, işte dolaylı alan, yetim aile alan, işte sosyal güvenlik çatısı altında ne alınıyorsa bunların maaşlarına tabii zam değil, enflasyon farkı. Çünkü zam dediğim zaman hemen biri çıkıyor böyle, enflasyon farkı, zam değil. Peki sosyal güvenlik uzmanları, teşekkürler. Tatlım, yani bunu sen 60-65 yaşına gelmiş ya da işte 80 yaşına gelmiş bir insana enflasyon farkı de bakayım ne oluyor? Şey vardı, sosyal medyada elbet denk gelmişsinizdir. Kurban Bayramı'nda kardeşine kızıyor bir tane kadın, şey diyor. Sen diyor 80 yaşındaki adama veganlığı anlatıyorsun. Duay seni jandarma almadı diye. Tam öyle bir şeye geliyor aslında. Tamam, hani zaten bilen enflasyon farkının ne olduğunu biliyor. Ama ben gelip de karşıma 75 yaşındaki insana neyini anlatacağım? Zam işte, ona göre zam. Her şeye zam, ona da zam. Artık nereden anlamak istiyor iseniz. Şimdi Ankara'dan gelen son bilgiler için konuşuyorum, yani kulis. %18 civarı SSK Bağkur'a bekliyoruz. Huz bekleniyor. Memura da işte 15'e yakın. Asıl mesele refah payı olacak mı ya da seyyanen zam verilecek mi? Bu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlı olacak. Kulislerde olumlu bir hava konuşuluyor. Bunu ben Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması ve Ocak ayındaki bir konuşmasından biraz hani kemer sıkma politikamız olmuştu ya, biraz herkes beklesin işte, hani Temmuz'da bir şeyler ya da en kötü Ocak başı gibi bir ekstralar bekliyoruz. Temmuz'da şeyden dolayı, aslında normalde ben bekliyordum Temmuz'da mesela %18 civarı çıkacak ya SSK Bağkur, aslında %20'ye yuvarlanmasını bekliyordum ama bu borsa ile ilgili bir sıkıntı oldu, biliyorsunuz bir ara çok düşüşe geçtik ve ülke olarak da tabii ki bizi etkiliyor. Yani bu sadece sizin cebinizdeki 50 lira, 5 lira, 10 lira, 100 milyon falan değil. Devletin de ve şeyin içinde olduğu bir hazineyle alakalı bir borsa sistemi. Burada yaşanan sıkıntı ve acil toplantı sonrası Temmuz yerine bence ocağa kayacak gibi ve enflasyon farkı neyse birebir sadece uygulanacak. Ve üstünü beklemiyorum. Normalde bekliyordum. Yani %20'ye yuvarlanması, memurla ya da işte memurda yukarı çekilmesi, hatta asgari ücret için görüşmeler. Ama bu borsa meselesi yüzünden, çünkü ciddi bir zarar var. Bu zararı 10'a çekmek için, yani ülkenin komple zararını %70'den %10'a çekmek için bir çalışmalar yapılıyor. Bu da sanıyorum buraya dönecek gibi görünüyor. O yüzden hani %18 çıkarsa refah, çok özür dilerim, refah payı değil şey, hoppa tuttu şey, ne o, disleksi tuttu, ne bu, zam değil öbürü ne, enflasyon farkı, heh. Sen güncelle, kendini güncelle orada. Güncelleme diyor. Enflasyon farkı %18'e yakın işte memur için de o şekilde olacak. Yani altını çizmek istediğim tek şey, tabii bu bir lütuf değil. Bunu biliyorsun zaten, her 6 ayda olan bir şey. Yani kanundan doğan bir hak. Emekli maaşları sadece gerçekleşen enflasyon kadar güncelleniyor. Okey ama marketteki fiyatlar öyle değil. Yani şimdi sıkıntı şurada. Ve kiralar, faturalar, birçok enflasyon garip bir durumda. Mesela şimdi biraz önce buraya girmeden önce de konuştuk. Şimdi Yeşilköy tarafında çarşamba pazarı diye bir şey vardır. Ve otobüsle falan gelirler. Yani turistleri otobüsle getirirler bu arada. Hani valizlerle falan alışveriş yaparlar. Yani bizim eskiden sistemimiz şuydu. Hani doğum büyü oralı olunca işte pazara gidilirdi. Yani ne? İşte semizot mu alınıyor? Semizotu, işte bamyası, onu hiç sevmem. Allah günah yazmasın. İşte patlıcanı, kaba, hepsi bunlar pazardan alınmak için o amaçla her hafta bir kere gidilirdi. Şimdi semizotu zor buluyorsunuz. Sadece turistlere yönelik kıyafetler. Ne oluyor? Gıda yok. Gıda sadece marketin belirlediği fiyat. Serbest şey, yani pazarda uygulayacağı adam belki Salihli'den getirmiş, diğeri Aydın'dan getirmiş. Biri 5 lira koyuyor, biri 3 lira. Şimdi hepsi aynı şeyi koymuş. Alırsan al, almazsan gibi bir durum olmuş. Şimdi bunlar tabii cebimize bu şekilde yansıdığı için enflasyon farkının %18'i aslında bizim %80 gibi bir şey yansıyor. Yani bence öyle. İşte diyorum ya, hani geçen hafta güldüm ya ona. Fakirleri fakir anlatıyor. Kendi fakirliğimi size anlatıyorum. Sizin gönlünüz zengin ya. Sizin gönlünüz zengin. Şimdi bir diğer önemli konu, en düşük emekli aylığı meselemiz var. Biliyorsunuz, daha önce de söyledim, tekrarlayacağım bunu. En düşük emekli aylığı enflasyon farkına göre yükselmez. Bunu buraya bağlamadılar. Bu neye göre yükselir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla birlikte bir rakam belirlenir. Genelde enflasyon farkı kadar belirlenir. Ama mesela şöyle bir şey oldu diyelim. Şimdi örnek veriyorum. SSK %18 bir ama zam oldu. Uğraşamayacağım şimdi enflasyon farkı. Zam oldu diyelim %18. Tamam mı? Bunu isterse, bak dur bakayım, hatta dur hesaplayacağım. Bu kim? Kayıp biri varmış, dur. Bakacağım ama önce şunu hesaplayacağım. Şimdi 20 bin lira en düşük emekli aylığı diyelim, tamam mı? %18 diyelim. 3600 artı 20 bin. Şimdi isterse Sayın Cumhurbaşkanı 23600 de yapabilir. İsterse 30 bin de yapabilir. Bu enflasyon farkına bağlı bir şey değil. Yani onu net söyleyeyim size. Genelde enflasyon oranında olur. Yani çıkan işte 23.600 ya da 24.000 olur ya da 23.000 olur. Ama isterse Cumhurbaşkanı çıkıp bunu 30'da yapabilir. Şimdi bunu tabii beklediğiniz zaman zannetmiyorum enflasyon oranında olacaktır. Ya da bu kök maaştan bir kurtulmak için aslında bir çalışmalar var. İşte öbürünün öyle, öbürünün öyle falan derken, yani asgari de ödeyen hemen hemen aynı maaşı alıyor. İşte asgarinin 3 katını ödeyen de hemen hemen aynı maaşı alıyor ya. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyordu ama tabloyu bakayım göreceğiz. Şimdi 3 Temmuz günü biraz kapalı bir kuliste yürüyor. Yani kesin rakamları biz 3'ü gibi değil, 3'ünü de almış olacağız. Bakayım. Sabri Bey tekrar yazmış. Asgari ücrete diyor güncelleme olur mu? Ben zannetmiyorum. Yani vardı dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi. Yani böyle bir konuşma, sohbet ve bir düzenleme aslında vardı. Ama emekli maaşları gibi işte bu borsa meselesi bir anda aşağı inince ve sanıyorum Londra'dayken Sayın Ekonomi Bakanı bir böyle soğuk bir rüzgar esince sistemi toparlayabilmek için bence hiçbir şey ellemeyecekler diye düşünüyorum. Ay, siz ne düşünüyorsunuz mesela? Olsun mu olmasın mı? Ya şöyle, insan şöyle düşünüyor. Ne denir ona? Mesela Tabii ki daha fazla hani para tabii ki cebimize girsin isteriz, hem asgari ücret için hem emekli maaşı için, ama şimdi daha söylentisi bile her şeyi yükseltmedi mi? Yükseltti bence. Ben anlamadım yani, her şey korkunç bir yerde. İlaç bile yani, bakın şeyi geçiyorum ya, lüks gıdadan geçtim, dışarıda yemeği geçtim, hepsini geçtim. İlaç bile inanılmaz yani, bir tane mide ilacı ya, L'le başlayan böyle L'lere, 250 liraya tam yazdırabiliyoruz. Okey, bakın okey, ama sağlık ocağına gittiniz yazdırdınız, ama mesela o ay bir sıkıntınız oldu ve mide probleminiz çoktu, fazladan tükettiniz diyelim. O ay bitene kadar bir daha yazdıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Cebinizden alıyorsunuz. Evet, yani affedersiniz ama yani bal tarçın. Ama bal da pahalı işte. Aslına bakarsınız. Yani ilaçları geçtim, hadi süt içelim. Süt olmuş 60-70 lira. Bal zaten korkunç bir noktada, doğru düzgün bir şey almaya çalışırsanız. Tarçını bilmiyorum. Onu kiloyla satıyorlar, onu bilmiyorum ben. Çok kullanmıyorum, bilen varsa söylesin. Kim, nerenin tarçını mesela meşhur? Yazacağım, dur. Çok merak ettim. Çok gereksiz, bugün gereksiz bilgilerle sizi yoracağım. Öyle bir şey var mı ya? Nerenin tarçını? Dur bakayım. Nerenin tarçını meşhur? Hiç hayatımda da böyle saçma bir şey duymadım. İşte zekam bu kadar, ne yapacaksınız? Aa, şaka gibi. Sri Lanka. Aa, tövbe tövbe. En kaliteli tarçın ve ana vatanı Sri Lanka'ymış. Gerçek tarçın olarak da bilinirmiş. Seylan tarçını, cinnamon verim. Of, çok severim cinnamon roll bu arada. Seylan tarçını ince katmanlı yapısı, tatlımsı aroması ve açık rengi. Yani onu biraz geç. Sütlaca döküyoruz biz. Yani Sri Lanka ve Endonezya. Ben çok üzüldüm. Malatya falandır böyle, yok. Karadeniz'de olabilir sütlacın üstünde. Üf. Ne güzel olur ha. Of, manda üstünden böyle of. Ya ben sütlaç diyorum, bu aşure diyor ya. Ne yapacaksın? Gelinlik kız mısın sen? Tövbe tövbe. Konuştum hemen. Sen evlendin canım benim. Sen güle güle. Hadi hadi. Hadi canım hadi. Sen sıranı sağladın canım. Bize bırak. Yapacak yeni gelinimiz İlknur. İlknur yeni gelin olduğu için Allah mutluluk versin. Aşure yapacakmış. O aşureyi asla göremeyeceğimize o kadar eminim ki. Sadece kocası için böyle küçük bir kase yapacağına o kadar eminim ki. Kazanı kaynatacağını zannediyor ama iki kuru fasulye, bir tane buğdaya çok iyi yaptım falan deyip kayınvalidesine götürüp nasıl yaptım deyip. Yazık. Yeni gelin sunum yaptı mı hiç? Yapmış yapmış. Yok yok falan yapıyor ama yapmış, net yapmış, bak net. Kesin. Çayın yanına yenilebilir çiçek koydun mu? Yenilebilir menekşe. Ulan çiçek de yenilmez diyeceğim ama şeyler var ya, aslan ağız derler, ben onları yerim ya. İçinden böyle bal da çıkar ya. O kadar tuhaf bakıyorlar ki bana şu anda. İnşallah kovmazlar beni burada. Yani şey, jandarma eşliğinde, hani polis falan da değil, jandarma eşliğinde çıkarılacağım. Çünkü ancak Anadolu'ya sürmeleri lazım beni. O kadar saçmalayabildiğim için. Ya şuna girmek istiyorum aslında, şu izinlere de. Girsem mi girmesem mi, neyse şuna gireyim. Bakayım var değil mi, dakika. Bak arkamdan konuşuyorsunuz orada. Bak duyuyorum ha. Şşt. Karnım aç, yapma şunu. Yedin yedin orada. Benim börek getirecek şeyim vardı ya. Teyzem vardı, getirmedi ya. Aslında ben Ankara'da gittim ha. Bakayım. Bak. Bak ekonomiye bak. Bak İlknur'a bu devirde yeni gelin olmak zor. Sunumluk çiçekler almayız diyor. Pahalı diyor. Bak nasıl ekonomi yapıyor, gördün mü? Onları biriktiriyor altınları, her şeyi saklıyor. Sunumluk çiçekleri de kurutuyordur bu. Şey yapacaktır sonra. Böyle kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Ya bunu gönderin, eve gönderin ne olur. İki menü öğrensin ya. Kurutulmuş çiçekten reçel mi olur? Gülleri reçel yapıyordur bak. Hiç şüphem yok. Eşek getirip ilk buna böyle gül falan veriyordur. Böyle at aşkım falan deyip. Yemin ediyorum reçel yapmıyorsa... Ben de deliyim diyeceğim ama. Dur bana sataşmışlar. Bakayım. 13 ismi de yok beyefendi. İsminizi de söyleyin. Bu nasıl bir yayın? Nasıl bir yayın bu? Melis Elmen'in saçma sapan yorumları, ses efektlerimi dinleyeceğiz. Dalga geçer gibi konuşma tarzını bırakıp düzgünce anlatır mısın Melis Elmen? İşte doğuştan bir sorunum var benim. Neden her yarında garip şekilde anlatım yapıyorsun? Ya. Dur. Ya. Vay. Öyle yazmış. Garip garip sesler çıkartıyorsun. Olur. Bu nasıl bir üslup? Bir de paylaşılıyor sosyal medyada falan. Konuşma tarzını eleştirip rahatsız olduğunu belirtmiş. Saygılarımı ve kalben sevgilerimi ve de wait diye sosyal güvenlikten sadece 5500'ün onunu mu anlatmamı isterdiniz? Bunu mu istiyorsunuz? Olur, o da olur. Onları yaptım zaten. Ama artık onlar sıkıcı ya hani. Ben buyum. Sizi de çok seviyorum. Herkesi tek tek seviyorum ve eleştiriyi kalbimin içine de alıyorum. Hepsini kaldırırım. Sevgimi de size yolluyorum. Melis Elmen bu. Maalesef. Ben siz neyseniz ben de oyum. Ve sizleri çok seviyorum. Şimdi bazı işletmeler için vay. Hazır mısınız? Zaman daralıyor. Allah aşkına izinlerden bahsedin Melis Hanım demiş Sayın 13. Yok Mustafa Kemal. Aa ismi de oldu. Mustafa Kemal Beyciğim. Biz de sizi seviyoruz. Önceleri daha bir üslubunuz güzeldi. Hayır değildi, sorun orada. Annem bazen soruyor, diyor ben seni acaba düşürdüm de beyin şeyi mi geçirdin diyor. Yapmayın kurban olduklarım. Ben size yasayı okusam ne olur, okumasam bana bakma Ergen uza. Yasayı okusam size ne olur, okumasam ne olur. Kurban olduklarım. Şimdi ben size burada otursam, açsam önüme 5510'un 3. maddesinin 4. geçici şey. Hoşunuza gidecek mi? Gitmeyecek. O yüzden önce kalben sevgi, sonra bazı işletmeler için zaman daralıyor. Son günlerde işletmeler yakında yeni bir düzenleme çıkıyor. Şimdi işletmeleri sayacağım. 1 Temmuz itibariyle aslında gerçekleşecek. Özellikle e-fatura ve e-arşiv sistemine zorunlu olarak artık dönmesi gereken mükellefler için son süre 1 Temmuz. Şimdi yapılan açıklamaya göre şu şekilde geliyor sistem. 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmeleri gerekiyor. Keza genelde bunu biliyorlardır. Mali müşavir ya da muhasebeciyle herkes bir şekilde çalışıyor. Ama ben bunu bir detaylandırayım çünkü az kaldı süre. Eğer bu kapsama girdiğiniz halde hala kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsanız ki zannetmiyorum ama bazen yapanlar var. Yani hani böyle olur ya mesela şirketi kurmuş, emek emek yapmış, tamam mı? O sanayi kurmuş yani. Ama işte amcam hala eliyle hani şey yapıyor. Ben diyor anlamıyorum e-faturada. Şimdi bu zorunlu hale geldi. Usulsüzlük cezaları başlayacak. Tabii bir süre gene işte 1 Temmuz zorunlu ama hani bir uyarıyla herhalde şey yapılacaklar. Ama gene de yıllık üst sınırın 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkılabileceği de aslında ifade ediliyor. Yani cezaların tabii yani bu biz her zamanlı fakirler için değil bu 17 milyonlar. Ha biliyorum ya Mustafa Kemal Bey, baba Mustafa Kemal Bey açıldı ya. Önce bana kızdı. Baktı bu deliyle uğraşmıyor. Sopasını indirdi. NATO zirvesi evet 7-8 Temmuz galiba Ankara'da. Birçok yol kapalı olacak. Benim kendi halamın şey oğlu Ankara'da yaşıyor. Halam da biraz rahatsız. Şey gelin de ameliyat olmuştu. Ben oradan geldim zaten geçen hafta söylemiştim. Dönerken işte yani bir dahaki hafta alıp halamı getirmek istiyorum ama işte bu NATO şeyini ben de öğrendim. 7-8 Temmuz galiba her yer kapalı olunca tabii trenle gitmek biliyorsunuz çok rahat oluyor ama gidemeyeceğim herhalde. Ya ilerisine ya gerisine alacağım, bakacağız artık. İnşallah bizim faydamıza da bir şeyler olur. Çünkü Mustafa Kemal Bey attığı gibi Türk ve bayrak. Biz buradayız. Şimdi tekrar dönüyorum ciro kısmına. Şimdi birçok işletme sahibi ben bu kapsama giriyor muyum diye aslında soracaktır muhtemelen. Sadece ciroya bakılmıyor. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektör var. Yani ciro dışında bir de sektörel olarak zorunluluklar başlıyor. Akaryakıt şirketlerinden e-ticaret işletmeleri, işte internet reklamı yapan firmalar, biliyorsunuz bu influencer şeyinden, zımbırtısından şeylere üye olmak zorundalar falan. Onlar, SGK ile sözleşmeli hastaneler, gayrimenkul, buraya bir virgül koyuyorum, biliyorsunuz ki 30 milyonun üstünde satış yapan emlakçılar avukat tutmak zorunda. Bu da yeni çıktı. Bu benim işime yarar. Vurdum be parayı gene. Yani neden böyle bir şey koyuldu bilmiyorum ama avukat tuttuğun zaman belli bir miktar para verilmesi gerekiyor. Neyse, beni tutarsınız, seversiniz, aranızda anlaşırız. Bir böreğe talip şey olabilir mi? Bir şey diyeceğim, aranızda boşnak var mı ya? Boşnak böreği çok severim. Bir boşnak böreğine ruhumu satabilirim. Evet, yani son olarak ya gidin be. Son olarak yani işletmeler 1 Temmuz itibariyle tamamen, zaten mali müşavirinizle ya da şeyle görüşün ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gitmeyeyim mi? Niye böyle yapıyorsun o zaman? Aranızda boşnak var mı deyip yayını kes hareketi yapan. Hadi börek açmazsan şurada şimdi, hadi hadi. Bu ne? Yani boşnak böyle yaparsın, parmağını kaldırırsın ya da böyle yaparsın. Yayını kes hareketi nedir arkadaşım? Neyi göreceğim? Seni ne yapayım ben? Benim tatlış insan diyeyim, vay oyda yazıyorlar bana. Ya bırak ya. Zaten açım. Valla geliyor elim ters hazıra. Ya kızacaksınız gene ama. İşte bunlar böyle ya. Hiçbir börek getireyim yok. Ama ben boşnağım diye debeleniyorlar orada. Hani? Hani börek? Hani boşnak böreği? Hani patatesi? Hani pırasalısı? Hani? Yok. Kimmiş bu? Beni alacak mısınız yayından? Yelemez dedi. Beni yayından alın. Boş muhabbet yapıyormuşum. Alsanız beni yayından. Ya çok tatlısınız, yerim size. Boş muhabbet yapmıyorum. Konuyu anlatmaya çalışıyorum. Arada da sohbet ediyoruz birlikte. Çok tatlısınız. Şimdi 1 Temmuz'da bu sistem bitiyor. Yoğunluk olacak ve eğer bunu toparlamazsanız bir şey gelecek. İdari para cezaları başlayacak. Bölge Adliye Mahkemesi de ile ilgili bir şey paylaşacağım ama beni yayından alacak mısınız? Öyle rica etmişler. Almayacaklarmış. Çok özür dilerim. Çok tatlısınız ama beni almayacaklarmış. Özür dilerim. Kalben ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza, kim varsa yanınızda. Kocaman kalp attım size. Ama almadılar beni yayından, ne yapayım? Şimdi size bir Yargıtay Adliye Mahkemesi'nin, daha doğrusu işçinin uzaktan çalışmasıyla alakalı bir karardan bahsedeceğim. Aslında pandemi zamanında bunu çok tartıştık, biliyorsunuz. Çok bir boş bir muhabbetim olacak ama şimdi işçi uzaktan çalıştığı zaman, şimdi bunun hazırlığı yapılıyor bu arada. Yeni bir mevzuat çıkacak. Yani uzaktan çalışmayla alakalı, örnek veriyorum. Bir birey evden işte 5 gün çalışıp 2 günde şirkete gidiyor ya da işte 2 gün şirkete gidiyor, 5 gün evden çalışıyor ya, işte ne oluyor, evde fazla vakit geçirdiği için ister istemez işte ne bileyim internet, elektrik, tuvalet kağıdı bile ekstra, hatta su bile ekstra harcanıyor, biliyorsunuz. Bununla ilgili hazırlık devam ediyor, henüz hazırlanmadı ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne bir dava açılıyor. Şöyle, işçi uzaktan çalışma sistemiyle evinden çalışıyor diyelim, yani iş görme edimini iş yerinde değil kendi evinde yapıyor. Evden çalışma. Yani bildiğimiz gibi boş boş muhabbetler. Şimdi işçi 12 Ağustos'ta mesela diyor ki ben diyor iş sözleşmemi diyor feshediyorum. Çünkü diyor ben diyor evden çalışıyorum ve bana ekstra maliyeti oluyor. Ben bunu kendime göre ayarlamıştım diye bir dava tarzı bir şey açılıyor. Yani ödeme için diyor ki işte mahkeme fesih tarihinden itibaren, yani öncesi için söylüyorum, şey yapın diyor, işte hani elektrik faturamı, internet faturamı ödesinler. Ben normalde internetimi, işte örnek veriyorum, bakın örnek veriyorum, boş boş konuşsam da örnek de verebiliyorum. 5 GB'lık internet normalde evde kullanıyorum diyelim. Ama iş için evde çalıştığım için o 5 GB yetmeyince 15 GB'a ne oluyor? 2,5 katı belki para ödüyorum. Bunların talebini yapıyor bir nasıl söyleyeyim, evden çalışan işçimiz ve diyor ki elektrik, internet, ısınma, eve koyduğum bilgisayarın elektriği, artı onu rahat oturabilmek ve çalışabilmek için masa, sandalye giderleri gibi baş istekler işte. Ve bunları talep ediyor. Burada en önemli konu tabii elektrik faturasına dönüyor. Çünkü biliyorsunuz artık bayağı geliyor. Yani kettle'ı insan yakmaya üşeniyor yani. Cezveye yapıp ısıtacağız yakında sütümüzü, suyumuzu. Ay, Erhan Tunçay Bey hem kalp atmış hem Melis Elman'mış. Cansınız. Baş baş konuşuyorum ama seviyorsunuz beni. Hadi iyisiniz. Mahkeme bu noktada uzaktan çalışmayı ilişkin düzenlemeleri ve giderlerin karşı tarafın karşılamasını ve pandemi zamanındaki internet, ısınma, yemek ve mesai için artı bir ödeme vermesiyle ilgili bir karar vermiş. Yani ileriye dönük bununla ilgili davalara emsal olabilir. Bak, arkamdan müzik çalıyorlar ve beni yolluyorlar, biliyorsunuz değil mi? Ne yapalım, bugün de boş boş konuştuk be. Sizi çok seviyorum. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum, ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı değiliz dedi. ABD, Lübnan ve İsrail çerçeve anlaşması imzaladı. Bakan Şimşek'ten yatırımcılara güven mesajı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, partisinin CHP içindeki tartışmaların tarafı olmadığını söyledi.
2: CHP içinde bir çatışma, ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Bizzat kendi elleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen umudumuz şudur. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına hayırlı olacaktır.
1: Ankara-Washington hattında yeni dönemin kapısı aralandı. ABD, Türkiye'de Kaan savaş uçağı programında kullanacak turbofan motorlarının satışını Kongre'ye resmen bildirdi. Motorların Kaan'ın ilk üretim bloklarında kullanılması planlanıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ankara Valiliği NATO zirvesi süresince uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemelerini açıkladı. Yayalara bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara Ray ulaşımı devam edecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında kapatılacak yollar hariç bir kısıtlama planlanmıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ülkesiyle birlikte İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Taraflar anlaşmanın kalıcı barış ve güvenliğe yönelik sürecin ilk adım olduğunu belirtti. Lübnan'da ise protestolar vardı. Anlaşmayı utanç verici ve ihanet olarak niteleyen Lübnan vatandaşları, üçlü çerçeve anlaşmasının hiçbir şekilde Lübnan halkının iradesini temsil etmediğini vurgulayan sloganlar attı. Venezuela'da çarşamba gecesi 40 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 920'ye yükseldi. Türkiye'de bölge arama kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderdi.
0: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TİM 33. Genel Kurulu'yla ihracatın şampiyonları ödül töreninde Reskont müjdesini verdi.
2: Daha önce 300 milyon lira olan Reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli aylığı için meclisi işaret etti.
3: Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur maaşları, emekli maaşları

0: maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Yansımadığı, otomatik yansımadığı tek bir alan var. O da bu asgari emekli ücreti dediğimiz. En düşük emekli maaşı. O otomatik olmuyor. O kanunla yapılan bir iş. Niye kanunla yapılıyor? Çünkü prime dayalı bir şey değil o. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacak.
1: Maliye Bakanı Şimşek, Londra'dan Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Enflasyondaki gerilemenin süreceğini belirten Şimşek, cari açığında yönetilebilir seviyelerde kaldığını belirtti. JP Morgan'dan Türkiye ilişkin yeni bir analiz geldi. Son gelişmelerin ardından yıl sonu faiz tahmini %35'e düşürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine yönelik dijital hizmet vergisi getiren herhangi bir ülkeye karşı %100 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Biraz yapay zekayla ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedim. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuları ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de bizim kaçırdığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün deyip atladığımız şey. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek ister. Hava daha serinken fırından çıkan ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak ister. Bir kahve içerken hiçbir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım. Bir yapay zeka için en lüks aktivite bu. Amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılır. Şu madde benim çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor. Yapay zeka, benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar, çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesi düzenlenecek. NATO toplantısı yapılmadan haftalar önce karmaşası başkenti sarmaya yetti. Ankara'da yapılacak toplantı öncesi esnaflardan vatandaşlara herkes mağdur edilmiş durumda. Ankara'ya NATO ablukası günlerdir sürüyor. Başkent yapılacak toplantı için 70 bin personelin görev yapacağı açıklandı. Başkentte 3 havalimanı kullanılacak, katılımcılar 15 ayrı otelde konaklayacak. Zirve kapsamında 55 bini polis ve jandarma, toplam 70 bin personel fazla mesai yapacak. Başkent Ankara'da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının toplantıda görevli olanlarla toplantı sürecindeki kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personel 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği tarafından açıklanan NATO tedbirlerine göre sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek. Ankaralı 2 gün İstanbul trafiği çekecek. Toplantının yapılacağı tarihler arasında çok sayıda ana arterler ve yollarda trafik aksayacak. Ankara halkı 2 günlüğüne eve kapanmak zorunda kalacak. Ankara'da gösteri ve toplantılara da yasak getirildi. Ankara'da düğün yapmak bile yasak. Hassas bölgeler olarak açıklanan yerleşim yerleri dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Mezuniyet törenleri de yasak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz pazartesi ile 12 Temmuz pazar tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak. Esnaf aracını park edemeyecek. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek Esenboğa Havalimanı güzergahındaki işletmelere geniş çaplı park yasağı getirildi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan yasak nedeniyle ticari faaliyetlerinin durma noktasına geleceğini belirten bölge esnafı karara tepki gösterdi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilat önleriyle bahçeleri, taksi durakları önü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve AVM otoparkları, umuma açık yerler, market otoparkları ve araç tamir servislerinin önleri yasak kapsamına alınan alanlar olarak belirlendi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaf 5 gün boyunca iş yapamayacaklarını vurguladı. Bir esnaf kararın yaratacağı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi.
2: Araba park edilmeyecek, kapının önüne bir şey konmayacak, iş yerimiz kapanmayacak ama 5 gün boyunca da kimse olmayacak burada. Muhtemelen biz 5 gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok çünkü hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor. 4-5 gün boyunca muhtemelen burada hayat duracak.
1: Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan bir restoran çalışanı ise ekonomik kayba dikkat çekerek ''Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız, araç durmaz, transit geçerse ben kime satış yapacağım? Doğru bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararını esnafı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Palandöken,
3: "Esnaf orada gelen geçeni tanır. Herhangi bir hadiseye mani olmaz. Ama tabii böyle isteniyorsa, biliyorsunuz uluslararası büyük bir şey ilk defa oluyor."
1: NATO toplantısı gerekçe gösterilerek Ankara'da yapılan kısıtlamaların yanında düzenlemeler için harcanan para da dudaklara uçuklatacak. İşte kalem kalem NATO için yapılan masraf. Ağrı'dan 1 milyon 27.500 lira masrafla ek polis ekipleri de getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emek yerleşkesinde 498 bin liraya dış cephe bakımı yapıldı. NATO zirvesi için şu ana kadar yapılan görünür harcamalar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira oldu. Başkent'te daha estetik görüntü sağlanması için NATO zirvesi güzergahına dikey bahçe yapılıyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından 69 milyon 848 bin 198 lira çıktı. Konukların ineceği Etimesgut Havalimanı'nın pat sahaları onarımı ve konuk evinin maliyeti ise 5 milyar 535 milyon lira oldu. Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için kasada 3 milyar 971 milyon 364 bin lira ödendi. NATO zirvesi için şu ana kadar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira para harcandı. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta abluk altına alındı. Toplantı kapsamında 70 bin personelinin görev yapacağı açıklanırken kamu çalışanlarının önemli bir bölümü idari izne çıkarıldı, birçok etkinlik yasaklandı ve başkent genelinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları getirildi. Esnaf, özellikle Esenboğa Havalimanı güzergahında uygulanacak park ve ulaşım yasaklarının ticari faaliyetleri durma noktasına getireceğini savunarak kararlara tepki gösterdi. Düğünlerden mezuniyet törenlerine kadar çok sayıda organizasyonun kısıtlanması nedeniyle vatandaşlarda günlük yaşamın ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor. Öte yandan zirve için yapılan altyapı, güvenlik ve düzenleme harcamalarının şimdiden 11,5 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. NATO zirvesi başlamadan önce alınan önlemler ve ortaya çıkan maliyetler Ankara'da hem ekonomik hem de sosyal etkileriyle tartışma konusu oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, Mustafa Öç'le Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz başlıklı bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu istenmeyen adam ilan ettiklerini belirten Bodrum sakini platform üyeleri, Kılıçdaroğlu'na dilerse tarih önünde savunma hakkını kullanma seçeneği sunduklarını açıkladı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan canlı yayında şöyle konuştu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlar olarak alınması meselesi çok Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ya da onun belirlediği bir süreç değil. Olmadığı da çok ortada. Bir sürece eklemlendi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Tekrar rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyor. Bütün Bodrum böyle görüyor bunu. Sağcısı solcusu böyle. Ya bu işin görüş ayrımı yok zaten. O yüzden Yurttaş İnisiyatifi biraz ön plana çıktı bu süreçte. Buyurun.
3: Yani bu CHP'nin meselesi değil de hani özelinde siz Bodrum özelinde söylüyorsunuz ama bir Türkiye'nin meselesi olarak mı ele alıyorsunuz bunu?
2: Tabii ki. Yani ilk kez Türkiye ittifakı kendiliğinden böylesi bir ittifak oluştu. Yani eğer siyasal özelleri düşünürseniz Zafer Partisi İyi Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne, Sol Partisi'ye, Emek Partisi'ne örgütlü taraflarında bu. Ama daha bence içeride bir kesim var ki Türkiye'de bağımsız olarak kalmış herhangi bir siyasal parti üye olmayan pek çok unsur bu süreçte dinamite oldular. Yani bunu görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Çok fazla politikayla, siyasetle de alakalı değil o kesimler. Ve bunun Türkiye meselesi olduğunu farkında toplum şu anda.
3: Yani yarın başlatılacak bu kampanya. Nasıl bir şey yürüteceksiniz?
2: Yarın başlatacağız. 5 gün sürecek. Çok yoğun ilgi var. Daha imza kampanyamızı başlatmadan vatandaşlar kendi tüylerini diken diken şu anda gerçekten imza ederken de anlatmakta zorlanıyorum. Yurttaşlarımız imzalar toplamaya başlamışlar. Köylerden, beldelerden, mahallelerden akın akın imzalar toplamaya başlanmış. Yani durun dedik, bekleyin, bir start vereceğiz, bir açıklama yapacağız. Bunu bekletemedik, durmuyor artık insanlar. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz, insanlar durmuyor. Ve yani sadece bu ya butlan kararının Kılıçdaroğlu ile CHP ile alakalı olmadığını Türkiye görüyor şu anda. Yani İyi Partisi'nden Zafer Partilisi'ne, Türkiye İşçi Partilisi'nden Sol Partilisi'ne, Emeklisi'ne kadar bağımsız unsurlarına kadar herkes görüyor bunu.
3: 2023'teki kampanyada Kılıçdaroğlu destekledi.
2: %81 oy aldı efendim burada, %81.
3: Evet tamam, işte onu soruyorum. %81 oy aldığı bir yerde şimdi istenmeyen adam ilan ediliyor. Bunun kesinlikle üzerine konuşulması, tartışılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu sizi arasa ne söylersiniz?
2: Tamam. Arınsın gelsin. Arınsın gelsin.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mu?
2: Arınsın gelsin. Arınsın gelsin. Yani bizim herkese kapımız açık ama yani arınsın.
1: Mustafa Öç'le Yol Arkadaşı programının konuğu olan Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, Kılıçdaroğlu'nun neden istenmeyen adam ilan ettiklerini canlı yayında anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahil olduğu süreç CHP'nin değil Türkiye'nin meselesi haline geldi diyen Ayhan, bu süreci iktidarın ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. 2023 seçimlerinde Bodrum'da Kılıçdaroğlu'na %81 destek verildiğini de söyleyen Karahan, Kemal Kılıçdaroğlu Bodrum'a gelecekse önce arınması gerekiyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Radyo Sputnik'ten mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. 19 Temmuz'daki finale kadar bu dev futbol şöleninin tüm manşetlerini masaya yatıracağız. Hemen dün oynanan maçlarla başlayalım. I grubunda Norveç'i 4-1 yenen Fransa grup lideri, Norveç ise ikinci olarak son 32 turuna çıktı. Grubun bir diğer maçında Irak'ı 5-0 mağlup eden Senegal grubu 3 puanlı 3. sırada bitirerek son 32 umudunu korudu. Irak ise gruptan puan çıkartamayarak turnuvaya veda etti. Bugün oynanan maçlarla devam edelim kupa günlüğüne. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu son maçında İspanya Uruguay'ı Alejandro Baena'nın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanya 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükselirken Uruguay ise 2 puanla turnuvaya veda etti. Grubun bir diğer maçında Suudi Arabistan'da 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası G grubu 3. maçında ise Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. İran beklemede diyebiliriz şu an için. Grubu 3 puanı 3. sırada tamamlayan İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak. İran medyasına göre İran'ın G grubundan çıkabilmesi için Gana Hırvatistan'ı yenmeli ya Kongo Özbekistan'ı yenmemeli ya da Avusturya Cezayir'i yenmeli. Bu üç sonuçtan herhangi bir İran'ın 3 puanla tur atlaması için yeterli olacak. Öte yandan İran'la 1-1 berabere kalan Mısır ise grubu 5 puan ve artı 2 averajla ikinci bitirerek son 32'ye yükseldi. 3 puan ve 0 averaja sahip olan İran ise en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekliyor. Belçika ise 5 golle lider çıktı. 2026 Dünya Kupası G grubunda Belçika Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek son 32 turuna lider olarak yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti. Bu arada Belçika'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois Yeni Zelanda karşılaşmasıyla birlikte ülkesi adına en fazla Dünya Kupası maçına çıkan futbolcu oldu. 34 yaşındaki file bekçisi bu alanda Enzo Schifo'yu geride bırakarak Belçika futbol tarihine geçti. Efendim Dünya Kupası'nda son 32'de 9 eşleşme belli oldu dedik. Turnuva ağacı da artık şekilleniyor. Turnuvada şu ana kadar 27 takım gruptan çıkmayı başardı. Son 32 turundaki 16 eşleşmenin 9'u da belli oldu. Hemen bunlara bir bakalım. Belli olan eşleşmeler şu şekilde: Güney Afrika, Kanada, Brezilya, Japonya, Hollanda, Fas, Almanya, Paraguay, ABD, Bosna Hersek, Fil Dişi Sahili, Norveç, Fransa, İsveç, Arjantin, Yeşil Burun Adaları, Avustralya ve Mısır. Turnuvada artık gözler 28 Haziran Pazar günü ilk saatlerinde oynanacak J, K ve L gruplarının kader maçlarına çevrildi. Saatler çift sıfırı gösterdiğinde Hırvatistan'la Gana, Panama ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Yarın saat 02.30'da Kolombiya, Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan mücadelelerini izleyeceğiz. Yarın sabaha karşı saat 05'te Cezayir ile Avusturya, Ürdün'le Arjantin kozlarını paylaşacak. Pazar gecesi saat 22'de ise tüm dünyanın merakla beklediği eleme heyecanı resmen başlamış olacak. Yani son 32 turunun açılış maçına davetlisiniz. Pazar günü saat 22'de Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek. Son haberimiz milli takımdan. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenmesine rağmen gruptan çıkmayı başaramayan A milli takımımız Türkiye'ye geri döndü. Los Angeles'tan havalanan özel uçakla İstanbul'a ulaşan kafileye Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da eşlik etti. Ay Yıldız ekip geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde alandan ayrıldı. A milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu da sessizliğini bozdu burada. Söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını, üzüntüyü anlatmaya yetmiyor dedi Çalhanoğlu. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık dedi. Evet değerli dinleyenler, kupanın günlüğünde bugünkü sayfamızı kapatıyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken biz de turnuvanın nabzını en sıcak gelişmelerle tutmayı sürdüreceğiz elbette. Yarın yine aynı saatte 13.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 5,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 10,8'e Sinop olurken Sinop'u 10,2 ile Kastamonu, 9,6 ile Giresun ve 9,5 ile Balıkesir takip etti. En düşük kaba ölüm hızı ise 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından 2,5 ile Hakkari, 3,1 ile Van, 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa sıralandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ilk sırada %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleşti. İllere göre incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi %42,8'e Balıkesir, %42,2 ile Hatay ve %42 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise %25,4 ile Kilis, %28,7 ile Hakkari, %28,9 ile İstanbul ve %29 ile Kayseri olarak kaydedildi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde ölümlerin %28,9'u gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörü, %8'i kolonun kötü huylu tümörü, %7,6'sı ise lenfoid ve hematopoietik kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşti. Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,4 ile Ağrı olurken %19,8 ile Van, %19,5 ile Kocaeli ve Ankara, %19,4 ile Elazığ sıralandı. En düşük oranlarsa %9,7 ile Kilis, %10,9 ile Burdur, %11 ile Şanlıurfa ve %11,2 ile Aydın olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8.484 iken 2025 yılında 6.988'e düştü. Bebek ölüm hızı da 1.9'dan 1.7,8'e geriledi. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı ise 2024'te 11.1 iken 2025'te 9.5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin süper bilgisayar yarışında zirveye yerleşti. Shenzhen kentinde geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını aldı. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda açıklanan Top 500 listesinde Çin'in geliştirdiği LineShine birinci sıraya yükseldi. LineShine daha önce dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşıyan ABD'nin El Capitan sistemini ikinci sıraya düşürdü. Shenzhen'daki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen sistem saniyede yaklaşık 2.2 kentilyon hesaplama yapabilen 2198 exaflop işlem gücüne ulaştı. Bu performansıyla bugüne kadar geliştirilen tüm süper bilgisayarları geride bıraktı. LineShine'ı farklı kılan en önemli özellik ise mimarisi oldu. Sistem, grafik işlemci birimleri yerine tamamen merkezi işlemci birimleriyle çalışıyor. Böylece eksa ölçekli performansa ulaşan dünyanın ilk tamamen merkezi işlem birimli süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti. Süper bilgisayarın baş tasarımcısı Lu Yutong, sistemin yapay zeka destekli yüksek hızlı bellek mimarisiyle çalışan özel bir ağ altyapısına sahip olduğunu söyledi. Yutong, geliştirme sürecinde kullanılan tüm işlemcilerin de Çin'de üretildiğini belirtti. LineShine'ın yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, yapay zeka uygulamaları, iklim modellemeleri, mühendislik simülasyonları, ilaç geliştirme çalışmaları ve nörobilim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılacağı ifade edildi. Çin'de geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. ABD'nin uzun süredir zirvede yer alan El Capitan sistemini geride bırakan LineShine, tamamen merkezi işlem birimi tabanlı mimarisiyle de süper bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. Avrupa'da sıcak hava alarmı. YKS'deki iki soru için ÖSYM düğmeye bastı. Ayrıntılar bültenimizde. Washington'da gerçekleştirilen müzakerelerin 5. turunun ardından ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ülkesinin egemenliğini yeniden kazanma yolunda atılan ilk adım olarak nitelendirdi bunu. Netanyahu ise Hizbullah silahsızlandırılmadan İsrail'in bölgeden çekilmeyeceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkenin güney sahillerine düzenlediği saldırılara tepki gösterdiği, anlaşmanın ihlal edildiğini savundu, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilebileceğini kaydetti. İngiltere ise Hürmüz Boğazı'ndaki bir tankerin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Geminin köprü bölümünde hasar meydana geldi, mürettebat güvende. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde 26 Haziran'dan bu yana bekleyen Türk gemilerinin tamamının emniyetle çıkış yaptığını duyurdu. Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Aralarında CHP'li Mahir Başarır, Mahmut Tanal ve çok sayıda milletvekili bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'ye katılan belediye başkanları ile ilgili konuştu.
2: Sonuçta 2024 yılında bir seçim yaşanmıştır. Ankara halkı yaptığımız hizmetleri %60'ın üzerinde oy vermiştir. Sadece söylenecek şudur: eğer bu seçmen başka bir partiden belediye başkanı seçmek isteseydi seçerdi zaten. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarımı seçmiş. Onların gitmeleri kendi tercihi. Onlar onu kendi seçmenlerine hesabını verirler. Bizim bir kaybımız bu manada yok. Ankara halkı 5 yıllık çalışmalarımızın sonunda Türkiye birincisi yaparak bizi mükafatlandırmıştır. Ben kendilerine şükran duyuyorum.
1: Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde yapılan ilaçlama sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesi davasında ilaçlama firması sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl hapis cezası verildi. İstanbul'da hayali POS işlemleriyle para aklandığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. 112 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 36'sının adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bildirildi. BMS Çelik'in yöneticisi Mustafa Molluoğlu, Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında FBI tarafından gözaltına alındı. Molluoğlu'nun ABD'ye iade sürecinin başlatılması bekleniyor. Adana'da 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polislere silahlı saldırı düzenlendi. Bir polis memuru yaralandı. Tutuklanan şüpheli polisi yanlışlıkla vurduğunu söyledi. YKS'deki edebiyat testindeki karakter ismi hatası ve AYT matematik testindeki şık tartışmalarının ardından ÖSYM inceleme başlattı. Hatalı soru iddiaları bilirkişi raporuyla netleşecek. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır dün 77 yaşında hayatını kaybetti. 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan İnanır, zatürreye bağlı gelişen akciğer tümörü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sanatçının cenaze programı da belli oldu. Yarın saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası da usta sanatçı Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammed Aydın'ın sahibi olduğu mekana düzenlenen operasyonun ardından boşanma kararı aldı. Avrupa'da sıcak hava alarmı sürerken hükümetler de radikal tedbirleri devreye soktu. Fransa'da sokakta alkol kullanımı yasaklandı. İspanya tüm çalışanlara evden çalışın çağrısını yaptı. Almanya'da bilet iptallerini

0: ücretsiz hale getirdi. 46 dereceyle kavrulan Fransa'da ise klima krizi yaşanıyor. Üst üste iki gün klima arızası yaşanan Fransa Ulusal Meclisi'nde ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Milletvekillerine yelpaze önerildi. Avrupa ülkelerini kavuran Omega blokajı Türkiye'ye aşırı sıcakların gelmesini engelledi. Bu sistemin etkisiyle bu sene Türkiye'de rekor sıcaklıkların görülmeyeceği ancak yaz mevsiminin uzayacağı ifade ediyor.
1: Hava durumu.
0: Efendim şimdi son hava raporunu almak için meteoroloji uzmanı Kenan Yüksel'e bağlanıyoruz.
2: Hafta sonunda ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri bulutlu. Cumartesi Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde. Pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Diğer illerde ise hafta sonunda hava az bulutlu ve açık olacak. Marmara'da, Kuzey Ege'de ve iç bölgelerde rüzgar kuzey yönlerden sert olarak esmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik yok. İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde. Doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. İllerden detay verecek olursak İstanbul hafta sonu parçalı ve az bulutlu 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 36 derece, Ankara'da parçalı az bulutlu 30 derece olmasını bekliyoruz.
0: Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
3: İşsizler için kurulmuştu, işçiden alıp patrona verdiler. İşsizlik Sigorta Fonu 2025 yılında işsizlere 70 milyar, patronlara 161 milyar ödeme yaptı. Şimdi bu İşsizlik Sigorta Fonu 1999 yılında yasalaştı, kuruldu. Bunun kurulma nedeni de o işsiz kaldığında işçilerin kendi ödediğiniz para bu arada. Yani sigorta primlerinizden kesiliyor, bir de devlet katkısı var. O fondaki parayı bir ara bitirilmişti. Ne oldu bu para diye sordular. O dönemde Mehmet Şimşek yine görevdeydi. Efendim yol yaptık, şey yaptık dedi. Yani bu fondaki para bunun için ayrılmış değil ki. Neyse 2024 yılında 358 milyar 971 milyon 745 bin lira. Bu fondaki para 2024 işçiler, çalışanlar, emekçiler. Bu para sizin paranız ve o paradan işçilere 80 milyar 650 milyon verilmiş. Patronlara da teşvik, destek vesaire iş gücü alım kapsamında böyle gidiyor. Toplamda 161 milyar 72 milyon para verilmiş. Ne diyeyim artık? Hani gerçekten bir anlamda utanç yani. İşçiler alıp tekrar patrona veriyorsunuz efendim. Sanki işçi çok kazanıyormuş gibi.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
6: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler. Oyunun yıldızı değiller ama takımın dayanak noktasıdırlar. Onlar varsa kaleci rahat uyur çünkü biliyordur ki o çizgiden kolay kolay top geçmez. Savunma ağırlıklı beklerin temel görevi hücuma katılmak değil, rakip hücumu durdurmaktır. Bu oyuncular genellikle çizgiye yakın konumlanır, önlerindeki kanat oyuncusuyla sıkı bir eşleşme yaşar ve birebir pozisyonlarda ayakta kalmaya odaklanır. Rakip çalım atmaya çalışır, o vücudunu koyar. Rakip orta yapmaya niyetlenir, o açısını kapatır. Topa kayar, kademeye girer ve en önemlisi pozisyonu kaybetmez. Bu rol özellikle arka dörtlü sistemlerde büyük önem taşır. 4-4-2, 4-2-3-1, ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemesi için mutlaka savunma ağırlıklı bir bekin bulunması gerekir. Bu oyuncu takımın gizli sigortasıdır. Peki nasıl biri olmalı bu oyuncu? Öncelikle fiziksel gücü yerinde, hızlı, refleksli ve kararlı olmalı. Top rakipteyken içgüdüsel olarak doğru açıyı almalı. Gerektiğinde sert ama temiz müdahale yapabilmeli. Zihinsel olarak da disiplini yüksek, konsantresi kopmayan, ben nasıl göze girerim değil, takımım nasıl sağlam kalır diye düşünen bir karakter gerekir. Bu yüzden bu rol yıldız oyunculardan çok takım oyuncularına yakışır. Defensif fullbackler hücumda çok fazla rol almaz. Pas istasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünürler ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir. Çünkü sağlam bir savunma sağlam bir bek çizgisiyle başlar. Ve o çizgiyi bozmayan her oyuncu bir takımın en güvenilir askeridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün bu yıldız oyuncuları savunma ağırlıklı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirim rakamları olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmaya yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ultra her şey dahil, çift kişilik, 7 gece konaklayabileceğiniz en lüks otelleri sizler için kıyasladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Boutoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyabiliyor. Uzmanlar doğru bitki seçimiyle balkon ve bahçelerin yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçla kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: sunuyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. AK Parti'nin Sapanca kampı başladı. Uyuşturucu satıcılarına 24 ilde operasyon. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında uçuşlar yeniden başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti Sapanca kampının açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda başlığa değindi bugün. Başörtüsüne yönelik eleştiriler de gündemindeydi.
1: Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın peşinde değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin peşindeydik. Şimdi zaman zaman marjinal, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmış, normalleşmiştir. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir.
0: İçişleri Bakanı Çiftçi geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıkladı.
2: 8 Aralık 2024 tarihin Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini de hızlandırmıştır. Bugün ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 2 milyon 259 bindir. Bunun yaklaşık 1/3'ü Türkiye'de doğmuştur. Ülkemizdeki tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik.
0: 24 ilde jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 122 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi. İran Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen Tahran-Dubai uçuşları 1 Temmuz'da yeniden başlıyor. Diğer rotalardaki uçuş operasyonları da incelemedi. Rus ordusu Ukrayna'daki enerji ulaşım altyapı tesisleriyle İHA fırlatma alanlarına vurdu. Son 24 saat içinde de 1340 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Burkina Faso, egemenlik ve iç işlerine müdahale gerekçesiyle Fransa ile tüm diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Almanya'nın Nürnberg kentinde çocuk ve gençleri hedef alan grooming çetesi soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Böylece Eko Kajal operasyonunda tutuklu sayısı 8'e çıktı. Bültenimize yurt turuyla devam edelim. Ankara Valiliği NATO zirvesi düzenlemelerini açıkladı. Yayalara bir kısıtlama olmayacak. Metro ve Ankara ulaşımı devam edecek. Otobüs ve minibüs ulaşımında kapalı yollar hariç bir kısıtlama planlanmıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu. 9 gün boyunca da 181 etkinlikle ziyaretçiler Bursa'nın köklü mutfak kültürünü de keşfetme fırsatı bulacak. Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada'ya yaz sezon ayarı geldi. Yeni trafik düzenlemesiyle 19 ila 32 kişilik minibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı. Tır ve kamyonlara da gün sınırlaması getirildi.
3: Kupa'nın günlüğü.
0: Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dün I grubunda Norveç'i 4-1 yenen Fransa grup lideri Norveç ise ikinci olarak son 32 turuna çıktı. Grubun bir diğer maçında ise Irak'ı 5-0 yenen Senegal 32 umudunu korudu. Irak ise turnuvaya veda etti. Dünya Kupası H grubu son haftasında Uruguay'ı 1-0 mağlup eden İspanya tur atladı. 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti. Grubun diğer maçında Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kalan Yeşilburun Adaları tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükseldi. Dünya Kupası G grubuna bakalım hemen. 3. ve son hafta mücadelesinde Mısır'la İran 1-1 berabere kaldı. Mısır son 32 turuna yükseldi. İran ise en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer sonuçları beklemeye geçti. Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup eden Belçika ise lider olarak son 32 turuna çıktı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftalık tatilin ardından sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Valla tatil mi yaptım yoksa yeni şeyleri mi takip ettim? Orası tartışılır. Gerçekten de bu dünyadan kopmak istemeyen insan. Tatilleri olsa o yeni şeyleri takip etmek isteyen insan. Bunu da size söylemiş olayım yani. Gazeteciliğinde maalesef böyle şey yönleri var. Neyse bugün size biraz haberler vermek istiyorum ama haberleri de böyle enteresan bir kategorizasyona gittim. Orada mesela dönüşümle ilgili haberler başlıkları çıkarttım size. Nasıl dönüşüm? Ya mesela 2030 ya, yapay zeka hep geldi geliyor işte şunu yapacak bunu yapacak diyoruz ya. Mesela neler yapacak? 2030 için sizden 5 yapay zeka tahmini hazırladım sizler için. Bu Forbes'ta Rob Tews diye bir abi yapmış bunu. 2030'a kadar yapay zekanın 5 büyük alanda kırılma yaratabileceğini savunuyor. Bunlar da tahmin olarak şunlar. Mesela Anthropic'in yaşam bilimlerinden çok önemli bir oyuncuya dönüşmesi. İşte TSMC ve ASML gibi o iletken devlerinin, o çipleri hazırlayan devlerin bugünkü temel konumlarının sarsılması, beyin bilgisayar arayüzlerinde telepatik iletişime, telepatiye benzer bir iletişimin yaygınlaşmasından bahsediliyor. Yapay zekanın birim çıktı başına çok daha az enerji tüketmesine yönelik çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Biraz da yapay zeka sistemlerine koruma verilip verilmemesinin ana akım tartışmaya dönüşmesini biraz anlatacağım. Şimdi bu Anthropic'ten girelim isterseniz. Bu konuda zaten bayağı bir konuşacak şey var. İlk tahmine göre Anthropic'in yalnızca Claude gibi modeller üreten bir yapay zeka şirketi olmaktan çıkıp yaşam bilimleri alanında büyük bir oyuncuya dönüşeceği tahmini var. Bu böyle bir iddia tabii. Bu iddianın arkasında ileri yapay zeka modellerinin o bilimsel literatürü taraması, deney tasarlaması, biyolojik veri yorumlaması, ilaç keşfi yapması, klinik araştırma süreçlerini hızlandırması kapasitesi gibi konular var. Şimdi Anthropic'in sağlık ve yaşam bilimleri alanına dönük ürünler geliştirmesi bu tahmini daha da anlamlı kılıyor. Bu aralar bunu yapıyor çünkü sürekli. Bu noktada mesela Anthropic'in doğrudan ilaç üretmesi değil, ilaç keşfinde ya araştırma tasarımında ya da işte ne bileyim biyolojik akıl yürütmelerde zihinsel altyapıya yerleşmesi durumu söz konusu. Şimdi ikinci tahminde de şöyle bir şey var 2030'a kadar olacaklar arasında. Mesela bugünkü yapay zeka ekonomisinin fiziksel kalbinde o yapay zeka üreten TSMC gibi yapay zekanın o çiplerini üreten TSMC gibi şirketler bulunuyor. Şimdi çip üretiminde böyle o litografi baskı makineleri kritik konumda. Bu araştırmaya göre dünya bu kadar stratejik bir teknolojiyi birkaç şirketin ve birkaç coğrafi merkezin insafına bırakmak istemeyecek. Öyle ya, şu anda Tayvan'da bir şeyler yapılıyor. Tayvan'da işte başına bir işler geliyor. Ne bileyim petrol krizi oluyor. Yok bilmem işte tehdit alıyor ülke falan. Aa bir anda dünyada çip fiyatları uçuyor. İşte bu yüzden de 2030'a kadar alternatif üretim ve paketleme, malzeme, ekipman ve mimari arayışları güçlenecek diyor araştırmalar. Bu dünyanın her tarafına yayılacak deniyor. Üçüncüsü bence en enteresanı şu, beyin bilgisayar arayüzleri yapılacak. Yani beyninize takılan cihazlar ya da işte kafanıza taktığınız cihazlarla telepati benzeri iletişimin yaygınlaşacağı yönünde çalışmalar var. Ya bu tabii şey filmlerde gördüğümüz böyle telepati falan değil. Ama beyin sinyallerini alıp bunları yorumlayıp aslında sizin beyin sinyalleriyle neyi söylemeye çalıştığınızı anlayıp bunları bilgisayar aracılığıyla metne, sese, işte dijital komutlara çevrilmesi kastediliyor. Yani özellikle böyle mesela Allah korusun hani bir sürü hastalık var. Konuşma yetisini insanların kaybetmiş olduğu hastalıklar var. Felçli insanlar var. Bu teknolojiler çok büyük bir tıbbi devrim yaratabilir diyorlar ama ben işin şey tarafındayım. Yani mesela yeni arayüzlere bir bilgisayarda da ihtiyaç var. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Bilgisayarda çukkudu çukkudu çukkudu parmaklarımızla yazıyoruz. Güzel, tamam. Bunun için sesli iletişim imkanları da oldu. Mesela yeni yapay zekalarda ne yapıyorsunuz? Söyle bakalım, anlat bakalım. Şurada ne oluyor? Burada nereye gidiyor? Bu ne olur sence? O bize cevap veriyor. Biz onun verdiği cevabın üstüne konuşuyoruz falan. Böyle bir konuşma arayüzü var. Bu işi biraz daha hızlandırıyor. Peki ya düşünce gücüyle bunu yapabilirsek? Yani parmaklarımıza çıkkırı çıkkırı bir şey yazmadan sadece kelimeyi düşünerek o kelimeyi ekranda bir yazıya dönüştürsek ne güzel olurdu değil mi? İşte o bambaşka bir yer olur. Çünkü o zaman bir sürü şeyden çıkarıyoruz kendimizi. İşte ne bileyim ekrandan çıkarıyoruz artık klavyeye ihtiyacımız olmayacak. İnsanların ortasında böyle işte hey Siri bana şunu söyle falan dememize gerek kalmayacak. Sadece düşünerek böyle bir şeyler yapacağız. Son tahminde de artık şimdi yapay zeka sistemlerin haklarıyla ilgili tartışmaların ana akıma girip girmeyeceği tartışılıyor. Yani mesela bugünkü modellerin bilinçli olduğuna dair bir kanıt yok. Evet yok. Bilinçliler mi? Değiller. Hatta soruyorsun sen bilinçli misin diyorsun. Yok öyle bir şey yok ki diyor. Ama ya bir gün bilinçli hale gelirse bunlar. O zaman yapay zeka daha verimli olur ama acaba buna bir hak vermemiz de gerekir mi? Yani mesela abi yapay zekayı da işte bu çok çalıştırıyoruz yani çok çalıştırmayalım. Haftada 20 saat çalışsın falan gibi konulara gelebilir mi? İşte bu bilinç iddialarıyla hukuki sorumluluk gibi konular bambaşka bir yere doğru evriliyor efendim. Bunları bekleyip göreceğiz. Peki bir diğer haberimize isterseniz hep beraber el birliğiyle geçelim. Şimdi insanı yapay zekadan ayrıştıracak beceriler bu aralar çok fazla konuşuluyor. Neden çok fazla konuşuluyor bunlar? Şundan dolayı. Yani biz hep diyoruz ya yapay zeka gelecek işimizi elimizden alacak. Yapay zeka gelecek işte biz işsiz kalacağız, güçsüz kalacağız. Şu olacak bu olacak. Ya peki de yapay zeka gerçekten de insanın yapamadığı şeylerin hepsini yapabilecek mi? Yani yapay zeka insandan ayıran şeyler yok mu? İşte bunlar konuşuluyor. Şimdi Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis yapay zekanın 2030 civarında yapay genel zekanın yani insan seviyesinde olan yapay zekanın 2030 civarında gelebileceğini öngörüyor. Ona göre bu dönemde insanları makineden ayıracak beceriler yalnızca teknik özellikler olmayacak. Zaten teknikte makineyi geçmemize imkan yok. Asıl değerli beceriler zevk olacak mesela. Tasarımın sezgisi olacakmış efendim. Özgün düşünme, farklı alanları sentezleme, empati kurma ve mentörlük ve anlama kurma olacakmış. Yani şey diyor mesela bir taste kelimesi var ya İngilizce'de estetik şeyi burada. Her zaman estetik zevk anlamına gelmiyor bu. Mesela kaliteyi anlama, iyi ile vasatı birbirinden ayırma, işte bağlama uygun olanı seçme, işte parlayan ama boş fikirleri diğerlerinden ayırma falan gibi beceriler bu işin içine girecek. Yani buradan böyle en az bir 20 başlık size çıkartabiliriz. Şimdi yapay zeka size 10 tane kampanya fikri verebilir ama hangisinin markayı daha ucuz ve kötü göstereceğini o karar veremiyor, anlayamıyor. İşte hangisinin mesela kültürel olarak doğru damara basacağını anlayamıyor. İşte bunu da insan sezinliyor. İşte bu yüzden de tasarım sezgisi yalnızca görsel tasarımla alakalı bir şey değil. Bir ürünün işte ortaya çıkarttığınız metnin, hizmetin ya da deneyimin nasıl kurulacağını sezme becerisi bu insana ait bir şey. Yapay zeka bunun parçalarını üretebiliyor ama bu bütünlük deneyimini kurmak, işte kullanıcıyı düşünmek, bunu okuyan ya da izleyen adamın nerede kopacağını görmek, işte yöneticinin hangi cümlede savunmaya geçeceğini hissetmek bu insana özgü bir şey. İşte özgün düşünme de yapay zeka çağında daha değerli hale geliyor. Çünkü herkes aynı modellerle, yapay zekayla bir sürü benzer modeller, metinler çıkarıyor, görseller çıkarıyor. Birbirinin aynısı olan fikirler üretiyor. Yani mesela ben oturduğum zaman yapay zekanın başına evet yani çok hızlı üretiyorum. Ama o çok hızlı ürettiğimiz şeylerde acaba okur bunun neresini sever, dinleyici bunun neresini hoşlanır filan bunları bulmak o apayrı bir iş. Mesela sizlerle sevgili Selin ve Fethi'nin yaptığı burada şey programı vardı. Dünya Kupası programı vardı. Evet ya bunların verilerini yapay zeka destekli araçlarla çıkarttık ama şimdi orada insanların hoşuna gidecek olan şeylerin ne olduğunu yine biz çıkarttık. Orada anlaşılması gereken başka bir şeyler vardı. Ben bunların içeriğini altyapısını hazırlarken hep böyle düşündüm. Yani mesela diyor ki işte 1930'lardaki Dünya Kupası'nda ne yapmış adamlar? Şu kadar gol atmışlar, bu kadar kafa gol atmışlar bilmem ne. Yani tamam bunlar güzel ama mesela biz oradan insan sezgisiyle şunu çıkarttık. Ya adamlar hep birlikte gemiye binmişler. Ondan sonra gemide o Güney Amerika'ya doğru giderken yapay zeka şey için Dünya Kupası için Güney Amerika'ya doğru giderken gemide ne yapmışlar? Uzun süre gidiyorlar tabii sıkılmışlar ve kendi aralarında maçlar yapmaya başlamışlar. Antrenman yapmışlar falan. İşte bunlar önemli ve bunların değerini sezinleyebilmek önemli. İşte o yüzden de insan zekasına karşı yapay zekanın kazanabilmesi çok kolay gözükmüyor. Neyse efendim bunları da böylece geçmiş olalım. Şimdi gelelim bir başka haberimize. Şimdi yapay zeka korkusu aslında diyor uzmanlar teknoloji korkusu değil, kimlik korkusu diyor. Enteresan değil mi? Şöyle yapay zeka korkusunun basit bir işimi ya kaybedersem ne olacak filan cümlesinin ötesine geçmemiz lazım diyor uzmanlar. İş modern insan için yalnızca gelir kaynağı değil. İnsan kendisini mesela mesleğin üstünü tanımlar. Ya bir gazeteci için düşünün. Ben gazeteciyim, işte ben ne bileyim yazılımcıyım, ben analistim. İşte ben bu kurumun hafızasıyım. Ben işi herkesten önce çözerim, iyi çözerim filan gibi cümleler aslında işin o kişinin kimliğine nasıl yerleştiğini gösteriyor bize. Şimdi bu alanlara girdiğimizde insanın yalnızca görevi değil, bireylik hissi de sarsılıyor. Şimdi bir analisti düşünün. 10 yılda bir raporlama becerisi geliştirmiş. Yapay zeka 10 saniye içinde onu hop yaptığını takdir ediyor. Ondan sonra alıyor. İşte buradaki olay sadece abi benim yaptığım işleri yapay zeka 10 saniyede yapmaya başladı. Benim maaşım ne olacak değil. Orada insanlar şunu düşünüyorlar. Benim uzmanlığım hala değerli mi? İnsanlar değerli olup olmadıklarını sorgulamaya başlıyorlar. Yani bu yüzden de işte şirketler hep şunu anlatmaya çalışıyor. Merak etmeyin. Yapay zeka sizi değiştirmeyecek. Yapay zeka sizi güçlendirecek diyorlar. Ama bu da çoğu zaman yeterli değil. Çünkü çalışan bunu şöyle duyabiliyor. Ya yıllarca üzerinde kimlik kurduğunu, işte uzmanlığın artık tek başına yetmiyor. Yeniden acemiliğe dönmen gerekiyor. İşte bu rahatlatıcı değil. Korkunun bizzat ta kendisi. İnsanlar bundan korkuyorlar. Yani deneyimli çalışanların işte yapay zekaya direncini hemen işte cahillik ya da inatçılık falan diye okumamak gerekiyor bu yüzden. Yani bir editör mesela yapay zeka yazı aracına değil cümle kurma ustalığının sıradanlaşmasına direniyor olabilir. Çünkü evet ya cümleler kuruyor yapay zeka ama şimdi şöyle bir şey var. Siz mesela bir yerde işe girerken şunu söylersiniz gazeteciyseniz. Ya ben bu haberi herkesten daha komik yazarım, daha iyi yazarım. Ama şimdi mesela ben yapay zeka kullandığımda herkes gibi yazarım diyorsanız o zaman siz kendinize hakaret etmiş oluyorsunuz. Yani burada benim bambaşka bir durum var. Şimdi bu korkunun anlaşılır olması o eski dünyanın dondurulması gerektiği anlamına da gelmiyor. Doğru yaklaşım şu, insanların neyi kaybettiğini dürüstçe adlandırmak gerekiyor ve aynı zamanda yeni değer alanını göstermek olmalı. Eski ustalık tamamen bitmiyor, bitmez zaten. Ama işte o çıplak haliyle de yetmiyor o ustalık. Adamın eskiden yaptığı şekilde yetmiyor. Bir gazeteci günde bir tane haber yazıyorsa onun yerine günde 8 tane haber yazabilecekse abi boş ver ya sen ustasın günde bir tane haber yaz diyemeyebilir ona sistem. İşte eski ustalık tamamen bitmeyecek ama yetmeyecek de belki. Yeni değer ne olacak? Yapay zekanın ürettiğini denetlemek olacak. bağlam kurmak olacak, hataları ayıklamak olacak, oradaki etik sınırı görmek olacak ve karar kalitesini arttırmak olacak. Yani şöyle bakın, bir gazetecilikten örnek vereyim, birazdan şarkı arasına da gireceğiz, o arada ben size bu örneği vermiş olayım. Şöyle bir şey var, mesela ben ilk gazeteciliğe başladığımda bir tane şey yazısı geldi önüme, bir sağlık yazısı geldi. İşte kan kanseriyle ilgili işte yeni bir şeyler bulunmuş, araştırmalar yapılmış, bunlar gibi falan. Aa, çok güzel dedik. Ben o zaman gencim, ateş gibi gazeteciyim ve yaptığım işleri de çok beğeniyorum bu arada, çok bilerek yapıyorum. Dediler ki bana bu işe habere görsel lazım. O zaman da yapay zeka falan yok. 90'ların başından bahsediyoruz. Yapay zeka falan yok. O dedim ki arşivden bir tane böyle işte bir hasta resmi alalım. Ağzı böyle bantla vesaire falan, şeyli, maskeli. Ondan sonra bunu kullanalım dedim. Tamam dediler. Ondan sonra aldık biz bunu, kullandık. Böyle güzel de bir resim. Ama bir çocukmuş resmi. Sadece gözleri gözüküyor falan. Ondan sonra oradaki insanlar da tamam dediler. Ama ertesi gün benim telefonum çaldı. Dediler ki ya ben işte o resmini kullandığınız çocuğun babasıyım. Yani biz Allah'tan çocuğumuz şu anda çok iyi. Evet, bunu şey, hastalığı atlattı. Ama biz onu bugünleri unutturmaya çalışıyorduk. Gazetede kendini görünce gerçekten de çok kötü hissetti. Kesinlikle bunu düşünmemiştim. Kesinlikle aklımın ucundan geçmemişti böyle bir şey olabileceği. Ve o yüzden de kendimi çok kötü hissettim. Yani etik, bilgisayarın, yapay zekanın anlayabileceği bir şey değil. Sizin de tek başınız, hatta gençken de anlayabileceğiniz bir şey değil. Bunu zaman içinde yaşanan kötü şeylerle öğreniyorsunuz. Ha, ben ondan sonra kimseye böyle bir şey yaptırmadım mesela. Bu tecrübeyi alttan gelenlere aktardım ki üstten gelenler bana bu tecrübeyi aktartmamışlardı. Vermemişlerdi. Ama ben bunu öğrendikten sonra bir sürü insana bunun için vesile oldum. Ama işte dediğim gibi, yani o ahlaki etik konular böyle yapay zekanın çözebileceği konular değil. Çünkü insani değişkenler çok fazla efendim. Neyse, bunları söyledikten sonra hadi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet sevgili yapay zekayla birlikte hayata geçirdiğimiz bir cover'ı size dinletmek istedim. Painted Black şarkısını böyle enteresan benim Spike cover dediğim bir yeni tarzla sizler için baştan yarattık. Bu şarkıları severseniz bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden bu gibi şarkılara Serhat Ayan yazarak YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Hani böyle deneme amaçlı yaptığım şeyleri orada mutlaka dinleyin derim ben size. Enteresan oluyor gerçekten de. Yani ben denerken eğleniyorum. Ortaya çıkan ürünler de çoğu zaman çok enteresan ürünler oluyor. Neyse geçelim şimdi. Yapay zekanın çok daha enteresan bir tarafına doğru gidelim. Ne var biliyor musunuz? Yapay zekanın zorunlu mu yoksa yasak mı olduğu konusu polemik haline dönüştü. Yani bir şey hem zorunlu hem yasak olabilir mi? Oluyor efendim. Kesinlikle oluyor. Şimdi mesela üniversiteler yapay zekayı tehdit olarak görmeye başladı. İş dünyası verimlilik aracı olarak benimsedi. Bunda bir tartışma var mı? Yok evet yani üniversiteler için tehdit, iş dünyası için verimlilik. Peki şimdi ChatGPT ve benzeri araçlar yaygınlaştığında akademinin ilk refleksi kopya çekmek, birisinden intihal yapmak ve dürüst olup olmamak oldu. Yani tamam anlaşılır bir refleks ama işte tam değil, eksik bu. Çünkü aynı dönemde şirketler yapay zekayı iş akışlarının içine sokmaya başladı. Ve zorunlu olarak sokmaya başladı. İnsanlar diyorlar ki abi yapay zeka kullanmalısın. Kullanacaksın işte o kadar diyorlar. Allah Allah filan diyor millet böyle. Şimdi buradaki mesele yalnızca öğrenciler yapay zeka öğrensin değil. Ama yani şu var, öğrenciler hem yapay zekasız düşünebilsin hem de önüne yapay zeka geldiğinde onunla beraber doğru çalışabilsin. Eğer eğitim sistemi yalnızca yapay zekayı yasaklarsa öğrenci iş dünyasına eksik olarak hazırlanıyor. Ya eğer eğitim yalnızca yapay zekaya teslim olursa o zaman da öğrenciler düşünmeyi öğrenemeden, kendi düşünme kaslarını, beynini geliştirmeden mezun oluyorlar. Doğru model ne? Açık kullanım politikaları. Amerika'da bu yapılıyormuş. Bazı ödevler var, tamamen yapay zekasız yapılsın ödevleriymiş bunlar. Bazıları da yapay zeka ile yapılmalı, öğrenci yapay zekayı nerede, nasıl kullandığını belirtmeli diyor sistemler. Bazı mesela ödevlerse doğrudan yapay zeka çıktısını eleştirmek, doğrulamak ve iyileştirmek üstüne kurulmalı diyorlar. Çünkü niye? Çünkü iş dünyasında beklenen şey yapay zekaya yazdırdım değil. Yapay zekanın yazdığını kontrol ettim, düzelttim ve bir bağlama oturttum olmalı. İşte işverenlerin de bu konuda tabii sorumluluğu var. Üniversitede yapay zeka kullanımı yıllarca şüpheli görüldüyse yeni mezundan profesyonel bir yapay zeka kullanıcısı gibi davranmasını beklemeyecekler. Abi burada yasaklıyorlar çünkü sen bir gel bakalım yapay zekayı gerekirse baştan öğretelim sana diyecekler. Şimdi şirketler gençlerden yapay zeka becerileri istiyorlarsa staj ve ilk iş süreçlerinde bunu onlara öğretmekle yükümlüler. Yani tabii haber şunu veriyor aslında yapay zeka çağında eğitim sisteminin nasıl hazırlıksız yakalandığını görüyoruz aslında. Yapay zeka o kadar hızlı geldi ki eğitim sistemi buna hazırlanamadı. Gençler de yeni dünyaya hazırlanması böyle yasakçı bir refleks değil. Ama işte yapay zeka okur yazarlığı gerekiyor. Bu yapay zeka okur yazarlığın da evet şirketlerde öğrenmesi de doğru olabilir ama keşke okullarda da öğrenebilseler. Neyse geçelim. Bir diğer habere geçelim. Şimdi Business Insider'dan aldım bu haberi. Kariyerin son dönemindeki beyaz yakalı çalışanlar yani şimdi belki benim yaşıtlarım bunlar 50-55 yaşındaki 60'a yaklaşmış olan insanlar yapay zekayı yüzünden ikilem yaşamaya başlamışlar. Allah'a şükür bende yok bu ikilem. Neyse. Şimdi gençler kariyere girememe korkusu yaşarken yaşça büyük çalışanlar da ya birkaç yıl daha çalışabilir miyim, dayanabilir miyim yoksa erken mi emekli olayım filan sorusuyla yüzleşmeye başlamışlar. Şimdi bu insanlar birçok teknolojik dönüşüm görmüş bu yaşlı olan insanlar ama yapay zeka farklı. Çünkü yalnızca yeni bir araç gelmiyor hayatlarına. Doğrudan beyaz yakalı işin tanımı değişiyor. Adamın 50 yıldır çalıştığı şirketteki iş yapma şekli değişiyor. Bazıları yapay zeka öğrenip işte kalmaya çalışıyormuş. Bazıları ise oyunun değiştiğini görüp abi tamam ben bundan başa çıkamam deyip emekli olmaya gidiyormuş. Şimdi tehdit deyince, yani yapay zeka tehdit deyince, şimdi herkes bunu farklı yaşıyor tabii. Şimdi mesela 23 yaşındaki biri için yapay zeka 40 yıllık kariyerin nasıl şekilleneceği sorusu. Yani önümüzdeki 40 yıl ben ne yapacağım arkadaş? 58 yaşındaki biri için yapay zeka daha kısa ve pratik bir soru getiriyor. Abi ben burada 5 yıl daha kalabilir miyim? 2 yıl daha çalışabilir miyim? İşte aynı teknoloji ama farklı yaş grubundaki insanlar farklı kaygılar yaşıyorlar ama lanet olsun hepsi de kaygı yaşıyor. Şimdi deneyimli çalışanların avantajı var. Mesela alanı biliyorlar, alan bilgileri yüksek. Sistem düşüncesi var, kurumsal hafıza var. İşte müşterinin ne olduğunu biliyor, müşterinin davranışlarını sezinleyebiliyor. Krizler görmüş, kriz yönetimi yapabiliyor. İşte insan ilişkileri çağında, işte insan ilişkileri o yapay zeka çağında böylece değerli olabiliyor. Çünkü yapay zeka hızlı çıktı üretiyor ama çıktığının gerçek hayatta işe yarayıp yarayamadığını anlamak da deneyimli insanların işi. Deneyimli çalışan bir tek o bağlamı yerine oturtabiliyor. İşte bu avantajın işlemesi için yeni araçlarla birleştirmek gerekiyor yapay zekayı. Yapay zekasız tecrübe eksik kalıyor. Tecrübesiz yapay zeka kullanımı daha da tehlikeli bir yerlere gidiyor. İşte en değerli profil yılların o alan bilgisiyle yapay zekayı birleştiren insanlar olacak. Bakalım insanlar bunun altından kalkabilecekler mi? Hep beraber bunu göreceğiz efendim. Şimdi bir haber daha okuyacağım. Bu haberden sonra yine güzel bir şarkıya gideceğiz. Onu da ben size söylemiş olayım. Şimdi bilgi işinin geleceği olarak şu gösteriliyor. Yapay zeka ikinci beyin. Enteresan değil mi? Şimdi yapay zekanın bilgi işinde asıl dönüşümü görünür çıktılarda değil, görünmeyen o düşünce süreçlerinde yaratacağını söylüyor uzmanlar. Yani şirketler yapay zekayı e-posta yazmak, ne bileyim toplantı notları çıkartmak, metin düzeltmek için filan kullanıyorlar. Günlük rutin, zöttürük işler için kullanıyorlar. Ama bilgi işinin asıl kısmı o düşünme, bağlantı kurma, planlama, hatırlama, işte ilk taslağı zihinde oluşturma aşamasında gerçekleşiyor. Esas olay bu. İşte o yüzden de yapay zekayı second brain, yani AI second brain diyorlar buna. Yapay zeka ikinci beyin diyorlar. Yani yapay zeka destekli ikinci bir beyin oluşturun siz diyorlar. Bu sistemde yapay zeka o kişinin dosyalarını, notlarını, eski projelerini, işte yazı tarzını, karar geçmişini, iş bağlamını öğreniyor. Böylece her sohbet sıfırdan başlamıyor. Yapay zeka kişisel ve kurumsal hafıza ile birlikte çalışıyor. Şirketler yapay zekayı evet bu anlamda e-posta falan dedi ki yanlış kullanıyorlar. Ama işte o AI second brain dediğimiz o ikinci beyin modelinde bu görünmez düşünce anlamına giriyor. Kullanıcı kritik dosyalarını, toplantı notlarını, eski sunumlarını, fikir taslaklarını, proje gelişmelerini falan veriyor yapay zekayı ve kendini için düşünecek bir yan beyin hazırlıyor. Böylece tek beyinle değil kendi gibi olan ikinci bir insanla birlikte düşünmek başlıyor. Burada tabii insanlar şey diyecekler, bana herkes bunu söyleyecek. Söylüyorlar da zaten, kiminle yapay zekayı tartışmaya girsek herkes bana bunu söylüyor. Ya yapay zeka işimizi elimizden alacak, ya yapay zeka şunu yapacak, bunu. Ya tamam, işimizi elimizden almaması için gelen yapay zekayı bizim göğsümüzde yumuşatıp onunla bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Yani hepsinin kendine göre riskleri var. Ama biz yapay zekayı, bakın ben deneyimlerime dayanarak size bunu söylüyorum. Yapay zekayı yanımıza aldığımızda, onu bizim düşüncelerimizi hızlandırmak için kullandığımızda gerçekten inanılmaz sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunu şarkı yaparken de görüyorum, görsel oluştururken de görüyorum, yazı yazarken de görüyorum, şiir yazarken bile görüyorum. Yani bakın yapay zeka gerçekten çok şey katıyor. Ve bu ikinci beyin kavramını hiç boş geçmeyin. Bambaşka bir şeyler doğacak oradan. Ve bunu bisiklet kullanmak gibi bir şey bu. Nasıl hani bisiklet kullanırken şunu düşünmezsiniz değil mi? Bisiklet sağa doğru devrilirken sola kır, sağa sola kır devrilirken sağa kır. Ayağını aşağıya doğru doğru zamanda koy. Belli bir hızın üstüne çık falan. Bunları düşünmezsiniz. Yeterince bisiklet kullanırsanız bir de bakarsınız ki yedek tekerleri artık kullanmadan, o kenardaki denge tekerlerini kullanmadan siz kullanabilmeye başlamışsınız. Kimse nasıl bisiklet kullanmaya başladığını analitik olarak yazamaz. Çünkü beyin bir şekilde o denge kavramını kavrar, alır, özümser ve sizi bisiklet kullanabilmeyi başlamanızı sağlar. İşte yapay zekada da tam olarak böyle oluyor. Yapay zekayla karşınıza çıkan şey şu. Siz yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda bazıları buna şey diyor tabii. Beyin düşünce kaslarını zayıflatır falan. Peki abi zayıflatır. Siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ama yapay zeka ile birlikte çalışmaya başladığınızda nasıl olduğunu anlayamadığınız bir şekilde daha hızlı düşünmeye başlıyorsunuz. Daha hızlı kararlar almaya başlıyorsunuz. Ve bu gerçekten de hepinizin başına gelecek eğer yeterince de etkin bir şekilde o yapay zekayı kullanırsınız. Ya ben demiyorum ki yapay zekaya kahve falına baktırmayın. Ben demiyorum ki yapay zekaya gidip de böyle hadi söyle bakalım bu dünya kupasını kim kazanacak falan. Bunları sorun. Ama günlük düşünce alanlarınızda gerçekten size çok şey katacak yapay zeka. Ve birlikte çalışmayı siz nasıl yaptığınızı anlamadan öğreneceksiniz. Deyip hadi o zaman bir müzik arasına doğru gidelim. Müzikten sonra tekrar burada birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yine YouTube Serhat Ayan kanalından bir şarkıyı çaldık birlikte. Yes Sir I Can Boogie şarkısını benim o size demin de söylediğim Spike Cover modeline getirdim. Orada böyle bir şekilde size dinletmiş oldum. Hadi haberlere geçelim. Şimdi Meta'ya doğru gidelim isterseniz. Burada deminden beri aslında size anlatmakta olduğum o yapay zekanın kullanılması, ikinci beyin vesaire gibi olayları değişik bir yüzünü sizlerle inceleyelim istiyorum. Şimdi Meta'nın programı, Meta bir program yapmış çalışanlarına, şöyle bir şey yapmış. Yapay zekanın iş akışlarına nasıl yerleştiğini gösteren bir örnek teşkil edecek bir şey yapmış. Şirket çalışanların iş bilgisayarlarındaki davranışlarını kaydetmeye başlamış ve bunlarla yapay zeka modellerini eğitmek istemiş. Neleri kaydediyor? Mesela klavyeye vuruşlarınız, fare hareketleriniz, tıklamalarınız, ekran üzerinde yaptığınız aktiviteler, işte hangi dosyayı nereden açıyorsunuz, neresine tıklıyorsunuz filan gibi. Yapay zeka ajanlarının insan bilgisayarlar üstünde nasıl çalıştığını öğrenmesi için bunları bir veri haline dönüştürmüş. Şimdi mantık olarak anlaşılabilir bir şey bu. Nedir? Yapay zeka ajanlarının gerçek yazılım ortamlarında görev yapması için insanların nasıl çalıştığını görmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. İşte bir insanın uygulamalar arasında geçiş yapması, form doldurması, işte kurumsal araçları kullanması, kısa yolları nasıl tercih ediyor, ediyor mu falan onlara bakması, dosyalar arasında gezinmesi için yapay zeka. Bunların hepsi yapay zeka için bir eğitim verisi. Ama işte çalışan açısından mesele biraz daha rahatsız edici bir halde. Yani insan yalnızca işini yapmıyor aslında o sırada, aynı zamanda bir tane de program eğitiyor. Aslında programlıyorsunuz siz, bir yere tıkladığınızda, bir dosyayı açtığınızda, kısa yolu kontrol C kontrol V yaptığınızda aslında bir şeyi eğitiyor oluyorsunuz. Yani bir insan aynı anda hem emekçi oluyor, hem veri kaynağı oluyor, hem de deney faresi gibi oluyor. İşte baştan beri zaten bu program çalışanların tepkisini çekiyordu Meta içinde. İnsanlar iş bilgisayarlarında bu kadar ayrıntılı davranış kaydı tutulmasından son derece rahatsızdı. Daha sonra yaşanan o iç veri sızıntısı bu kaygılarında haklı olduğunu göstermiş. Hassas verilerin şirket içinde gereğinden fazla erişilebilir hale gelmesi, o veriler nasıl korunacak abi vaadini şeyini zayıflatmış. Ya burada asıl sorun yalnızca kötü niyetli erişim olup olmaması değil. Veri güvenliğinde mesele verinin yetkisiz erişime açık hale gelip gelmediği. Bir kapıyı açık bırakıp henüz hırsız girmedi buraya Allah'tan o filan demek iyi bir şey mi? Yani kapıyı kapat abi. Yani her gün kapı açık kaldı, bak hırsız girmedi ne güzel ya filan diyerek bu dünya döner mi yani? Neyse. Şimdi yine bir enteresan yapay zeka robotları konusuna gidelim sizlerle isterseniz. Ya şu konuda enteresan, bu konuda çok fazla çıkmaya başladı bu haberler. Fütürizmden aldım bu haberi. Robotik ve yapay zeka girişimlerinin gerçek dünya verisini toplamak için insanların evlerini ücretsiz olarak temizlemeye başladığını anlatıyor. Temizlik yapan kişiler başlarına kamera takıp ev içinde işleri birinci bakış açısıyla kaydetmeye başlamışlar. Yani aynı hakemler böyle kapıya kamera takıyorlar ya. Onların nasıl gördüğünü görüyoruz biz. Burada da işte temizlikçi nasıl yaptığını görüyoruz. İşte bu görüntüler ne yapacak? İleride ev işi yapılan robotları eğitmek için kullanılacak. Şimdi buradaki bedel aslında para değil, mahremiyet. Şimdi düşünsenize, evinize bir temizlikçi çağırmışsınız. Temizlikçi sizin bir kenara attığınız çorabınızı görüyor, iç çamaşırınızı görüyor, bilmem ne filan falan. Şimdi buradaları tamam ya ne güzel bak evimi ücretsiz temizlediler diyor ama siz yere attığınız kirli çoraplarınızı yapay zeka kanalıyla dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Yani olur mu bu? Olmasa daha iyi olur sanki. Neyse. Google'a doğru gidelim o zaman. Hiç Google'dan bahsetmedik bu aralar. Haydi gidelim Google'a. Google Hollywood için yapay zeka araçları üretmeye doğru yelken açmış. Enteresan değil mi? Şimdi A24 diye bir film prodüksiyon şirketi var. Google DeepMind ile birleşmişler. Sinema üretiminde yapay zeka araçları geliştirmek için böyle uzun yıllara yayılan bir ortaklık kurmuşlar. Amaç doğrudan yapay zekaya film yaptırmak değil ama işte yönetmenlerin ve yaratıcı ekiplerin iş akışına girebilecek araçlar geliştirmek. Yani onların aslında işine yarayacak araçlar geliştirmek. Yani burada Spielberg çıkıp o siz benim emeğimi çalacaksınız, ben ileride film yapamayacağım demeyecek. Ama mesela Spielberg daha hızlı film çekecek belki. İşte nasıl olacak ona bakalım. Şimdi ortaklığın hedefi ne? Film yapımı süreçlerinde kullanılabilecek yapay zeka araçları geliştirmek. Mesela öne çıkan şeyler, alanlardan biri storyboard'muş. Storyboard nedir? Belki filme aşina olmayanlar için bunları anlatmak gerekiyor. Film çekimlerinden önce filmi nasıl çekeceğinizi, kameranın nerede duracağını, arka planda ne göreceğini falan falan böyle bir çizimle görselleştiriyorsunuz. Bunun bir planını çıkartıyorsunuz. İşte kamera oradan buraya kayacak, arkadaşı gözükecek, o sırada arka planda işte esas kahraman gözükecek falan gibi şeyleri çiziyorsunuz. Şimdi yapay zeka destekli storyboard araçları çıkınca yönetmen sahneyi daha erken görecek. Biri çizmeden önce görecek. Ve diyecek ki abi burada bunu yapıyoruz ama bak arkadan da güneş vursa daha acayip olur filan. Böylece işte yeni çekim seçenekleri düşünecek. Belki denemeler yapacak. İşte bu prodüksiyon maliyetlerini de düşürme imkanı verebilirim filmcilere. Ama işte yine aynı şey geliyor. Emek tartışması. İşte storyboard sanatçıları ne olacak? Konsept tasarımcıları ne olacak? Pre-prodüksiyon ekipleri ne olacak? Ya, ölecekler mi? Yani ne bileyim abi, bunlar da başka bir şey yaparlar. Belki bunu storyboard, elektronik storyboard onlar yaptırırlar. Bilmiyorum ki. Ama yani şimdi bu adamlar bunu yapabiliyor diye bunu yaptırtmamak mı lazım? Şimdi ne bileyim, elektrikli testere çıkınca işte ne bileyim balta kullanan ormancılar çıkıp da böyle vay bu işimizi elimizden alacak dediniz mi? Dememişlerdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ama sanki denmemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani ne bileyim daktilo mesela şey daktilocular bilgisayar çıkınca vay bu bilgisayar bizim işimizi elimizden alacak falan dediler mi? Zannetmiyorum. İşte Hollywood'da yapay zeka korkusu burada başlıyor. İşte önce yardımcı olur diyor herkes. Sonra abi işimizi elimizden alırsa diyor. Yani ne bileyim ben bilmiyorum ama yani bu böyle şeylere ihtiyaç var efendim. Böyle şeylere ihtiyaç var yani. Neyse bir Oxford'a gidelim. Oxford'da bir matematikçi ve düşünür John Lennox. Yapay zekayı yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, ahlaki ve teolojik, bakın teknolojik demiyorum, teolojik yani dini bir risk olarak görüyormuş. Ona göre yapay zeka insanın güç kontrol ve tanrılaşma arzusuyla birleşirse totaliter ve yıkıcı bir araca dönüşebilir diyor. Ya tamam abi de şimdi ne bileyim ben bununla her şeyi yapabiliyorum o zaman ben tanrıyım. Enel Hak mı diyecek adam yani. İşte yani adam diyor ki dili dini ve apokaliptik olsa da diyor bu adamın dili seküler karşılığı da var bunun diyor. İşte mesela yapay zekanın gözetim tarafı, manipülasyon tarafı, propaganda ve davranış yönlendirme işte bunlar için bir araç olacak diyor. Ama yani insan yapay zekayı kullanırsa çok şey yapabilir. Bu da onu tanrılaştırabilir. Ya yok ya uf o kadar da değil yani değil mi? Değil o kadar değil ya. Neyse. Bezos'a gidelim hadi bakalım. Jeff Bezos'a gidelim. Şimdi Jeff Bezos'a atfedilen bir laf var. Diyor ki Jeff Bezos insanların su tüketimi yapay zekanın potansiyelini sınırlıyor demiş. Yani burada gerçek mi bu laf değil mi bu hala tartışmalı. Ya hiciv olarak mı söyledi bilmiyoruz. Hatalı mı aktarıldan başka bir şey söylerken oradan cımbızladılar başka bir şey mi söylediler. O da bayağı bir tartışma yaratmış. Yani yapay zeka ve veri merkezlerinin soğutma kaynaklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu yüzden de insanlar çok su tüketiyorlar. Yapay zekamızda su kalmıyor. Yapay zekamız sıcak mı dursun? Bozulsun mu makineler? Dediği söyleniyor. Eğer böyle bir şey söylediyse gerçekten de Allah onu bir şekilde bir yerde belasını verir bence. Ama dememiştir diye düşünüyorum. Hiçbir yönetici, hiçbir C-level insan bu kadar salak olamaz zannetmiyorum ben yani. Ama işte bir de şöyle bir tarafı var işin. Bakın burası esas konuşulması ve tartışılması gereken bir yer bence. İnsanlar buna inanıyorlar. Ya bunu söylemiş olabilir ha. Yok, yok artık Jeff Bezos demiyorlar. Yok be Jeff Bezos o kadar mal bir adam değil demiyorlar. Ulan kesin söylemiştir ha filan diyorlar. Zaten en büyük şeyimiz bu bizim. Yaşadığımız şey bu. Şimdi su demişken isterseniz yapay zekanın o bedensel ihtiyaçlarına doğru gidelim. Neye ihtiyaçları var? suya ihtiyacı var yapay zekadan, çipe ihtiyacı var, veri merkezine ihtiyacı var. Ama en önemlisi jeopolitik bir düzene ihtiyacı var. Nvidia yeni nesil yapay zeka veri merkezlerinde su tüketimini azaltacak sıvı soğutma teknolojisini öne çıkarttığını söylemiş. Yani şirketin iddiasına göre 45 dereceye kadar çalışabilen kapalı döngü sıvı soğutma sistemleri geleneksel soğutma kulelerine ve yoğun su kullanımı ihtiyacı azaltabilir diyor. Ama işte bu yapay zekanın tüm sorunu çözdüğü anlamına da gelmiyor. Veri merkezi içindeki o soğutma suyu azaltabilir. Evet, suyu daha az su kullanabilir. Ama işte elektrik tüketimi var bunun, çip üretimi var, orada kullanılan su var, tedarik zinciri var. İşte burada su enerji baskısı hala kafamızda böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor efendim. Ne olacak bilmiyorum gerçekten de. Nereye gideriz bu işlerle bilemiyorum. Geçelim hadi bir Çin. Çin'e doğru gidelim. Çin'in Amerika'daki karşılığına doğru gidelim. Şimdi Çin ne yaptı? Çin enteresan bir şey yaptı. Hani eskiden derdik ya böyle bilgisayarlar çıkıyor. Bir de Çin'in çakma bilgisayarları var. Onlar da onun yaptığı işi yapıyor. Arkadaş falan diyorlardı ve herkes Çin pazarındaki o ucuz aletleri falan almaya başlamıştı. Hatta ülkemizde o yüzden Çin mallarının girişi yasaklandı. Önce 200 liraya kadar falan düşürdüler. Ancak 200 liralık mal alırsınız dediler. Sonra yok ya külliye yasaklıyoruz dediler. Ne yaptılar? Aynı modelleri biz şu anda Türkiye'deki üreticiler, satıcılardan 3 katı parayı alıyoruz. Yani yaptılar bunu. Tamam. Peki. Bunun yapay zekadaki tarafına bakalım. Şimdi ucuz, güçlü ve açık kaynaklı Çin yapay zeka modelleri Amerika pazarında çok ciddi bir şekilde müşteri kazanmaya başlamış. İşte kimler var? DeepSeek var mesela bunun içinde. Qwen var. Minimax var. Tencent var. Bu modeller maliyette de hız ve performansta da insanları tatmin etmeye başlamışlar. Yani tamam hani mesela şey vardı ya, ben iPhone'dan başka telefon kullanmam. Adamlar iPhone'un yaptığı işi ne bileyim 1/4 fiyatına telefonlarla yapmaya başlayınca yok ya bunlar da fena değilmiş, ben iPhone'dan başka bir şey kullanırmışım demeye başladılar mesela. İşte yapay zekada da bu var. Şimdi yapay zeka yarışında yalnızca en iyi model kazanmayacak. Birçok şirket için en pahalı ve en güçlü model en iyi model değil. Yeterince iyi, ucuz ve kolay entegre edilen modeller daha cazip olabilir diyor sistem. Şimdi bu durum Amerika için iki yönlü risk haline gelmiş durumda. Birinci risk ekonomik risk. Yani Amerikan şirketleri en iyi modelleri üretse bile aciz ve açık kaynaklı ucuz modeller işte geliştiricinin açık şeyine alışkanlığına yerleşirse pazarın önemli bir kısmını kaybedebilir diyor. Adam diyecek ki abi niye buna $1000 veriyorum ki? Burada $50 yaptırabiliyorum bunu diyecek mesela. En iyi model vitrinde en güzel yeri kapar ama en çok satılan model olur mu? Onu işte ekosistem belirliyor. İkincisi de güvenlik ve jeopolitik risk. Şimdi Çinli modellerin kökeninde veri güvenliği, tedarik zinciri bağımlılığı ve işte gelecekteki yasak ihtimalleri falan şirketler için ciddi sorular doğuruyor. Yani bir gün Trump erken kalkıp da ya bu Çinli modelleri de kapatıyoruz falan derse o ana kadar güven kullanmış adamlar ne yapacaklar? Hadi oturup buna cevap verin. Yani hangi model kimin tarafından geliştirildi, yarın yasaklanırsa ne olur sorusu insanların kafasında böyle ziv ziv ziv diye dönüyor. Bakalım ne olacak. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'ya hiç gitmedik bu aralar değil mi? Hadi Avrupa'ya gidelim. Reuters'ın bir haberinden çıkarttım bunu. Avrupa'daki büyük şirketler yapay zekada tek bir Amerikan sağlayıcısına bağlı kalmamak için Amerika, Çin ve Avrupa modellerini birlikte kullanmaya başlamışlar. İşte bu size demin bahsettiğim jeopolitik risklerden dolayı Avrupa böyle bakıyor işe. İşte kimler var bunun içinde? Siemens var, Renault var, Orange var filan böyle bütün Avrupa'nın devleri farklı modelleri birbirine entegre ederek riskleri dağıtmaya başlamış. Şimdi bu yaklaşım aslında yapay zeka egemenliği tartışmasını da daha gerçekçi bir hale getirmiş. Yani Avrupa için mesele yalnızca kendi OpenAI'mızı yapalım filan değil. Kritik işlerde tek kapıya, tek altyapıya mahkum olmayalım şeklinde bakıyor Avrupalılar buna. Türkiye'de bu işler nasıl? Of ya, hiç bilmiyorum. Gerçekten Türkiye'de bu şirketlerin nasıl bu işleri yaptığını hiç bilmiyorum. Şimdi Amerika'da mesela bazı gelişmiş yapay zeka servislerine erişimi ulusal güvenlik gerekçeleri sınırladı biliyorsunuz Trump. Mesela Anthropic yeni ürün çıkaracak. Yok yok bu çok kuvvetli ya çıkartma bunu diyor. Diyor bunu gerçekten de diyor yani. İşte bu yüzden Avrupa şirketleri farklı model kaynaklarını birlikte kullanmaya yöneltmeye başlamış insanları. Şimdi Amerika'nın o kapalı modelleri, Çin'in açık kaynak modelleri, Avrupa'nın merkezli modelleri, işte yerel altyapılar falan hepsini bir araya getirip kullanmaya başlamışlar. İnşallah bu ülkemiz içinde önemli bir şey olur. Yani önemli bir bakış açısı olur. Hadi son habere gidelim o zaman. Son haber şu. Kaliforniya'da yapay zeka fiyatlama davası başlamış. Kaliforniya'da sürücüler büyük akaryakıt zincirlerine karşı dava açmışlar. İddia şu. İşte Amerika'daki o benzin istasyonlar BP, işte Circle K, işte Marathon, 7-Eleven, Walmart falan gibi böyle o şirketler yapay zeka fiyatlama aracını kullanıp benzin fiyatlarını rekabetçi bir biçimde belirlemek yerine yukarı tarafta bir yerde hizalamışlar efendim. Yani kendi aralarında bir katakulli kurmuşlar ve diyorlar ki hani biz bu fiyatları nasıl yapacağımızı yapay zekaya yaptıralım. Yapay zeka bize en yukarıda bir yer versin. Hepimiz kazanalım bundan. Tüketici kaybetsin, kullanıcı kaybetsin diye yapay zeka kullanarak bunları şey yapmaya başlamışlar. Böylece dava açılmış. Yapay zeka destekli fiyatlama sistemlerinin rekabet hukukunu nasıl zorladığı ortaya çıkmış. Kartel deyince bir insanların bir araya gelmesi gerekmiyor. Karteller artık yapay zeka içinde birleşmeye başlamışlar. Dedikten sonra programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine yapay zekayı konuşmak için burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: CHP içindeki tartışmaların tarafı olmadığını kaydetti.
1: CHP içinde bir çatışma, ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Bizzat kendi elleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen umudumuz şudur. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına hayırlı olacaktır.
0: Meclis Başkanlığı'na 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Aralarında CHP'li Mahir Başarır, Mahmut Tanal ve çok sayıda milletvekili de bulunuyor. Şanlıurfa'da 8 yaşındaki bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi. YKS'deki edebiyat testindeki karakter ismi hatası ve AYT matematik testindeki şık tartışmalarının ardından ÖSYM inceleme başlattı. Hatalı soru iddiaları bilirkişi raporuyla netleşecek. İstanbul'da hayali POS işlemleriyle para aklandığı iddiasına ilişkin davada karar çıktı. 112 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 36'sının adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bildirildi. BMS Çelik'in yöneticisi Mustafa Mollaoğlu Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında FBI tarafından gözaltına alındı. Mollaoğlu'nun ABD'ye iade sürecinin başlatılması bekleniyor. Dün 77 yaşında aramızdan ayrılan Kadir İnanır için yarın saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlenecek. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazını müteakip usta sanatçı Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. İzmir merkezi Change Araç Operasyonu, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı ve yurda kaçak yollarla getirilen araçlara aktarıp bunları da satarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. 24 ilde jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 122 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 412 kilogram uyuşturucu madde ile 367.431 uyuşturucu hap ele geçirildi. Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu raporu paylaşıldı. Son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artış %34 oldu. 15-64 yaş grubundaki küresel nüfusun %6,2'sinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.
2: Ekonomi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına zam için meclisi işaret etti.
3: Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur maaşları, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyonu hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Yansımadığı, otomatik yansımadığı tek bir alan var. O da bu asgari emekli ücreti dediğimiz. En düşük emekli maaşı. O otomatik olmuyor. O kanunla yapılan bir iş. Niye kanunla yapılıyor? Çünkü prime dayalı bir şey değil o. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapıyor.
0: Maliye Bakanı Şimşek Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantıda enflasyondaki gerilemenin hız kesle de devam edeceğini aktardı. Şimşek ekonomi programına siyasi desteğin sürdüğünü ve erken seçim ihtimalinde düşük olduğunu vurguladı. Yenilenmiş teknolojik ürünlerin satışında tüketici hakları genişletildi. Mağazalardan alınan ürünlerde de 14 gün cayma hakkı getirildi. Televizyonlara da yenileme kapsamına dahil edildi. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
4: Yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında. durumda olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın.

0: daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yazın korkulu rüyası Kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış eğilimini sürdürüyor, uzmanlar uyarılarını yineliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık riski yükselirken tablo hem kırsalda hem de yerleşim yerlerine yakın alanlarda endişe yaratıyor. Sağlık otoritelerinin en son paylaştığı toplu verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 17 bini aşkın Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası bildirilirken 800'ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık vaka ve ölüm verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle uzmanlar özellikle yaz aylarında artan risk nedeniyle bireysel korumanın önemine dikkat çekiyor. Ölümcül virüsü taşıyan kenelere karşı koruma yöntemlerini bilmekse her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bugün Radyo Sputnik'te son yılların en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olan kene vakalarını ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tam 24 yıldır gündemimizde olan özellikle yaz aylarının korkulu rüyası kene sandığımızdan çok daha fazlası. 225 milyon yıldır dünyada var olan bu zorunlu parazitler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kene ısırığıyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla nadiren de olsa hasta bireylerin vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 900 kene türü bulunuyor. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından en riskli tür Hyoelma cinsi keneler. Hastalık, kenenin vücuda tutulmasından genellikle 1-3 gün, en geç 9 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı, ateş ve üşüme gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal görülürken ağır seyreden olgularda yaklaşık %10 ila 15 oranında kanama bulguları ortaya çıkabiliyor. Peki kenelerin taşıdığı bu hastalığın ismi nereden geliyor? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin adı hem coğrafi kökenini hem de klinik tablosunu yansıtıyor. 1944 yılında Kırım'da tanımlanan ilk vakalar nedeniyle hastalık Kırım adını aldı. 1956'da Kongo'da benzer vakaların görülmesiyle Kongo ifadesi eklendi. Kanamalı ateş tanımı ise hastalığın yüksek ateş ve kanamalarla seyreden ağır klinik tablosunu ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yaşayanlar için risk oluşturan Kırım-Kongo kanamalı ateşi can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat'ta tanımlanan hastalık 2003'te kesin tanı aldı. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 17 bini aşkın vaka bildirildi ve 800'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Vakalar en çok Kelkit Vadisi hattında yer alan Tokat, Sivas, Amasya, Erzincan ve Yozgat'la Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlara göre vaka artışına etkili faktörler arasında sıcaklık artışı, kuraklık ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Göçmen kuşlar ve yaban hayatında kenelerin farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Hayvancılığın yapıldığı alanlardaysa kene temas riski belirgin şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadele kapsamında güncellenen vaka yönetim ve saha rehberlerini uygulamaya devam ediyor. Uzmanlar, bireysel koruma önlemleri ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tarla ve açık alanlarda çalışanların vücutlarını düzenli kontrol etmesi, kenenin mümkünse 12 ila 24 saat içinde doğru yöntemle çıkarılması kritik görülüyor. Halk arasında yaygın olan alkol, yağ, kolonya veya gaz yağı dökme gibi yöntemler ise kesinlikle önerilmiyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tedavisinde hastalığa karşı onaylanmış spesifik bir ilaç veya yaygın kullanıma girmiş bir aşı bulunmuyor. Ancak destek tedavileriyle özellikle erken müdahale edilen hastalarda ölüm oranları azaltılabiliyor. Aşı geliştirme çalışmaları ise Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sürüyor. Unutulmamalı ki kene ısırıklarına karşı en etkili mücadele kişisel koruma ve hızlı müdahale ile mümkün. Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'de Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarında yeniden artış eğilimi sürüyor. Başta İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede risk devam ediyor. Türkiye, Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarının en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer alırken toplam yük yıllardır yüksek seyrini koruyor ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık istatistikler henüz açıklanmış değil. Radyo Sputnik'te kere dosyasını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Deniz Zeyrek, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine birçok gazeteci akredite olamadığını ve red gerekçesinin de açıklanmadığını duyurdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, daha önce yapılan birçok NATO zirvesinin dünyanın farklı şehirlerinde izlediğini vurgulayarak, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısını akredite edilmeyen gazetecileri, başkentteki olağanüstü durumu Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasaları uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını, foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez. Yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez. Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim o katıldığım toplantılarda verilen o batchleri saklarım mesela. Onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım? Türkiye halletsin modundalar biraz. Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
3: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
2: Yaratır tabii yani. Bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandığı tarzında cümleler kurdular. Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
3: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
2: Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Bu yasak yabancı gazetecilere değil, Türkiye'deki bazı gazetecilere uygulandı diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı programlarına alınmayan gazeteciler NATO zirvesine de akredite edilmedi ifadelerini kullandı. NATO başvuruları Ankara'ya gönderdi, onaylar Ankara'nın oluşturduğu listeye göre verildi diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı sarayına alınmayan gazetecilerin NATO vesilesiyle de içeri alınmaması yönünde bir tavır sergilendi diye konuştu. NATO yönetimi de zirvenin sorunsuz geçmesini istiyor ifadesini kullanan Zeyrek, sözlerini Trump ve Erdoğan'la yeni bir gerilim yaşamak istemiyorlar ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nöro koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bugünler saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Meclis Başkanı kurtulmuş, yakında terörsüz Türkiye konusu kapanacak dedi. Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Fransa'da iklim izni önerisi, ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti Sapanca kampının açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda başlığa değindi. Başörtüsüne yönelik eleştiriler de gündemindeydi.

0: sürecine ilişkin konuştu, terörün Türkiye'nin gündeminden kalkacağını kaydetti.
1: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Kritik eşik olarak tanımlanan terör örgütünün silahlarının bırakması ve kendisini feshetmesiyle birlikte buna paralel olarak yapılacak yasal düzenlemeler. Yine benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer.
0: Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle görüşmeler yürüttüğünü, 86 vekilinde Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağını ileri sürdü. Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS'deki iki soru için ÖSYM düğmeye bastı. Hatalı olduğu iddia edilen soruların iptal durumu önümüzdeki hafta çıkacak bilirkişi raporuyla netleşecek. Avrupa kavurucu sıcaklarla uğraşıyor. İspanya'da aşırı sıcaklar 200'den fazla can aldı. Paris'te 3000 kişi hastanelik oldu. Sıcaktan bunalan Fransızlar pencerelerini alüminyum folyo ile kaplamaya başladı. Fransa ile devam edelim. Yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklara karşı Yeşiller Partisi'nden ilginç bir öneri geldi. Aşırı sıcaklar ve sel gibi olağanüstü hava koşullarında çalışanlara iklim izni verilmesi çağrısında bulunuldu. Almanya ve Fransa'da evlere klima taktırmanın kurallara bağlı olması büyük tepkilere yol açtı. Klima taktıramayan kiracılar taşınabilir klimalara yönlendi. Stoklar tükenince fiyatlar 2000 euroya yükseldi. Harvard Üniversitesi araştırmasına göre GLP-1 grubundaki zayıflama ilaçlarını kullanan kadınların hem işe girme hem de evlenme olasılığı belirgin bir şekilde arttı.
2: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemeyen Amili futbol takımı gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Sessizliğini bozan kaptan Hakan Çalhanoğlu'ysa sorumluluğu üstlendi. Taraftarların hayal kırıklığını paylaştıklarını kaydetti. Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da elbette gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Musaba, Amrabat, Fred, Livakovic, Diego Carlos ve Archie Brown'un talipleriyle görüşmeler yapacak. Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'da Lucas Torreira'nın en az bir sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekipte hakkında ayrılık iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyla yola devam etmek istiyor. Galatasaray bonservisi Paris Saint Germain'de olan ve sezonu Tottenham'da tamamlayan Kolo Muani'yi listeye yazdı. 27 yaşındaki Fransız golcünün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği vurgulandı. Yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ı Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Trabzonspor Gençler Birliği'nden 31 yaşındaki kanat oyuncusu Metan Mimaroğlu'nu transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Galatasaray'da düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulunun yetki istediği 11 maddeyi de kabul ettirdi. Gelecek sezon birincilikte mücadele edecek Antalya Spor Teknik Direktörlük görevi için Bülent Korkmaz'la bir yıllık anlaşma sağladı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Zaten hani sizin söylediğiniz bakış açısıyla baktığımızda hani böylesi büyük işe alımda sadece CV'lerin ön gözle gözden geçirmesi 6 ay sürüyor. Yani teknik olarak çok saçma. Yani bir insanlar grubunun dahi başa çıkamayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Yani gerçekten çok başarılı buldum. Bir de sanırım özlediğimiz mülakatçı biraz karşımıza geldi. Yani benim sözlerimle yüzünü ekşitmeyen, ne bileyim gülmeyen, yani hiç renk vermeyen bir mülakatçıdan bahsediyoruz burada.
4: En önemli konulardan bir tanesi şu. Bir adayın herhangi bir kurumla deneyimi çok önemli bir şey ve bu deneyimi de aslında en üstün

0: Yaşamamız lazım. Senelerce adayların en büyük sorunu, özellikle genç yeni mezun olan arkadaşların sorunu, hepsi derlerdi. Başvuruyorum, bana geri dönüş bile olmuyor.
1: Maalesef.
0: Eleniyorum, neden elendiğimi bilmiyorum. 100 kişi işe almanız için 3500 tane telefon açmanız lazım. Dünya ortalaması bu. Sadece Türkiye ortalaması. Yapay zeka işe alım uzmanı aynı anda 5000, 10000 kişiyle görüşüp birkaç ay süren süreci 2 gün gibi bir süreçte organize edip tamamlayabiliyor.
1: Yapay zeka için söylenen bütün tabuların ötesine geçtiğinizi görüyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Kesik şeklindeki yaralarda yaranın düz değil de dalga şeklinde, yani girintili çıkıntılı olması daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Bu durumun nedeni onarım sürecinde yer alan hücrelerin hareket etme şekliyle ilişkili. Girintili çıkıntılı yaralarda hücreler farklı yönlerde hareket ederek yaranın kenarları arasında çapraz köprülerin oluşmasını sağlar. Düz yaralarda ise hücreler yaranın kenarına paralel şekilde düz hareket eder.
3: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığını açıkladı. Pompa fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını belirten Bayraktar, ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjı ile vergilerin fiyat oluşumunda etkili olduğunu ifade etti. İran savaşıyla 120 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent petrol savaşları, ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte savaş öncesi seviyesine geriledi. Türkiye'de ise akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen artış göstermesi nedeniyle yeniden meclis gündemine geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a verdiği soru önergesinde, uluslararası petrol fiyatlarındaki artışla Türkiye'de pompaya yansıyan zamlar arasındaki farkın nedenini sordu. Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005'ten bu yana serbest piyasa koşullarında belirlendiğini belirtti. Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtında şu ifadeleri kullandı.
2: Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre belirledikleri gümrük vergileri gibi diğer vergileme unsurları, tarafların aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz talepleriyle belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının oluşumundaysa temel olarak 3 ana bileşen bulunmaktadır. Bunlar ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjıyla vergiler olarak sıralanmaktadır.
1: Bayraktar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi veya döviz kurunda gerileme yaşanması durumunda akaryakıt fiyat oluşumunun yalnızca ham petrol fiyatlarına bağlı olmamasından kaynaklandığını söyledi. Söz konusu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde oluşan fiyatların nihai olarak pompa satış fiyatlarına yansıtıldığını belirten Bayraktar, vergisel düzenlemeler ve enflasyon etkilerinin kendi bakanlıklarının görev alanına girmediğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da görüş alınması gerektiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığına dair verilen soru önergesini yanıtladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin süper bilgisayar yarışında zirveye yerleşti. Shenzhen kentinde geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kantilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını aldı. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarları belli oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Uluslararası Süper Bilgisayar Konferansı'nda açıklanan Top 500 listesinde Çin'in geliştirdiği LineShine birinci sıraya yükseldi. LineShine daha önce dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşıyan ABD'nin El Capitan sistemini ikinci sıraya düşürdü. Shenzhen'daki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi tarafından geliştirilen sistem saniyede yaklaşık 2.2 kantilyon hesaplama yapabilen 2198 exaflop işlem gücüne ulaştı. Bu performansıyla bugüne kadar geliştirilen tüm süper bilgisayarları geride bıraktı. LineShine'ı farklı kılan en önemli özellik ise mimarisi oldu. Sistem, grafik işlemci birimleri yerine tamamen merkezi işlemci birimleriyle çalışıyor. Böylece eksa ölçekli performansa ulaşan dünyanın ilk tamamen merkezi işlem birimli süper bilgisayarı olarak kayıtlara geçti. Süper bilgisayarın baş tasarımcısı Lu Yutong, sistemin yapay zeka destekli yüksek hızlı bellek mimarisiyle çalışan özel bir ağ altyapısına sahip olduğunu söyledi. Yutong, geliştirme sürecinde kullanılan tüm işlemcilerin de Çin'de üretildiğini belirtti. LineShine'ın yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, yapay zeka uygulamaları, iklim modellemeleri, mühendislik simülasyonları, ilaç geliştirme çalışmaları ve nörobilim araştırmaları gibi birçok alanda kullanılacağı ifade edildi. Çin'de geliştirilen LineShine saniyede 2.2 kantilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. ABD'nin uzun süredir zirvede yer alan El Capitan sistemini geride bırakan LineShine, tamamen merkezi işlem birimi tabanlı mimarisiyle de süper bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilimciler, sıcak Jüpiter olarak bilinen aşırı sıcak öte gezegenlerde yaptıkları incelemeler sonucunda önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, bu dev gaz gezegenlerde gözlenen ekstrem rüzgarların, gezegenlerin güçlü manyetik alanlara sahip olduğuna işaret ettiğini açıkladı. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu bulgu yalnızca öte gezegenlerin yapısını anlamaya değil, gelecekte yaşam barındırabilecek dünyaların araştırılmasına da katkı sağlayabilir. Fransa'dan gökbilimci Julia Seidel ve ekibi, başlangıçta sıcak Jüpiterlerdeki aşırı hava hareketlerini incelemek amacıyla yola çıktı. Araştırmada, sıcaklıkların yaklaşık 2000 santigrat dereceye ulaşabildiği 7 sıcak Jüpiter gezegeni incelendi. Bu gezegenler, yıldızlarına çok yakın konumda bulunduğu için bir yüzleri sürekli gündüz, diğer yüzleri ise sürekli gece yaşıyor. Bu aşırı sıcaklık farkı da son derece güçlü atmosfer hareketlerine neden oluyor. Yapılan ölçümlerde rüzgar hızlarının saatte 7200 km ile 25000 km arasında değiştiği belirlendi. Bilim insanları bu verileri Şili'deki Very Large Telescope ve Hawaii'deki Gemini North teleskoplarıyla elde etti. Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise daha sıcak gezegenlerde rüzgarların beklenenden daha yavaş esmesi oldu. Normal şartlarda daha yüksek sıcaklıkların daha güçlü rüzgarlar oluşturması beklenirken gözlemler bunun tersini gösterdi. Araştırmacılar bu durumun en olası nedeninin gezegenlerin manyetik alanları olduğunu belirtti. Manyetik alanların atmosferdeki yüklü parçacıkların hareketini yavaşlatarak rüzgarları baskıladığı ifade edildi. Yapılan hesaplamalar bazı gezegenlerdeki manyetik alanların Satürn'ünkinden yaklaşık 4 kat daha güçlü olduğunu, bazılarının ise Jüpiter'in yaklaşık yarısı kadar şiddete sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın liderlerinden Julia Seidel, artık öte gezegenlerin de manyetik alanlara sahip olduğunu bildiklerini ve bunun başka dünyaların yaşanabilirliğini anlamak açısından kritik bir gelişme olduğunu söyledi. Bilim insanları, manyetik alanların yıldızlardan gelen zararlı parçacıkları saptırarak atmosferlerin korunmasında önemli rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre sıcak Jüpiterlerde elde edilen bu yeni bilgiler, gelecekte suyu koruyabilen ve yaşam barındırma potansiyeline sahip gezegenlerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Sıcak Jüpiterlerde yapılan gözlemler, öte gezegenlerin de Dünya ve Jüpiter benzeri manyetik alanlara sahip olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu görünmez kalkanların gezegen atmosferlerini korumada kritik rol oynadığını ve yaşam barındırabilecek dünyaların tespit edilmesinde önemli bir anahtar olabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak mümkün mü? Üstelik bu yanlış anıyı milyonlarca insanla birlikte paylaşmak. İşte psikolojide Mandela etkisi olarak adlandırılan fenomen insan hafızasının ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. İnsan hafızası çoğu zaman kusursuz bir kayıt sistemi gibi düşünülse de bilim insanlarına göre durum hiç de öyle değil. Anılar zaman içinde değişebiliyor, eksik kalan ayrıntılarsa beyin tarafından farkında olmadan tamamlanabiliyor. Bu nedenle bazen hiç yaşanmamış olaylar bile gerçekmiş gibi hatırlanabiliyor. Psikoloji dünyasında bu durum Mandela etkisi olarak adlandırılıyor. Mandela etkisi kavramı ilk kez 2009 yılında paranormal araştırmacı Fiona Broome tarafından ortaya atıldı. Broome, çok sayıda kişinin Güney Afrika'nın eski devlet başkanı Nelson Mandela'nın 1980'li yıllarda hapishanede öldüğünü düşündüğünü fark etti. Oysa Mandela 1990 yılında özgürlüğüne kavuştu. Ülkesinin ilk siyahi devlet başkanı seçildi ve 2013 yılında yaşamını yitirdi. Buna rağmen binlerce kişi onun çok daha önce öldüğünü güçlü bir şekilde hatırladığını dile getirdi. Mandela etkisinin en bilinen örneklerinden biri Monopoly oyununun maskotu. Birçok kişi karakteri gözünde tek gözlükle canlandırıyor. Ancak Monopoly karakteri hiçbir zaman tek gözlük takmadı. Benzer bir yanılgı Pikachu'nun kuyruğunda da görülüyor. Pek çok kişi kuyruğunun ucunda siyah bir bölüm olduğunu düşünüyor. Gerçekte ise böyle bir ayrıntı bulunmuyor. Ünlü çizgi film serisinin adının Looney Tunes olduğu da yaygın bir yanlış hatırlama. Doğru adı ise Looney Tunes. Ayrıca pek çok kişi Mickey Mouse'un kırmızı şortunun askılı olduğunu düşünüyor. Oysa karakterin askıları yok. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri de yıllar içinde farklı biçimlerde hatırlanabiliyor. Peki bilim insanları bu durumu nasıl açıklıyor? Uzmanlara göre hafıza yaşanan olayları birebir kaydeden bir sistem değil. Beyin olayların genel çerçevesini saklıyor, ayrıntıları ise hatırlama sırasında yeniden oluşturuyor. Bu süreçte çevreden duyulan bilgiler, sosyal medya içerikleri ve başkalarının anlatımları da anıları etkileyebiliyor. Bir yanlış bilgi yeterince sık tekrarlandığında insanlar onu gerçek bir anı gibi benimseyebiliyor. Mandela etkisi zaman zaman paralel evrenler veya alternatif zaman çizgileriyle de ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmadığını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu fenomenin büyük ölçüde insan hafızasının çalışma biçimiyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Mandela etkisi insan zihninin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar da yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü bazen en emin olduğumuz anılar bile gerçekte hiç yaşanmamış olabiliyor. Hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hatırlamak ya da milyonlarca insanla aynı yanlış anıyı paylaşmak mümkün mü? Mandela etkisi olarak adlandırılan bu ilginç psikolojik fenomen, insan hafızasının sandığımız kadar kusursuz olmadığını ortaya koyarken, bilim insanlarına göre bunun temelinde beynin anıları yeniden inşa etme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim sistemine öğrenme anlayışını dönüştürecek bir düzenleme hayata geçirildi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitede yeni dönemle birlikte mikro kredi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin edindikleri yetkinlikler belirli kriterlerle tanınıp Avrupa standartlarıyla uyumlu AKTS kredisine dönüştürülecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçlerinin sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Düzenleme özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler böylece diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinme fırsatı bulacak. Programları başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazananlar dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. YÖK'ün açıkladığı sisteme göre öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Üniversiteler önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kendi mikro yeterlilik programlarını uygulamaya başlayabilecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının artırılması ve yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde mikro kredi uygulaması başlıyor. Yeni sistemle öğrenciler, kampüs dışında yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindikleri yetkinlikleri AKTS kredisine dönüştürerek transkriptlerine işletebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Venezuela'dan sonra Afganistan'da sallandı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında önemli açıklamalara imza attı. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı, uzlaşı mesajı da verdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Görüş ayrılıklarımız elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Ancak müştereklerimizi daha da çoğaltmak mümkündür ve bunu başarabiliriz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi güvenlik, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP içindeki tartışmalara da değindi. Taraf

0: yanıt verdi.
1: Bir yandan bizimle uğraşan Erdoğan bugün de döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi için diyor ki efendim içlerinde bir şey var, biz hiçbir yerinde yok. Yemin ederim neresinde biliyor musun? Tam göbeğinde. Sürekli bizde uğraşan, davalar açtıran ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptal ettiren diyor ki hiçbir yerinde yokum. Bugün de çıkmış inşallah diyor CHP dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak diyor. Vallahi CHP'de bir tane dış mihrak varsa o da sensin, senin parti üstünde yaptığın hesaplar.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin ardından çıkarılacak yasayla ilgili konuştu. Cezanın ortadan kalkmayacağını ve ap algısı oluşmayacağını belirtti.
2: Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihaya bütün herkesi kapsayacak, yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Silahlar bırakılsın, diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder, ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacak. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla büyük çoğunluğu bitirilmiş, üzerinde prensiplerde anlaşılmış olan bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyoruz.
0: Yaklaşık 2,5 milyon adayın ter döktüğü YKS'deki iki soru için ÖSYM düğmeye bastı. Hatalı olduğu iddia edilen soruların iptal edilip edilmeyeceği bilirkişi raporuyla netleşecek. Dış gündeme bakalım. Rus ordusu Nikolaye bölgesinde Voznesensk Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait 2 MiG-29 savaş uçağını ve kara araçlarını imha etti. Kalkışa hazırlanan Ukrayna'ya ait jetler mühimmat yüklüydü. Venezuela'daki 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin yol açtığı yıkımda can kaybı 920'ye, yaralı sayısı 3360'a çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre 50 bin kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Canya'da mal kaybı bildirilmedi. Deprem Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgelerinde de paniğe yol açtı. Avrupa'da rekor seviyelere ulaşan aşırı sıcaklar hayatı felç etti. İspanya'da aşırı sıcaklar 200'den fazla can aldı. Paris'te de 3000 kişi hastanelik oldu. Fransa'da klima krizi yaşanıyor. Stoklar tükendi. Fiyatlar 2000 euroya yükseldi. Üst üste 2 gün klima arızası yaşayan ulusal mecliste de ceket ve kravat zorunluluğu kaldırıldı. Fransa'da yaklaşık 2 haftadır devam eden aşırı sıcaklara karşı Yeşiller Partisi'nden öneri geldi. Olağanüstü hava koşullarında çalışanlara iklim izni verilmesi çağrısında bulunuldu. 40 derece aşan sıcaklıklar nedeniyle pencereleri tebeşir tozuyla boyama akımı başladı. Tebeşirdeki kalsiyum karbonatın güneş ışınlarını yansıtarak evleri serinlettiği belirtiliyor.
3: Kupa'nın günlüğü.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün I grubunda Norveç'i 4-1 yenen Fransa grup lideri. Norveç ise ikinci olarak son 32 turuna çıktı. Grubun bir diğer maçında Irak'ı 5-0 yenen Senegal 32 umudunu korudu. Irak turnuvaya veda etti. Dünya Kupası E grubu son haftasında Uruguay'ı 1-0 mağlup eden İspanya turladı. 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti. Grubun diğer maçında Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları da tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükseldi. 2026 Dünya Kupası G grubuna bakalım. İran'la 1-1 berabere kalan Mısır ve Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup eden Belçika son 32 turuna yükseldi. Turnuvada artık gözler pazar gününün ilk saatlerinde oynanacak J, K ve L gruplarının kader maçlarına çevrildi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Hırvatistan, Gana, Panama, İngiltere karşı karşıya gelecek. Yarın saat 02.30'da yine iki maç var. Kolombiya ile Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile de Özbekistan mücadelesini izleyeceğiz. Yarın sabaha karşı saat 05.00'de de iki maç var. Cezayir ile Avusturya, Ürdün ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Pazar gecesi saat 22'de ise tüm dünyanın merakla beklediği eleme heyecanı resmen başlayacak. Son 32 turunun açılış maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya gelecek.

0: Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
0: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Mayıs ayında yapılan 1076 başvuru arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesinden kadınlara zorunlu askerlik uygulamasına, boş konut vergisinden heykel yapımının yasaklanmasına kadar birçok dikkat çekici talep yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre vatandaşlar tarafından geçen ay toplam 1076 başvuru yapıldı. Başvuruların 163'ü kadınlar tarafından gerçekleştirildi. En fazla dilekçe çalışma ve sosyal güvenlik, adaletle komisyona yapılan başvuru işlemleri alanlarında verildi. Komisyona en çok başvuru yapan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Vatandaşlardan gelen talepler arasında 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi dikkat çekti. Ayrıca bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi yönünde de başvurular yapıldı. Dilekçelerde sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az 3 çocuk sahibi ailelere ÖTV'siz araç hakkı tanınması ve her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi gibi talepler de yer aldı. Komisyona iletilen başvurular arasında çeşitli yasal düzenleme talepleri de öne çıktı. Bunlar arasında uzun süre boş tutulan konutlar için boş konut vergisi uygulanması, ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi, çocukların hastalık döneminde ebeveyn refakatinin yasal güvence altına alınması, heykel yapılmasının yasaklanması, ev haczi uygulamalarının kaldırılması gibi öneriler yer aldı. Vatandaşlardan bazıları sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyeler aracılığıyla yıllık hayvan sahipliği vergisi alınmasını da talep etti. Başvurularda ayrıca 5 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere vergi muafiyeti sağlanması, cinsiyet değişikliğinin yasaklanması ve cinsiyet değiştirenlerin vatandaşlıktan çıkarılması gibi talepler de dile getirildi. Komisyona başvuran bir vatandaşsa evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gelen başvurular kamuoyuyla paylaşıldı. Komisyonun Mayıs ayı faaliyet raporuna göre gelen talepler arasında kadınlar askere alınsın ve düğün ve nişan törenleri yasaklansın gibi istekler de bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.
2: Bugün duygusal sözleri ve etkileyici vokaliyle tanınan, Türk rock müziğine yaptığı katkılar ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiş Kerim Tekin'in ölüm yıldönümü. Onu en çok Kar Beyaz, Kara Gözlüm, Haykırsam Dünya'yı adlı parçalarıyla hatırlıyoruz. Kerim Tekin, Türk müzik dünyasında kısa süreliğine aktif olan ancak etkisi ve başarısıyla hızla yükselen bir sanatçıydı. 18 Nisan 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Tekin'in müzik tutkusu küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başladı ve ilkokul yıllarında şan ve gitar dersleri alarak müzik yeteneğini geliştirdi.

Lise yıllarında amatör bir futbol takımında oynayan Kerim Tekin aynı zamanda gece kulüplerinde şarkı söylemeye başladı. Futbol ve müzik arasında tercih yapmak zorunda kaldığında müzik ağır basınca futbolu bırakarak müzik kariyerine odaklandı. Bu sırada kendi şarkılarını da yazmaya başladı. Bir gece kulübünde çalarken menajeri Halis Bütünley tarafından keşfedildi. Daha sonra S Müzik ve Rax Müzik'te anlaşma imzalayarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

1995 yılında ilk albümü Kara Gözlüm'ü çıkaran Kerim Tekin, geniş bir kitle tarafından ilgi gördü. Albümündeki Cici Baba şarkısıyla çıkış yapan sanatçı kısa sürede popülerlik kazandı. İlk albümünde Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, Ahmet Kaya gibi önemli isimlerle çalıştı. Kerim Tekin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde konserler vermeye başladı. İkinci klip şarkısı olan Kara Gözlüm'le büyük ilgi gördü ve müzik listelerinde üst sıralara yerleşti. Aynı dönemde televizyon dizilerinde de oyunculuk kariyerine adım atan sanatçı Miras Yediler adlı dizide rol aldı. 1997 yılında ikinci albümü Haykırsam Dünyayı'yı çıkaran Tekin, tarzını değiştirdi. Daha pop rock bir tarzı denedi. Uzun saçları, kirli sakalı ve farklı bir giyim tarzıyla genç kızların sevgilisi haline geldi. Albümdeki Kar Beyaz şarkısıyla büyük başarı elde etti. Albümdeki diğer şarkılar da müzik listelerinde yerini aldı ve dinleyicilerin beğenisini kazandı. Sanatçının üçüncü albümü Söz Konusu Aşksa 1999 yılında piyasaya çıktı. Bu albümdeki Özledim şarkısı büyük bir hit oldu. Kerim Tekin şarkılarındaki içtenlik ve duygusal yorumlarıyla gençler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Durdu.

0: Kerim Tekin'in yükselen müzik kariyeri 27 Haziran 1998 tarihinde gerçekleşen bir trafik kazasıyla son buldu. Sanatçı Afyon'da düzenlenen bir konserden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Ölümü müzik dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Genç yaşta aramızdan ayrılan Kerim Tekin, yetenekleri ve potansiyeliyle müzikseverlerin kalbinde ölümsüzleşti.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan askeri ve jeopolitik perspektiften ABD-İsrail-İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporda savaşın yalnızca Orta Doğu'daki güç dengelerini değil, modern savaş anlayışını da kökten değiştirdiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda Türkiye'nin yeni dönemde savunma kapasitesini, stratejik dayanıklılığını ve bölgesel rolünü yeniden şekillendirmesi gerektiği vurgulandı. Rapora göre savaşın Türkiye açısından en önemli sonucu savunma sanayinde yalnızca ileri teknoloji üretmenin yeterli olmadığını göstermesi oldu. Raporda geleceğin savaşlarında teknolojik üstünlük kadar seri üretim kapasitesi, mühimmat stokları, tedarik zinciri güvenliği ve uzun süreli çatışmalarda üretimi sürdürebilme kabiliyetinin de belirleyici olacağına dikkat çekildi. Bu nedenle savunma sanayinin sadece yeni platformlar geliştirmeyi değil, kriz anlarında hızla ölçeklenebilen üretim altyapısına da sahip olması gerektiği belirtildi. Raporda Türkiye'nin geliştirdiği çelik kubbe hava savunma mimarisinin öneminin savaşla birlikte daha da arttığı ifade edildi. Ancak hiçbir ülkenin tamamen aşılamaz bir hava savunma kalkanı kuramayacağı belirtilirken, yüksek hareket kabiliyetine sahip ağ merkezi ve birbirini yedekleyen sistemlerin daha etkili olacağı vurgulandı. Ayrıca siber harp, elektronik harp ve taarruzi füze sistemlerinin de hava savunmasının ayrılmaz parçaları haline geldiği kaydedildi. Raporun dikkat çektiği bir diğer başlıksa toplumsal dayanıklılık oldu. Enerji altyapıları, iletişim ağları, finans sistemleri ve bilgi ekosistemlerinin artık savaşların doğrudan hedefi haline geldiği belirtilirken, güvenliğin yalnızca askeri unsurlarla sağlanamayacağı ifade edildi. Akademideki uzmanlara göre Türkiye'nin enerji arz güvenliğinden haberleşme sistemlerine, kriz yönetiminden dezenformasyona mücadeleye kadar geniş kapsamlı bir iç cephe hazırlığı oluşturması gerekiyor. Raporda yapay zeka destekli dezenformasyon, sosyal medya operasyonları ve psikolojik etki faaliyetlerinin modern savaşın temel unsurlarından biri haline geldiği de vurgulandı. Bu nedenle Türkiye'nin yalnızca yanlış bilgilerle mücadele eden değil, aynı zamanda kendi stratejik anlatısını üretebilen ve uluslararası kamuoyunu etkileyebilen bir bilişsel güvenlik kapasitesi geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Jeopolitik değerlendirmelerde ise savaşın Orta Doğu'daki mevcut güvenlik mimarisinin sürdürülemez hale geldiğini ortaya koyduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye, İran'la Körfez ülkeleri arasında denge kurabilen diplomatik kapasitesi sayesinde savaş sonrası dönemde arabulucu, dengeleyici ve bölgesel düzen kurucu aktörlerden biri olabilecek konumda bulunuyor. Ancak aynı süreçte İran'ın zayıflamasıyla ortaya çıkan güç boşluğunun Türkiye ile İsrail arasında yeni rekabet alanları oluşturabileceği, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de gerilim riskinin artabileceği uyarısı da yapılıyor. Raporda Türkiye'nin kalkınma yolu projesi ve orta koridor gibi ulaşım hatlarıyla küresel ticaret ve enerji güvenliğine daha merkezi bir rol üstlenebileceği de belirtiliyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri arttıkça Türkiye üzerinden geçen alternatif koridorların stratejik değeri daha da yükselecek. Sonuç bölümünde ise ABD-İsrail-İran Savaşı'nın uluslararası güvenlik düzeninde yeni bir dönemin habercisi olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Rapora göre gelecekte devletlerin gücü yalnızca askeri kapasiteyle değil, teknolojik üretim yeteneği, veri hakimiyeti, toplumsal dayanıklılık ve stratejik uyum kapasitesiyle ölçülecek. Raporda Türkiye açısından temel mesele ortaya çıkan bu tarihsel kırılmayı kriz ve tehdit perspektifiyle değil, uzun vadeli stratejik ölçek büyütme fırsatı olarak okuyabilmektir. Bunun başarılabilmesi ise çok katmanlı güvenlik yaklaşımının kurumsallaştırılması ve mevcut imkanların stratejik açıdan önceliklendirilmesiyle mümkün olacaktır ifadeleri yer aldı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda ABD-İsrail-İran Savaşı'nın yalnızca bölgesel dengeleri değil, modern savaş anlayışını da köklü biçimde değiştirdiği vurgulandı. Türkiye'nin ise bu yeni dönemde savunma kapasitesini, toplumsal dayanıklılığını ve stratejik etkisini güçlendirerek ortaya çıkan dönüşümü uzun vadeli bir fırsata çevirmesi gerektiği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyabiliyor. Uzmanlar doğru bitki seçimiyle balkon ve bahçelerin yaz boyunca renkli ve sağlıklı kalabileceğini belirtiyor. Yaz mevsiminin en dayanıklı bitkileri arasında sardunya, lavanta ve begonvil öne çıkıyor. Renkli çiçekleriyle balkonların vazgeçilmezleri arasına yer alan sardunya, düzenli sulandığında aylar boyunca canlılığını koruyor. Hoş kokusuyla bilinen lavanta ise düşük su ihtiyacı sayesinde sıcak ve kurak dönemlerde rahatlıkla yetişiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça görülen begonvilde bol güneş alan alanlarda hızla büyüyor, duvarları, pergolaları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslüyor. Uzmanlar fesleğen ve biberiye gibi aromatik bitkilerin de yaz sıcaklıklarına oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Hem dekoratif amaçlı kullanılan hem de mutfakta değerlendirilen bu bitkiler güneşli ortamlarda sağlıklı şekilde gelişiyor. Suyu yapraklarında depolayan sukulentler ve kaktüsler ise yüksek sıcaklıklara karşı gösterdikleri direnç sayesinde yaz aylarının en zahmetsiz bitkileri arasında yer alıyor. Canlı renkleriyle petunya, hoş kokusuyla yasemin ve gösterişli çiçekleriyle ortanca da yaz boyunca bahçe ve balkonlara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bitki bakımında ise sulama saatleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar bitkilerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca aşırı sulamanın kök çürümesine yol açabileceği, her bitkinin güneş ihtiyacının farklı olduğu ve sağlıklı gelişim için iyi drenaj sağlayan toprağın tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Doğru bitki seçimi ve uygun bakım yöntemleriyle yaz boyunca balkonlarda, teraslarda ve bahçelerde rengarenk bir görünüm oluşturmak mümkün. Sıcak havalara dayanıklı türler hem estetik görüntüleri hem de kolay bakımlarıyla yaz mevsiminin en popüler tercihleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışığı her bitki için uygun koşullar oluşturmasa da bazı türler zorlu hava şartlarına rağmen canlılığını koruyor. Sardunya'dan lavantaya, begonvilden kaktüslere kadar sıcak havalara dayanıklı bitkiler yaz boyunca balkon ve bahçeleri renklendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Wingback, tam donanımlı back. Futbolda bazı oyuncular vardır, bir görevleri yoktur, birden fazlası vardır. Hem savunma yaparlar, hem hücuma çıkarlar, hem koşar, hem orta yapar, hem adam kovalar, hem oyun kurar. İşte wingback, yani kanat back hibriti bu tür oyuncuların tam tarifidir. Onlar sahadaki jokerlerdir. Ne tam bir back, ne tam bir kanattırlar. Ama her iki pozisyonunda yükünü sırtlanırlar. Üstelik bunu maç boyunca ileri geri koşarak yaparlar. Wingback pozisyonu özellikle üçlü savunma sistemlerinde kullanılır. Yani 3-4-3, 3-5-2 ya da 5-3-2 gibi dizilişlerde bu oyuncular savunma çizgisinin hemen önünde çizgiye yakın konumlanırlar. Savunmada geriye çekilerek beşli hattı tamamlarlar, hücumda ise çizgiden ileri çıkarak kanat gibi davranırlar. Yani bir anlamda savunma ve hücum arasında bir köprüdürler. Top rakipteyken bek, top takımdayken kanat olurlar. Bu oyuncuların rolü sistemin işleyişine göre şekillenir.

Bu yüzden bu rol oynayan oyuncuların hem fiziksel dayanıklılığı hem de zihinsel odaklanması çok yüksek olmalıdır. Bir saniyelik pozisyon kaybı savunma dengesini tamamen bozar. Wingback'lerin teknik kapasitesi de oldukça yüksek olmalıdır. Çünkü top rakipteyken birebir savunma yaparlar, top takımdaykense orta kesmeleri, pas trafiğine katılmaları, hatta şut atmaları beklenir. Yani hem savunma bilgisi hem hücum zekası bu oyuncularda bir araya gelmek zorundadır. Bu nedenle bu rol oynayan oyuncular genellikle klasik beklerden daha teknik ama klasik kanatlardan daha mücadeleci olur. Taktiksel olarak bu rol takıma genişlik ve denge kazandırır. Rakip savunmayı açmak için çizgiyi basmaları gerekir. Ayrıca defansif açıdan da kanatlardan gelen tehlikelere karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Bu oyuncular iyi çalıştığında takım hem çok daha kompakt olur hem de geçişlerde çok daha etkili bir yapı kazanır. Ama bu rol iyi oynanmazsa takım sahada iki kanadından birden direnir. Çünkü bu oyuncuların arkasında genellikle başka biri bulunmaz. Wingback rolünün bir diğer güzelliği takımın şekil değiştirebilme yeteneğini artırmasıdır. Yani maç içinde sistemin 3-4-3'den 5-3-2'ye, oradan 4-2-3-1'e geçebilmesi bu oyuncuların esnekliğine bağlıdır. Onlar sadece oyuncu değil, taktik motorudur. Bu pozisyonun örnekleriyle devam edelim. Bu pozisyonun modern futboldaki ustalarından biri şüphesiz Achraf Hakimi'dir. Özellikle Inter ve PSG'de sağ kanatta oynarken hem savunma disipline hem hücum katkısıyla bu pozisyonun adeta kitabını yeniden yazdı. Bir başka efsane örnekte Dani Alves. Barcelona döneminde üçlü savunma kurgularında sağ kanatta hem savunmayı tamamladı hem hücumu başlattı. İngiltere'den Kyle Walker da zaman zaman üçlü savunmalarda bu rolü oynayarak fiziği ve pozisyon bilgisiyle fark yaratmıştır. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Nazım Sangare zaman zaman bu rolü oynadı ama tam anlamıyla bu pozisyona oturan bir oyuncu bulmak zordur. Çünkü Süper Lig'de üçlü savunma sistemleri hala tam anlamıyla oturmuş değil. Yine de zaman zaman Beşiktaş'ta Valentin Rozier, Fenerbahçe'de Bright Osayis Samuel bu rolde ciddi katkı vermiş isimler arasında yer alabilir. Sonuç olarak kanat-bek hibriti modern futbolun en çok koşan, en çok düşünen ve en çok fedakarlık yapan oyuncusudur. Sahada göz önünde değildir belki ama onsuz takım genişleyemez, rakip açılamaz, savunma kapanamaz. Onlar hem bek hem kanattır, hem savunmacı hem hücumcudur. Yani aslında iki futbolcunun tek bedende birleşmiş halidir. Futbolun ansiklopedisinde bugün futbolun belki de en fedakar oyuncuları olan wingback yani tam donanımlı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere. Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Tur Operatörleri Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Rusya'da 2026 yazı için yurt dışı tur rezervasyonları Mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. Türkiye yaz sezonu rezervasyonlarında %57 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye'ye yönelik 2026 yazı için rezervasyonlar yıllık bazda %5 artış kaydederken Türkiye Rus turistin yurt dışı tatil tercihlerinde açık ara liderliğini korudu. Türkiye, Rusya'daki büyük tur operatörlerinin tamamında satış listelerinin ilk sırasında yer aldı, toplu verilerde de yaz sezonunun lider destinasyonu olarak öne çıktı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin tahminine göre, Haziran-Ağustos döneminde Antalya, İstanbul ve Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'yi 2,9 ila 3 milyon Rus turistin ziyaret etmesi beklenirken, Rusya'dan yurt dışına yaz tatili talebinin ana gövdesini yine deniz tatili oluşturuyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'a göre 2026 yazında Rusya çıkışlı yurt dışı tur talebinin %95 ila %97'si plaj tatillerinden oluştu. Bu tablo, Türkiye'nin Antalya, Ege kıyıları ve İstanbul üzerinden sahip olduğu geniş tatil altyapısını öne çıkarıyor. Haziran satışları da Türkiye'nin güçlü konumunu teyit etti. Rus turistlerin Haziran 2026'daki arama taleplerinde Türkiye %49,7 payla ve satışlarda da %39,4 payla liderliklerini sürdürdü. ATOR'un Haziran satışlarına ilişkin analizinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haziran 2025'te satışlardan %7 pay aldığı, bu ay ise Orta Doğu krizi ve tur satış kısıtlamaları nedeniyle mevcut listeden çıktığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin satışlardan çıkmasıyla oluşan boşluk diğer destinasyonlara dağılırken Haziran 2026 satışlarında Türkiye'nin payı geçen yılın aynı ayındaki %37,2 seviyesinden %39,4'e çıktı. ATOR, Türkiye'nin Haziran satışlarında %39'u aşan payla koşulsuz lider olduğuna işaret ederken paydaki artışın önemli bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik satışların durmasından kaynaklandığını bildirdi. Körfez ülkelerine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Rus turistlerin tatil talebinde Türkiye ile birlikte Mısır, Vietnam ve Çin de ön plana çıkıyor. Rusya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer alırken, iki ülke arasındaki yoğun hava trafiği, vizesiz seyahat imkanı ve Türkiye'nin Rus turistler nezdindeki bilinirliği talebin sürekliliğini destekliyor. Antalya, özellikle deniz tatili için Rus turistlerin başlıca tercih olmayı sürdürürken, İstanbul'da kültür, alışveriş ve aktarmalı seyahatler açısından Rusya pazarındaki ağırlığını artırıyor. Ege kıyıları ise Antalya'ya kıyasla daha sınırlı paya sahip olmasına rağmen Rus turistlerin ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin Rusya pazarındaki güçlü konumu son yıllarda salgın, uçuş kısıtlamaları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yaşanan dönemsel dalgalanmalara rağmen korundu. Türkiye, Rus turistlerin en fazla ziyaret ettiği yurt dışı destinasyonları arasında geleneksel olarak ilk sıralarda yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke, üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Maden Tetkik ve Arama tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl aradan sonra güncellendi. Yeni çalışmada 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı yapılan saha araştırmaları ve bilimsel veriler ışığında 700'e yükseldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 2026 Bilimsel Etkinlikler Haftası ve kurumun 91. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda kamuoyuyla paylaşıldı. Tanıtım toplantısında konuşan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, 2022 yılında yatırım programına alınan güncelleme projesinin kapsamlı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sonucunda tamamlandığını söyledi. Yeni haritada dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri Türkiye genelindeki diri fay sayısındaki artış oldu. Vedat Yanık konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak. MTA tarafından hazırlanan güncel harita ve sayısal veri tabanının başta deprem tehlike analizleri olmak üzere birçok stratejik alanda kullanılacağı belirtildi. Küresel ölçekte enerji, maden ve kritik ham madde rekabetinin giderek arttığını belirten Yanık, yer bilimlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer aldığına işaret eden Yanık, aktif tektonik yapının güncel verilerle ortaya konulmasının yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi. Güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yaşadıkları bölgenin aktif faylara yakınlığı geliyor. AFAD tarafından sunulan hizmet kapsamında vatandaşlar evlerinin veya bulundukları konumun aktif fay hattı üzerinde olup olmadığını ya da en yakın diri faya olan mesafesini çevrim içi olarak sorgulayabiliyor. Aktif fay hattı sorgulaması AFAD'ın Türkiye Diri Fay Haritası sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sorgulama işlemi için E-Devlet hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. MTA'nın 13 yıl aradan sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası, ülkedeki aktif fay sayısının sıralandan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yeni çalışmaya göre 2013 yılında 485 olarak kaydedilen diri fay sayısı, kapsamlı saha araştırmaları ve bilimsel veriler sonucunda 700'e yükseldi. Uzmanlar, güncellenen haritanın deprem tehlike analizleri, altyapı yatırımları ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarda temel kaynak olarak kullanılacağını belirtiyor. Türkiye'nin aktif tektonik yapısının daha doğru şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan MTA yetkilileri, bu verilerin ulusal güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Deniz Zeyrek, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine birçok gazeteci akredite olamadığını ve red gerekçesinin de açıklanmadığını duyurdu. Gazeteci Deniz Zeyrek, daha önce yapılan birçok NATO zirvesinin dünyanın farklı şehirlerinde izlediğini vurgulayarak, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısını akredite edilmeyen gazetecileri, başkentteki olağanüstü durumu Radyo Sputnik canlı yayınında anlattı.
2: Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını, foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Bana şunu söyleyemez. Yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez. Çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim o katıldığım toplantılarda verilen o batchleri saklarım mesela. Onu da kanıtlarım. Yani ben ne uğraşacağım? Türkiye halletsin modundalar biraz. Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
3: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
2: Yaratır tabii. Yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandı tarzında cümleler kurdular. Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
3: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
2: Trump'tan kaynaklı bir gerilim var. Şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan gazeteci Deniz Zeyrek, Ankara'da yapılacak NATO toplantısına akredite edilmediğini açıkladı. Bu yasak yabancı gazetecilere değil, Türkiye'deki bazı gazetecilere uygulandı diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı programlarına alınmayan gazeteciler NATO zirvesine de akredite edilmedi ifadelerini kullandı. NATO başvuruları Ankara'ya gönderdi, onaylar Ankara'nın oluşturduğu listeye göre verildi diyen Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı sarayına alınmayan gazetecilerin NATO vesilesiyle de içeri alınmaması yönünde bir tavır sergilendi diye konuştu. NATO yönetimi de zirvenin sorunsuz geçmesini istiyor ifadesini kullanan Zeyrek, sözlerini Trump ve Erdoğan'la yeni bir gerilim yaşamak istemiyorlar ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık küp mezar ortaya çıktı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Antik Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda 1750 yıllık küp mezar ve içerisinde iskeletle mezar sunuları bulundu. Profesör Doktor Çelikbaş, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları küp mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi. Çelikbaş,
2: Pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli. Fakat mezarın Pitos mezar olması daha önemli. Çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu Pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir,
1: diye konuştu. Çelikbaş, mezar sunularına değinerek,
2: özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait Pontic sigillata dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta,
1: diye konuştu. Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte, ifadelerini kullandı. Karabük'teki Hadrianapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda içinde iskelet ve mezar hediyeleri bulunan yaklaşık 1750 yıllık küp mezar ortaya çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
4: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçektendir. İnsanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile kader senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir iki

bile ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi bu haftanın konusuna geçelim. Şimdi bu hafta tabii bu ve birkaç haftadır futbolu konuşuyoruz. Dolu dolu futbol konuşuyoruz. Türk milli takımının artık nerede olduğu ve olmadığı da bir şekilde ortaya çıktı. Ben de biraz kafayı dağıtmak için bu Türk milli takımın yenilgisinden sonra futboldan kopmamak ama şu Dünya Kupası başlığının içinde de altında olmamak isteyenler için futbol filmleri çıkarttım efendim. Evet, futbolu çok iyi anlatan, hayatımıza futbolla bir şeyler katan filmler çıkarttım sizler için. Ve gerçekten de enteresan filmler oldu. Bu filmleri çıkartırken hem konularını anlattım hem de futbol dünyasına katkılarını anlatmaya çalıştım. Eğer şu anda hani eve doğru gelmekte olan, Türkiye'ye doğru gelmekte olan milli takım futbolcularımız ve özellikle Montella'nın buradan alacağı, bu filmlerden alacağı bazı dersler var diye düşünüyorum. Umarım onlar da bu filmleri dinlerler, bu filmleri izleme fırsatı bulurlar. Küçük küçük kenara not alırlar efendim. O zaman ilk filmimize başlayalım. İlk filmimiz The Damn United filmi. 2009 yapımı bir film. The Damn United, İngiliz futbolunun en sivri, en kibirli, en zeki, en kendine aşık teknik direktörlerinden biri olan Brian Clough'ın Leeds United'daki o meşhur 44 günlük dönemini anlatıyor. Bunu Montella'nın izlemesinde büyük fayda var. Konusunu eğer filmi seyretmediyseniz konusunu duyunca da siz de hak vereceksiniz bana. Film 1974 yılında geçiyor. Oradaki bir 44 günü anlatıyor. Leeds United'ın efsane menajeri Don Revie'nin İngiltere milli takımının başına geçmesiyle başlıyor. Revie takımı bırakınca İngiltere'nin en güçlü, en sert, en nefret edilen ama en başarılı takımlarından biri olduğunda o zamanlar için hatırlatalım. Şimdi Clough tam bu kulübün başına geçiyor işte ama bir sorun var ortada. Sorun şu, Clough yıllardır Leeds'i Don Revie'nin o futbol anlayışını açık açık aşağılamış bir adam. Yani adam kapıdan içeri girdiği gün dakika ben sizi adam etmeye geldim diyerek giriyor. Böyle bir havayla giriyor. Diplomasi sıfır, ego tavan. Şimdi film aynı anda iki zaman çizgisiyle akıyor. Bir yandan o Clough'ın Leeds United'daki kısa ve kaotik dönemi var ama diğer taraftan da Derby County'deki yardımcısı Peter Taylor'la nasıl birlikte yükseldiğini, küçük bir kulübü nasıl büyüttüğünü anlatıyor. Don Revie'nin Leeds'ine karşı nasıl takıntı geliştirdiğini izliyoruz orada. Asıl mesele şu, Clough Leeds'te başarısız olduğu filmi değil bu. Film şunu soruyor: bir adamın başarısı gerçekten kendi dehasından mı gelir, yoksa yanında onu dengeleyen insanlardan mı gelir? Clough Leeds'e gelir gelmez takıma meydan okuyor. Oyuncuların geçmiş başarılarını küçümsüyor, Revie'nin dönemini lekeli görüyor, takımın sertliğini kirli futbol olarak okuyor ama Leeds oyuncuları da ona boyun eğmiyorlar. Çünkü Revie'nin çocukları onların hepsi. O giden teknik direktörün. Clough onların gözünde dışarıdan gelmiş, önce hakaret etmiş, sonra koltuğa oturmuş bir yabancı aslında. Burada işte film teknik direktör oyuncu çatışmasını çok iyi kuruyor. Clough sahada futbol oynatmaya çalışmıyor, sadece bir hafızayı silmeye çalışıyor. Leeds soyunma odasındaki oyuncular da buna direniyor, tepki veriyorlar. İşte filmin kalbi Clough'la Peter Taylor arasındaki ilişkide aslında. Taylor, Clough'un freni, gözü, kulağı, oyuncunun sezgisi, vicdanı. Clough tek başına parıldayan ama etrafı yakan bir ampul gibi. Taylor, elektriği regüle eden adam, onu kısan adam, insanların gözüne çok fazla ışık girmesin diye. Leeds'e girerken Taylor yanında değil. Film bize şunu hissettiriyor şimdi. Clough Leeds'te sadece Don Revie'nin gölgesiyle değil, kendi eksik yarısıyla da kavga ediyor. Filmin biraz yönetmenine ve oyuncularına bakalım. Filmin yönetmeni Tom Hooper. Senaryoyu Peter Morgan yazmış. İşte film David Peace'in The Damn United romanından birebir uyarlanmış. Roman gerçek olaylardan yola çıkıyor ama kurmacı tarafı tabii daha yüksek. Bu yüzden bir tarih dersi gibi değildi. Ama Clough mitolojisinin dramatik yorumu gibi bunları izlemek lazım. Clough'u burada Michael Sheen oynuyor.
Şi'nin performansı gerçekten çok yüksek. Yani onu mutlaka seyretmeniz lazım. O kendini beğenmişliğini karikatürize etmeden vermeye çalışıyor. Sürekli konuşuyor, iğneliyor, kendini haklı görüyor ama içte

içinde onay arıyor diğer taraflarda. Özellikle o yüzündeki o hafif böyle küçümseyen gülümseme. Michael Sheen deyince hemen o gülümsemeyi hatırlarsınız belki. Film boyunca bu adam çok zeki ama kesin başına bir bela açacak hissi yaratıyor zaten. Timothy Spall orada Peter Taylor oynuyor, yardımcıyı oynuyor. Clough'ın yanında sadece yardımcı değil mi, denge unsuru olarak çok güzel çıkıyor. Şimdi filmin enteresan yönlerini çıkarttım size biraz. Filmin en ilginç tarafı büyük çatışmanın bir maçtan değil, neredeyse bir selamlaşamamadan doğması. Clough Derby County ile Leeds bir maç yapıyorlar. Bu maçtan sonra Don Revy'in kendine doğru düzgün muhatap almamasına takılıyor. Yani orada bir yazıyor. Bu diyor, bu adam diyor çok kötü bir adam, bana selam vermedi. Ben bunu bak neler yapacağım falan diye bu küçük aşağılanma hissi neredeyse filmin tamamını bize getiren takıntıya dönüşüyor. O futbolda birçok büyük kavganın temelinde aslında taktik değil, ego olduğunu gösteriyor. Aynı bizim milli takımımız gibi. Ben biliyorum, ben en iyi ben bilirim dönemi. İkinci önemli detay, Leeds United'ın Clough göreve geldiğinde herhangi bir takım olmaması. Leeds son şampiyon orada. Yani Clough başarısız bir enkaz devralmıyor. Kazanan ama ahlaken sorunlu bulduğu bir makine devralıyor. Yani bu yüzden filmdeki mesele başarısız takımı ayağa kaldırmak değil, başarılı bir takımı kendi ahlakına göre yeniden yaratmaya çalışmak. Başarılı takıma siz yanlış kazanıyorsunuz diyor. Ki bu bence bir teknik direktör için intihara yakın bir şey. İntihara. Efendim, maç sahneleriyle boğulmuyor. Hani böyle of be şunu şöyle attı, bak böyle poz verdi filan falan, öyle bir şey yok. Yani birçok futbolcu film boyunca topun peşinden koşuyor. Ama burada soyunma odasını, yönetim odasını, basın toplantısının odasını vesaireleri anlatıyor. Buradaki hırsları anlatıyor. Bu filmin futbola katkısı ne? Şu, işte Dam United futbolu maç sonucundan çıkarıp teknik direktör psikolojisine taşıyor. Yani Montella'nın neden izlemesi gerektiğini herhalde siz de benim gibi bir kere daha anlamışsınızdır. Çoğu futbol filmi oyuncuyu merkeze alırken işte genç yetenek, final maçı, son dakika golü, büyük zaferler filan falan. Hayır, bu film teknik direktörü merkeze koyuyor ve şunu anlatıyor bize. Bir kulübü yönetmek sadece taktik tahtasında böyle oklar moklar futbutlar çizmek değil. Geçmişiyle, soyunma odasıyla, taraftar hafızasıyla, yönetimle, medya yönetimiyle, kendi egolarıyla savaşmak aslında takımı yönetmek. İşte ikinci katkısı ise başarı kavramını tartışmaya açması. Şimdi Don Revy'nin Leeds'i kazanıyor ama sertliğiyle de eleştiriliyor. Clough doğru futbol, temiz futbol, temiz başarı iddiasıyla geliyor ama işte o kaba, iğrenç dili, egosu, kontrolsüzlüğü falan onu bambaşka bir yere getiriyor. İşte böyle bir filmden bahsediyoruz efendim. Size bir film daha anlatayım, ardından şarkıya gideceğiz. İkinci film 2002 yapımı Bandit Like Beckham. Konusu şu, Londra'da yaşayan 18 yaşında Jasminder, yani Jess Bamra diye bir genç kızın futbolcu olma hayalini anlatıyor film. Jess İngiltere'de yaşayan Punjabi Sikh bir ailenin kızı. Yani o hani İngiltere'ye dışarıdan gelmiş olan ailelerden bir tanesinin kızı. Odasının duvarlarında David Beckham posterleri var. Mahallede erkeklerle futbol oynuyor. Onlardan iyi topa vuruyor. Özellikle böyle frikiklerde Beckham gibi o falsolu şut çekmeye çalışıyor filan. Zaten adı da filmin oradan geliyor. Bandit Like Beckham derken hani Beckham gibi falso ver neyi kastediyor. Jess'in önündeki asıl rakip aslında sahadaki defans oyuncuları değil. Asıl rakibi evdeki ailesi. Annesi onun düzgün bir Punjabi kızı gibi yemek yapmayı öğrenmesini, usul usul düzgün bir kız olmasını, ablasının düğün hazırlıklarına yardım etmesini, uygun davranmasını isterken baba biraz daha anlayışlı. O da hani kızının futbol yüzünden zarar görmesinden korkuyor. O yüzden aman kızım falan diyor. Çünkü kendi gençliğinde İngiltere'de kriket oynarken o da ırkçılığa uğramış, dışlanmış ve bunun acısını içinde hep yıllar boyu taşımış. Yani baba aslında futbol kız işi değildir demiyor da bu ülke seni de benim gibi incitir kızım korkusuyla hareket ediyor. Bu gerçekten çok duygusal bir taraf.
Jess'in hayatında işte bir şeyle tanışıyor. Jules Paxton'la tanışıyor. Jules yerel kadın futbol takımı da oynayan biri. Ondan sonra Jess'i parkta futbol oynarken görüyor. Onu takıma çağırıyor. Jess ilk kez top oynayan garip bir kız olmaktan çıkıyor. Kendisi gibi olanların arasında gerçek bir takımın parçası haline dönüşüyor. İşte forma, antrenman, maç, taktik, soyunma odası filan. Bunlar onun için bir özgürlük alanı haline dönüşüyor. Ama film aile baskısı kötüdür hayallerinin peşinden git hikayesi de değil. Baktığınızda Jess'in ailesi karikatürize edilmiş anne babalar değil. Anne babalar baskıcı ve kötü insanlar değiller. Onlar da göçmenlik, kültürel tutunma, toplum baskısı, kızların geleceği ve itibar korkusu arasında sıkışık kalmış bir aile. Film bu yüzden işte çok süper çalışıyor. Çok öneririm size bu filmi seyretmenizi. Filmden enteresan bir şeyler vermek gerekirse şöyle. Yani futbolu kız çocuğunun kaçış bileti olarak kullanması, yükselme şeyi olarak kullanması. Aslında Türkiye'deki futbolcuların çoğu da böyle. Yani gecekondulardan çıkıyorlar, işte ne bileyim zorluklar içinden geliyorlar ve bir anda milyonlarca euroluk, dolarlık insanlar haline dönüşüyorlar ve bir şekilde bir kurtulma çabası. Eskiden mesela Türk filmlerinde şey vardı. Bunlar mesela ne bileyim gazinoda temizlikçi olarak çalışır mesela Kemal Sunal. Orada şarkı söyler, bir anda gazino yıldızı olur ve bir anda seviye atlar. İşte futbolda bu seviye atlamaların önemli basamaklarından bir tanesi. Hatta Kemal Sunal'ın da böyle bir filmi vardı. Yani ve bu arada film Beckham'ı neredeyse böyle bir aziz gibi gösteriyor. Yani David Beckham evet filmde ana karakter değil ama Jess'in odasında, hayalinde, şut tekniğinde, konuşmalarında sürekli geçiyor. Beckham burada futbolcudan çok bir sembol haline dönüşüyor. Yani Jess aslında Beckham gibi olmak istemiyor. Sadece onun gibi kendi kaderine falso vermek istiyor. Ve hani o topa falso vermek, kurallara falso vermek, kadere falso vermek. Anlatabiliyor muyum? Yani o işte o Beckham'ın falsosu burada birçok farklı şeyde kullanılıyor. Çok önemli bence. Ha, futbola katkısı ne bu? Tabii ki kadın futbolunu popüler kültürün içine itti. Yani gerçekten de bugün dünyada kadın futbolun konuşulmaya başlanması o 2002'deki şeye çok dayanıyor. Çok önemli göndermeler yapıyor. Yani kuru bir eşitlikçilik, yani erkekler oynuyor kadınlar da oynasın falan mesajı değil bu. Ama işte kadınların nasıl o kapalı hayatlardan çıkıp yepyeni kendilerine ait hayatlara gidebileceğini gösteriyor efendim. Bunları söyledikten sonra haydi bir şarkı arasına gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Biz ve işte bu yaşadığımız günlerin yüzü suyu hürmetine biraz futbolla ilgili filmleri konuşuyoruz. İlk iki filmimiz The Damned United'la Bandit Like Beckham'dı. Şimdi biraz Türk filmlerine gidelim istiyorum sizlerle beraber. Evet. Yani enteresan Türk filmleri var futbolla alakalı. Bence aralarındaki en enteresan film 1965 yapımı Taçsız Kral filmi. Taçsız Kral, evet, isim size tabii ki futbolla ilişkili olanlara ve benim yaşıtlarıma hemen Metin Oktay'ı çağrıştırmıştır zaten. Metin Oktay'ın hayatından esinlenen futbolcunun efsanesini o Yeşilçam'ın melodramıyla birleştiren çok enteresan bir film, çok özel bir film. Yani bu filmi seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi öneriyorum. Hikayenin merkezinde İzmirli yoksul bir ailenin çocuğu olan Metin var, Metin Oktay var. Daha çocukken mahalle arkadaşlarıyla top oynamaya acayip bağlı, tutkulu bir çocuk bu. Ama işte evin gerçekliği başka, aile geçim derdinde. Futbol vakit kaybı. Çocuğun çalışması lazım. Hayata tutunması bekleniyor. İşte Metin'in önündeki ilk rakip kaleciler değil. Yoksulluk efendim. Mahalle maçlarından profesyonelliğe uzanan yolda işte onu destekleyen figürler, aşkları, aile baskısı, şöhretin cazibesi, kulüp sadakati, hikaye, hepsi hikayeye dahil olarak. Ve film Metin Oktay'ın gerçek hayatını bugünün biyografi filmlerindeki gibi karanlık ve analitik bir biçimde işlemiyor. Aksine onu halkın gözündeki dürüst, romantik golcü, sadık ve efendi bir yıldız imgesine dönüştürüyor. Şimdi film burada işte çok enteresan bir yere gidiyor. Şöyle söyleyeyim size. Filmin yönetmeni müthiş yönetmen Atıf Yılmaz ve 1965'ten bahsediyoruz. Senaristi Safa Önal, yani Türk filmlerinin birçoğunu yazmış olan adamlardan bir tanesi. Başrolde kim var? Bizzat Metin Oktay var. Şimdi size enteresan geliyor mu bilmiyorum. Bakın film 65 yapımlı bir film. Hani o zamanlar tam 65'te çektiler ve vizyona girdi dersek. Şöyle 65 yapımı film, Metin Oktay kaç doğumlu biliyor musunuz bunu? 1936 doğumlu. Yani film devam ederken aslında Metin Oktay zaten fiilen futbolcu, 29 yaşında bir futbolcu. Yani futbolunun baharında bir futbolcu aslında. Ne enteresan değil mi? Yani aslında kendini oynuyor yani, ama kendisi oynuyor. Bu çok yaşanmış bir şey değil. Düşünün ki şimdi Arda ile ilgili bir film yapıyorsunuz. O kendi oynuyor falan böyle. Çok acayip geldi bana. Oyuncu kadrosunda kimler kimler var? İnanamazsınız. Gönül Yazar, Ayten Gökçer, Ajda Pekkan, Erol Taş, işte ne bileyim Renan Fosforoğlu, Cengiz Tengizman filan. İnanılmaz yani. Ama işte şöyle şeyler de var mesela. Hani bunlara oynayan aktörler, aktrisler. Ama diğer taraftan mesela Lefter var filmde. Turgay Şeren var. Gündüz Kılıç, Cihat Arman, Necmi Tanyolaç var filan. Böyle yani bu artık bir film olmaktan çıkıyor. Aslında bayağı belgesele doğru gidiyor. Hatta işte belgesel gibi de çekmedikleri için bir zaman kapsülü gibi. Yani oturup bunu gerçekten de seyredince insanın gözlerinin dolmaması mümkün değil. Ve bu arada hani Metin Oktay'ı seversiniz sevmezsiniz, oynadığı takımı seversiniz sevmezsinizin ötesinde bir şey. Tarihi sahneleri görebilme adına çok enteresan. Şimdi yani bu rastlanan bir şey değil. Metin Oktay'ın oynarken, efsaneyken kendi hayatını oynaması gerçekten çok denk gelen bir şey değil. Genelde hani ne görüyoruz? Sporcular emekli oluyor. Yıllar sonra hayatta filme çekiliyor. Böyle o da bir arada bir gözüküyor filan. Yok öyle değil yani. Bu arada lakabın kendisi, yani filmin adı ve lakabın kendisi çok önemli. Taçsız Kral. Şimdi çok güçlü bir isim bu. Yani çünkü krallığı resmi bir makamdan değil, halk sevgisinden aldığını gösteriyor. Tacı yok, tahtı yok, sarayı yok. Ama tribünleri var. İşte futbol romantizmi açısından burada güçlü bir lakap, daha güçlü bir lakap bulmak bence imkansız yani. Bir daha bir taçsız kral gelir mi bu ülkeye? Bilmiyorum. İşte futbola katkısı ne? Bence Türkiye'de futbolcunun sinema perdesinde halk kahramanı olarak kurulmasına erken ve güçlü bir örnek vermesi. Yani filmde Metin Oktay'ı sadece gol atan bir santrfor olarak görmüyoruz. Yoksulluktan gelen bir adam olarak görüyoruz. Çalışarak yükselen, aşkla ve sadakatle sınanan bir karakter olarak görüyoruz. Aşk hayatını biliyoruz, evet yani. İşte bu bence Türk futbol kültürü açısından çok önemli bir film. O 1965'teki film. Yani Türkiye'de futbolcu sevgisi çoğu zaman o bizim de size sık sık verdiğimiz istatistiklerin ötesinde bir şey. Yani taraftar futbolcunun kaç gol attığına bakıyor belki ama sadece ona bakmıyor. Adam olup olmadığına bakıyor mesela. Kulübü sevip sevmediğine bakıyor. Kulübe sadık kalıp kalmadığına bakıyor. Halkın içinden gelen biri olup olmadığına bakıyor. Şimdi orada böyle bizim bak, görüyoruz maçtan sonra futbolcularımızın, ben röportajlarını izledim, futbolcularımızın pek azı düzgün ve akıcı Türkçe konuşabiliyordu. Cahilliklerinden değil, yurt dışından gelmiş olmalarını. Ama işte bizim halkın içinden birileri mi? Bilmiyorum. Ya mesela Beşiktaş'ta Quaresma vardı. Quaresma'nın en çok sevinme sebeplerinden bir tanesini ben size söyleyeyim. Bir gün ben de o maçtaydım. Sahanın ortasına martı kondu. Ve herkes böyle ay ne yapacağız şimdi martıya falan diyor. Quaresma sokak çocuğu olduğu için koşarak gitti. Martıyı kucakladı. Kucağında kenara götürdü ve bıraktı oraya. Mesela orada evet ya işte Quaresma milyonlarca euro kazanan bir adam ama işte halk onu kendisiyle o zaman efsane birleştirdi, eşleştirdi. Yani bence önemli bir film bu. Bu filmi mutlaka seyredin. 1965 yapımı filmi mutlaka seyredin. Peki şimdi Türk filmlerinden gidelim. Bu filmden sonra bir müzik arasına gideceğiz. Türk filmlerinden gitmişken oradan devam edelim. Dar alanda kısa paslaşmalar filmi. Yani bence Türkiye'de futbolu en iyi anlayan filmlerden bir tanesi. Bakın en iyi anlatan demiyorum. En iyi anlayan filmlerden bir tanesi. Çünkü futbolu biz yani eskiden böyle görmezdik. Bu sonra böyle oldu. Futbol büyük bir stat değil. Yıldız transferler değil. Şampiyonluk primleri, Avrupa kupaları falan değil. Futbol mahallede esnafın, amatör kulüplerin, o kahvelerde konuşan insanların, o arada işte yarım kalmış aşkların, futbol aşklarının, küçük hayatların filmi aslında futbol. Bu film Bursa'nın tarihi semtlerinden biri olan İvaz Paşa'da kurulan bir amatör takım Esnaf Spor'un etrafında dönüyor. İşte bu da tam bizim anlatıyor. Dedim ya yani futbolu biz şey sanıyoruz böyle işte o 70 milyon euro verdik işte şunu aldık. Icardi'ye yılda 10 milyon verecek miyiz vermeyecek miyiz? Hayır hayır futbol orada değil. Eskiden futbol kenarlarda oturan abilerdeydi. Mesela ben Bakırköy'de otururken Bakırköy'de bir top sahası vardı. Orada Bakırköy Spor maç yapardı çamurun içinde. Ve esnaf kahveleri ellerinde çayları ellerinde şıkır şıkır gelip onun maçını seyrederdi. Biz o abilerle beraber maç seyrederdik. Kimse böyle ya etrafta tribün yoktu bir kere. Şu anda orada şeyler var. AVM'ler var. Dolayısıyla siz o top sahasını gözünüzün önüne getiremezsiniz ama orada böyle etrafta çizginin hemen berisinde hepimiz oturur. Orada o takımın oynadığı maçları seyrederdik. 70'lerden bahsediyorum. Çok uzak değil. Şu anda orada AVM'de insanlar oturup 5D film seyrediyorlar mesela. Ya. Neyse filme dönelim. Dar alanda kısa paslaşmalara dönelim. Esnaf Spor'un en büyük hayali Bursa Amatör Kulüpler Ligi'nde şampiyon olmak.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: İşte ama bu hayal aslında profesyonel futbol dünyasındaki gibi böyle hesaplı kitaplı bir proje değil. Hani şunu yaparız, bu oyuncuyu alırız, şuradan gideriz. Bu öyle değil. Mahallenin insanları bu takıma tutunuyor. Oradaki oynanan oyuna yapıyor. Yani takım geriliyor, para yok. Düzen yok. Oyuncuların hayatı darmadağınık. Takım da darmadağınık. Ama işte herkes Esnaf Spor'un etrafında toplanıyor. Çünkü insan bazen kazanacağına inandığı için değil, kaybetse de yalnız kalmamak için takım tutar. Yanındakiyle dirsek teması yapmak için takım tutar. Filmin merkezinde kimler var? Hacı, Suat, Aynur, Serkan, Nurten filan gibi böyle mahalle insanları var. Mahalle insanları, hacı takımın hocası mesela. İşte futboldan başka en büyük tutkusu oradaki Aynur. İşte Suat mesela takımın kalecisi. Hala ailesiyle yaşayan, babasının dükkanında çalışan, Nurten'e sessizce aşık olan kırılgan bir karakter. Serkan mesela var orada, genç ve yetenekli bir futbolcu. Rakip kulübe kaptırılmadan Esnaf Spor'a kazandırılmaya çalışılan bir oyuncu. İşte bütün bu hikayeler aslında futbolun etrafında birbirine bağlanıyor. Ama aslında bağlanan futbol değil, insanların hayatları. Yönetmen kim? Serdar Akar. Senaryoda Serdar Akar ve Önder Çakar'ın imzası varmış. Erkan Can oynuyor Suat rolünde. İşte başka kimler var? Savaş Dinçel var mesela Hacı rolünde. Müjde Ar var bu arada. Aynur karakterinde. Rafet El Roman var. Ondan sonra Şahnaz Çakıralp var. Bu duyduğumuz bildiğimiz karakterler bunlar. Uğur Polat var. Sezai Aydın var. Yani böyle hep şey değil, alengirli böyle üçgen vücutlu falan insanlar değil, hayır. Etrafımızdaki insanlar, bizim yolda görsek hani aa bu artist demeyeceğimiz insanlardan bahsediyoruz. Filmin en acayip detaylarından biri bence Esnaf Spor'un o dönemin ve Türk futbol tarihinin ünlü isimlerinin yer aldığı takımlara karşı maç yapması. Kimler onlar? Tanju Çolak, Rıdvan Dinmen, Cüneyt Tanvan, Metin Tekin, Rıza Çalınbay, Ali Gültiken. Bu işte bu isimler aynı evrende görülüyor. Amatör mahalle futbolunda o yıldız hafızasını aynı sahaya koyuyor. Bu arada filmin adı sadece futbol terimi değil. Dar alanda kısa paslaşmalar. Evet, yani bu futbol şeyinde, literatüründe çok geçen bir şeydir ama bu filmde sadece bir futbol terimi olarak geçmiyor. Aslında hayatın bir tarifi. Filmde kimsenin geniş alanı yok yaşamak için. Aşk dar alanda. Para dar alanda, umut dar alanda, mahalle zaten o daracık alanda. İnsanlar birbirlerine kısa paslarla tutunmaya çalışıyorlar. Büyük koşular yapıyorlar, uzun paslar yapıyorlar. Şahane kontratakları yok onlara. Hayatta kalmak için yakın mesafe dayanışması gerekiyor. İşte efendim, dar alanda kısa paslaşmalarda böyle bir film. Haydi gelin bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra kaldığımız yerden filmlerle devam edeceğiz.

Efendim, ben Serhat Eren. Haftanın keyfinde futbol filmlerini konuşuyoruz. Hayatımıza değer katan o filmleri konuşuyoruz. Şimdi bu filmler arasında aslında futbol filmi deyince herkesin aklına, en azından benim çağdaşlarımın aklına ilk gelen filmlerden bir tanesi Escape to Victory'dir. 1981 yapımı İkinci Dünya Savaşı filmi. Neden? Çünkü of of of acayip bir filmdir yani. İçinde oynayanlardan dolayı. Biraz hikayesini anlatalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda geçen bir hani futbol ve Nazi kamplarından kaçış filmi aslında. İşte Alman esir kampında müttefik savaş esirleri var. Nazi propagandası için bir futbol maçı düzenleniyor. Alman takımlarına karşı bir takım kurun da oynayalım diyorlar. İşte yüzbaşı John Colby var burada, o hikayenin merkezinde. O kamptaki mahkumlar arasında bir futbol takımı kuruyor. İşte aslında kamp içinde moral bulsunlar falan diye, ama diğer tarafından şöyle bir şey de var. Onlara diyorlar ki işte eğer biz sizinle maç yapacaksak bunun eşitlikçi olması lazım. O yüzden de şunları şunları yapmanız lazım. Bize doğru dürüst yemekler yedirmeniz lazım. Doğru dürüst toplarla antrenman yapmamız lazım filan diyorlar. Ondan sonra ve Almanlar da bunu kabul ediyor. Şimdi mesela Alman subayı olarak Karl von Steiner var. O işte Kolbin'in eski futbolcu olduğunu fark edip bu işleri getiriyor, ama o Steiner karakteri aslında tam böyle bir Nazi karakteri değil. Böyle cillop çizmeler, bilmem ne, kaz adım yürüyüşler falan, öyle bir şey değil. Onun da böyle eski futbol geçmişi var ve oyunu seviyor, rakibine belli ölçüde saygı duyuyor. Bir subay yani. Ve işte Paris'te bir propaganda gösterisine dönüşecek deyince bunlar da bu tamam diyorlar, bunu alıyorlar. Şimdi kimler oynuyor filmde bir kere? Ben size onu söyleyeyim. Michael Caine oynuyor. John Huston filmin yönetmeni. Michael Caine o John Colby oynuyor. Kaleci var. Kaleciyi Sylvester Stallone oynuyor. Allah'ım. Neyse. Başka kimler var mesela? İşte futbol yıldızları var içinde. İşte Bobby Moore var mesela. Osvaldo Ardiles var mesela. O müthiş İspanyol. Ah, o Ardiles neler çekti, onu size anlatayım. Bu arada Alman subayı da Max von Sydow oynuyor. Yani gerçekten de Pele oynuyor. Bobby Moore dedim ya, yani böyle oynuyor da oynuyor. Bütün böyle hayatta, gerçek hayatta görmek istediğimiz insanlar oynuyor orada. Ve onları böyle tabii ki o futbol hayatları bittikten sonra seyretme fırsatı bulduk. Filmin içinde Pele'nin bir röveşatası var. Bunu 63 açıdan falan çekmişler böyle. Vay vay vay diyorsunuz. Hakikaten Pele diyorsunuz. Pele'nin filmde şöyle bir şey var. Bunlar taktik tahtası yapmışlar. Ondan sonra işte sen bunu atarsın, bu oraya koşar, bu böyle gelir falan falan. Pele geliyor, diyor ki abi böyle olmaz diyor. Kalemi eline alıyor. Sen bana topu verirsin diyor. Kendi ceza sahasından kalemle zir zir zir zir diye karşı ceza sahasına kadar çiziyor. Ben diyor böyle giderim diyor. Golü atarım arkadaş diyor. Müthiş bir film. Gerçekten de seyretmediyseniz, eğer gençsinizdir diye düşünüyorum, eğer bunu seyretmediyseniz mutlaka seyredin efendim. Bir başka filme geçelim. Gol'e geçelim. Gol ünlem işareti diye aratırsanız bulursunuz bunu. The Dream Begins, bu aslında ikili bir film aslında. Neyse. Şöyle, hayalinin peşinden gitme filmlerinden biri bu. İşte hikayenin merkezinde Santiago Muñez var. İşte Santiago Meksika'dan Amerika'ya göç etmiş, işte Los Angeles'ta yaşayan yetenekli ama işte hiçbir imkanı olmayan fakir genç bir futbolcu. İşte gündüzleri babasıyla bahçıvanlık yapıyor, restoranlarda çalışıyor. Boş zamanlarda arka tarafta mahallede mahalle futbol oynuyor, arkadaşlarıyla maç yapıyor. Futbol onun için bir hobi değil. Ama ne biliyor musunuz, işte birçok insanın olduğu gibi hayata karşı açılan bir kaçış kapısı. Herkes futbolu böyle görüyor. İşte o yüzden de mesela Montella'nın anlamadığı şey bu. Yani biz her şeyi yaptık, 60 tane şut çektik. Niye girmedi anlamadım. Topun canı istemedi falan diyor ya. Aslında orada şeye bakıyor. İstatistiklere baktığımızı düşünüyor. Hayır. İnsanlar bugün zorluklarla yaşadıkları dünyanın içinde, işte ne bileyim hukukta, sağlıkta, eğitimde, orada burada falan başlarından geçen onca kötü şeye karşı onları bir 90 dakikalığına unutmak için futbol izliyorlar. Ve dolayısıyla futbol bu ülkede sadece futbol değil, olmayacak da. İşte Montella bunu anlayamıyor. O tuzu kuru İtalya'da, İtalya ülkesinden çıkmış. Ondan sonra orada milyonlarca dolar kazanırken gelmiş. Ondan sonra böyle takımlar yönetiyor, bilmem neler yapıyor filan falan. Hayır, hayır.
İnsanlar dışarıda açlıklarını, hastalıklarını, eğitimsizliklerini, ekonomisini unutuyorlar. Futbolu seyrederken unutmayı seçiyorlar ve futbol onlara bu şansı veriyor. Ve siz aslında o ülkenin elinden bu şansı alıyorsunuz. Mesela Arda Güler çıkıp şey dediğinde, yani ben hiç bahanemiz falan yok. Biz ne yapabiliriz ki? Hiç öyle moralimiz falan da bozulmadı. Biz çok büyük yanlış yaptık ve bunu temizleyeceğiz derken, Arda o çocukların içinden çıktığı için ve daha yeni çıktığı için bunu hatırlıyor. Real Madrid'de milyonlar kazanıyor olabilir. 70 milyon euroluk piyasa değeri olabilir Arda'nın. Ama Arda daha dün değil evvelsi gün o çocukların içinde o futbola tutunan adamdı. İşte bunları anlamak lazım. İşte Goal filmi de, The Dream Begins filmi de aslında bunu anlatıyor. Santiago'nun hayatı, o eski Newcastle United oyuncusu ve scout'u Glenn Foy gelince birdenbire değişiyor. Glenn onun yeteneğini görüyor. Newcastle United'da denenmesi için kapı aralamaya çalışıyor. İşte filmin ilk bölümü Los Angeles'ta geçiyor ama işte burada Santiago'nun iki dünyası var. Birincisi ailesinin dünyası. Çalışmak, para kazanmak, gerçeklerle yaşamak, hayal kurmamak üstüne kurulu. Özellikle babası var, Hernan Muñez. O futbol hayalini çocukça ve çok tehlikeli buluyor. Büyük annesi Mercedes onun içindeki ateşi görüyor ama ne yapsın büyük anne. Santiago İngiltere'ye gidiyor. Orada film bambaşka bir şekli bürünüyor. İşte Los Angeles'ın güneşi gidiyor. Newcastle'ın o yağmur, çamur, sert idmanları falan giriyor işin içine. Santiago artık o mahalle maçlarındaki o parlak çocuk değil. Premier Lig kulüplerinin seçmelerinde hayatta kalmaya çalışan yabancı bir oyuncu. İşte oradaki o fiziksel futbol, dil farkı, iklim, yalnızlık, takım içi rekabet, o profesyonel disiplin onun canını okuyor işte orada. Bu onun filmi. Filmin yönetmeni kim? Danny Cannon. Başrolde o Kuno Becker oynuyor. Santiago Muñez oynuyor. İşte o Becker karakterinin o naifliğini ve hırsını çok iyi gösteriyor bence. Çok şey bir temiz bir yetenek tiplemesi yani. Bu arada işte o Gavin Harris oynuyor orada. Ya böyle film oyuncularını yani izlediğiniz zaman evet bu diyorsunuz, yerine çok iyi oturan oyuncular. Bu arada Gol o FIFA işbirliğiyle yapılmış, çekilmiş bir film. Gerçek kulüp ve oyuncu isimlerini kullanabilmek için FIFA ile de bir ortak projeye gidilmiş. Newcastle United orada gerçek kimliğiyle oynuyor, duruyor. İşte Premier League atmosferi vesaireler falan böyle veriliyor. Futbola katkısı ne? Bence akademik ya da politik değil, duygusal bir katkı veriyor futbola. Yani orada bizim sahada gördüğümüz bilmem kaç milyon euroluk adamların aslında ne olduklarını, nereden geldiklerini bize çok iyi anlatıyor film. Ve ben de keşfedilebilirim umudu veriyor aslında çocuklara. Özellikle o size bahsettiğim zorlu hayatlar yaşayan çocuklara. Ve futbolun en güçlü yalanı, en güzel tarafı da bu. Belki bir gün biri sizi izler. Yalan ama çok güzel bir yalan. Çok güzel bir hayal. Yani o milyonlarca çocuğun içinden bir tane Arda çıkıyor, bir tane Orkun çıkıyor belki. Ama işte böyle bir şey. Efendim, haydi o zaman bir son müzik arasına daha gidelim ve filmlerimizle size veda edelim.

Efendim ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyiz ve futbol filmlerine bakıyoruz. Şimdiye kadar böyle biraz ciddiyetli futbol filmlerinden bahsettik. Hadi biraz ciddiyetsiz futbol filmlerine gidelim. 2001 yılına gidelim. Shaolin Soccer filmi. Efendim bu bir kung fu futbol filmi. Eğer izlemediyseniz, eğer son zamanlarda ben çok fazla gülecek bir şey bulamıyorum, ne yapayım diyorsanız Shaolin Soccer'ı seyredin. Gerçekten de inanılmaz bir şey. Stephen Chow'un filmi o. Çok bu Hong Kong komedisinin gerçekten de müthiş figürlerinden bir tanesi. Gördüğüm en absürt komedyenlerden, komedi üreticilerinden bir tanesi gerçekten de. Yani kung fu'yla futbolu birleştiren bir film. Yani ama içindeki saçmalıklara inanamazsınız. Yani böyle birkaç örnek vermek gerekirse mesela bunlar kung fucu ve çok iyi kung fucular. Futbol oynarsak nasıl olur falan diye bakıyorlar. Maç başlıyor mesela bir rakiplerle oynarken. Orta sahada hadi başlayalım diyorlar. Adam vuruyor. Kung fucu olduğu için müthiş bir topa vuruyor ve top gidip gol oluyor. Ne oluyor ya diyorlar. Topu tekrar koyuyorlar. Bir daha vuruyor, bir daha gol oluyor. Bilen gibi böyle. Yani futbolla dalga geçen, futbolun faullerinden tutun da işte şeylerine kadar birçok tarafıyla dalga geçen inanılmaz bir film. Yani futbola böyle çok ciddiyetli gözle bakmayalım, biraz da eğlenelim diyorsanız Shaolin Soccer'ı bir yerlerden bulun, açın önünüze ve seyredin. Böyle bir film gerçekten yok ve uzun zamanda gelmeyecek. Neyse geçelim hadi bir diğer filme. Şimdi Zidane filmine geçelim. Zidane 21st Century Portrait diye bir film bu. Klasik anlamda aslında konusu olan bir futbol filmi değil. Hatta bir maç hikayesi anlatan bir film bile değil. Şimdi 23 Nisan 2005'te Real Madrid Villarreal maçında kamerayı topun, skorun, tribünün ya da takımın üstüne değil, neredeyse tamamen Zinedine Zidane'ın üstüne tutan, onun bedeni, yüzü, yürüyüşü, bekleyişi, oyuna girip çıkış anları üstüne sabitleyen bir film. Yani normal bir futbol yayını olsa bize ne gösterir? Oyunu gösterir. Top nereye gidiyor? Kim pas verdi? Kim kaçırdı? Kim attı? Filan. İşte bu film o bilgilerin tamamını uçuruyor, eksiltiyor. Top filmin çok uzun süresinde kadrajın dışında zaten. Filmin içinde gözükmüyor. Bazen Zidane yürüyor. Bazen sadece bekliyor. Bazen başını kaldırıyor. Bazen eğiliyor, çoraplarını düzeltiyor. Hani bazen sanki hiç oyunda değilmiş gibi gözüküyor falan böyle. Ve sonra bir anda tek pasla, küçük bir dönüşle, vücudun böyle bir yarım vücut hareketiyle falan oyun merkezine giriyor. Yani film futbolu sürekli aksiyon değil, bekleyişler arasındaki o kısa patlamalar gibi gösteriyor bize. Yani film sabır istiyor aslında. Sabırsızsanız bu filmi seyretmeyin hiç. Yahu işte maçı niye göstermiyorsun arkadaş filan diyebilirsiniz bunu filmi seyrederken. Çünkü alıştığımız futbol durumu burada yok. Yani spiker yok, taktik yok, resim yok, analiz yok, istatistik yok. Maç bütününün kavrama rahatlığı bile yok. Maçı unutmaya başlıyorsunuz ve bir futbolcu yüzünü, nefesini, çevresindeki gürültüyü, o krampon seslerini filan onları izliyorsunuz. Ve bir süre sonra film futbol belgeseli olmaktan çıkıp neredeyse insan suratı, tabii ki Zinedine Zidane'ın suratının belgeseli haline dönüşüyor. Yani bence çok enteresan bir yapım. İzlemediyseniz, yani Zinedine Zidane'ı da seviyorsanız tabii benim gibi, ona vay be filan diyorsanız, işte ne bileyim kafa atmasına bile olur öyle şeyler ya filan diyen biriyseniz bu filmi seyredin. Filmin en önemli olayı şu, 17 senkronize kamera kullanmışlar. Ve bu 17 kamera kesinlikle topu değil Zidane'ı takip ediyor. 17 kamera. Bu futbol yayın mantığının tamamen dışında bir şey tabii ki. Çünkü futbol yayıncılığında ne yaparsınız? Topu gösterirsiniz. Topun nereye gideceğini gösterirsiniz. Topu göstermezseniz seyirci sinirlenir. Ben de sinirlenirim. Ama işte bu film seyirci sinirlendirmek için yapılmış bir film. Çünkü olay örgüsü, olayın esas merkezi futbol değil. Bunu bir algı deneyimi olarak yapıyorlar. Yani filmde aslında şunu görüyorsunuz. Zidane topa değmediğinde ne yapıyor arkadaş? Bunu mesela normal maç yayınlarında göremezsiniz. Top başka yerdeyken Zidane kadrajın dışındadır. O da başka bir yerdedir yani.
İşte büyük oyuncuların değeri aslında film şunu anlatıyor bize. Büyük oyuncuların değeri topa dokundukları zamanlarda değil, nerede bekledikleri, ne zaman hızlandıkları, hangi boşluğu kolladıkları, kokladıkları, rakibe nasıl baktıkları. İşte film o 2006 Dünya Kupası'ndan hemen önce o Zidane mitolojisiyle birlikte geldi, vizyona girdi. İşte aynı yıl Materazzi'ye biliyorsunuz sağlam bir kafa atmıştı Zidane. Belki de ah o olabilseydi tabii filmde bambaşka bir şey olurdu. Bence gerçekten de çok önemli bir film bu. Yani bir vaktiniz olursa, bir yerlerden bulursanız seyredin. Son film olarak, hadi o zaman son film olarak Green Street Hooligans'a girelim. Futbolu sahadan çıkarıp tribün ve sokak şiddetinin karanlık tarafına taşıyan bir film bu. Hikayenin merkezinde Matt Buckner var. Bu Harvard'da gazetecilik okuyan Amerikalı bir öğrenci. İşte o da arkadaşının uyuşturucu meselesi yüzünden haksız yere okuldan atılıyor. Hayatının bütün merkezi bir anda çöküyor. İşte bu haksızlıkla baş edemediği için Londra'ya ablasının yanına gidiyor. Londra'da tanışacağı dünya onun bildiği futbol taraftarlığının çok ötesinde bambaşka bir dünya. İşte o futbol manyaklığının biraz içine giriyor. Filmde bunu gösteriyor. Şimdi Matt'in hayatı o Shannon'ın erkek kardeşi Pete Dunham'la tanışınca değişiyor. Pete dışarıdan bakınca sempatik, sıcak, tatlış, işte kendine güvenen bir adam ama işte West Ham United'ın çevresinde örgütlenmiş kurgusal bir hooligan grubu Green Street Elf'in önemli isimlerinden biri. Matt önce bu dünyaya biraz yabancılık çekiyor. Ona göre futbol taraftarlı maç izlemek, işte biraz forma giymek falan, bağırmak. Ama işte orada futbolun sadakat, kavga, erkeklik, mahalle aidiyeti, şiddet falan olduğunu görüyor. Ve dönüşümü çok hızlı yaşıyor. Başta kırılgan, haksızlığa uğramış, işte kendini savunmakta zorlanan bir Amerikalıyken bir anda o grubun içine girince o aidiyeti görüyor, pub'a giriyor, tezahüratlar öğreniyor, deplasman yürüyüşlerine katılıyor, kavga görüyor, kavganın içine giriyor falan böyle. Böyle bir rahatsız edici bir film bu. Eğer bulursanız bir yerlerde, vaktiniz olursa mutlaka seyredin derim ben size. Futbola katkısı ne? Bence o Green Street Hooligans'ın futbola katkısı olumlu bir güzelleme değil. Onu söyleyeyim ben size. Yani futbolun o çevresindeki hastalıklı aidiyetleri bize çok iyi gösteriyor ve gözümüze sokuyor. Özellikle de İngilizlerinkini. Şimdi taraftarlıkla holiganlık arasındaki o çizgiyi tartışmaya açıyor. Şimdi taraftarlık bir takıma bağlanmak bilir ama holiganlık bunun şiddete gittiği yere kadar götürmek aslında. Böyle bir şey var efendim. Bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat, haftanın keyfinin sonundayız efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Anchorman yani savunmanın önünde sabit kalan, futbol sahasında her şeyin dengede kalmasını sağlayan bir mihenk taşı vardır. O taş sarsıldığında savunma çöker, hücum panikler. İşte bu taşı yerinde tutan oyuncudur Anchorman. Türkçesiyle çapanın adamı, yani takımın savunma önündeki sabit duran ön liberosu. O sahada koşmaz gibi görünür ama aslında gözleriyle, sezgileriyle ve doğru yerde durmasıyla oyunu yönlendirir. Onun varlığıyla takım nefes alır, onun yokluğunda takım darmadağın olur. Anchorman'in temel görevi savunma hattının hemen önünde yer alarak oradaki alanı kapatmak, rakip takımın merkezden oyun kurmasını engellemek ve topu kazandıktan sonra basit güvenli paslarla oyunu yeniden başlatmaktır. Bu oyuncu hareketli bir duvar gibidir. Rakip içe kat ettiğinde karşısında onu bulur. Ceza sahası yayına yaklaşmaya çalışan her oyuncunun karşısında dimdik durur. Onun görevi rakibin hızını kesmek, zaman kazanmak, savunmanın merkezini korumaktır. Bu rol özellikle 4-1-4-1, 4-3-3 ya da 4-2-3-1 gibi sistemlerde hayati öneme sahiptir. Anchorman takımın hücum hattı ileri çıkarken geride kalarak savunmanın önünde bir süpürge işlevi görür. Eğer rakip topu kaparsa ilk müdahaleyi o yapar. O müdahale başarılı olmasa bile pozisyonu yavaşlatarak takımın yerleşmesini sağlar. Bu nedenle bu rol özellikle geçiş oyununa karşı dirençli bir yapı kurmak isteyen takımların vazgeçilmezidir. Fiziksel olarak bu oyuncuların aşırı hızlı ya da teknik olması gerekmez. Onlar için asıl önemli olan pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi ve zihinsel disiplindir. Bir anchorman'in maç boyunca doğru yerde durması yüzlerce başarılı koşudan daha değerlidir. Çünkü bu oyuncular savunmanın kalkanıdır. Onların yerini kaybetmesi savunma hattının açık vermesi demektir. Bu oyuncuların en büyük avantajı takımın geri kalanını özgürleştirmesidir. İç orta sahalar hücuma daha çok çıkabilir, bekler bindirme yapabilir. Çünkü arkalarında onları süpüren biri vardır. Bu sistem takıma hem denge hem de istikrar sağlar. Ancak bu rolün dezavantajı topa fazla katkı verememesi olabilir. Eğer anchorman

0: yerine dönerdi. Ama onun sayesinde Zidane, Figo, Roberto Carlos gibi yıldızlar rahatça ileri çıkardı. Makelele sahada görünmez ama yokluğu hemen hissedilir. Makelele sayesinde herkes kendi işine odaklanırdı. Bir başka unutulmaz örnek Gilberto Silva'dır. Arsenal'in meşhur Invincibles kadrosunda Henry ve Bergkamp sahneyi alırken Silva onların arkasında sessizce güvenli bir alan yaratıyordu. Modern futbolda ise Sergio Busquets, yıllarca Barcelona'nın savunma ve orta saha geçişlerini yöneten sabit çapası oldu. Ne çok koşar ne çalım atar ama oyunun aklını hep o yönetirdi. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Selçuk Şahin Fenerbahçe döneminde özellikle bu rolde kullanılmıştır. Taraftarlar belki onun paslarını hatırlamaz ama yaptığı pres, kazandığı ikili mücadeleler ve yerinde hamleleriyle takım dengesini sağlardı. Beşiktaş'ta Necip Uysal zaman zaman bu rolde görevlendirilmiş, taktik disipline sadakatiyle fark yaratmıştır. Josef de Souza da son yıllarda Süper Lig'de bu rolü çok iyi icra eden isimlerden biridir. Şöyle diyebiliriz ki Anchorman oyunun yıldızı değildir ama temel taşıdır. Sahada görünmez ama yokluğu hemen hissedilir. Takımı ayakta tutar, geçişleri yavaşlatır, rakibin nefesini keser. Onun rolü oyunu kazanmak değil, kaybetmemeyi garantilemektir. Ve futbolun en sağlam takımları, en sessiz ama en etkili oyuncuların etrafında kurulur. Bugün işte sahada pek görünmese de yokluğu hemen hissedilen Anchorman, yani takımın savunma önündeki sabit duran ön liberosunu anlattık. Her sayfasında yeni bir bilginin yer aldığı Futbol Ansiklopedisi'ni takip etmeye devam edin.
1: Futbolun Ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa dünyanın en akıllı 7 şehri arasında. Akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yürüten Intelligent Community Forum, Bursa'yı 2026 yılı için dünyanın önde gelen 7 akıllı topluluğu arasında gösterdi. ICF tarafından her yıl yürütülen değerlendirme kapsamında dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarıyla öne çıkan kentler belirleniyor. Bursa geçen yılın ardından bu yılda Top 7 listesine girerek başarısını korudu. 1999 yılından bu yana yılın akıllı topluluğu ödülünü veren ICF, dünya genelinde 200'den fazla şehir, metropol ve bölgeyi değerlendiriyor. Daha önce Eindhoven, Seul, Toronto, Tallinn, Curitiba, Stockholm ve New Taipei City gibi kentler bu unvana layık görülmüştü. Bursa üst üste ikinci kez önce en başarılı 21 şehir, ardından da en başarılı 7 şehir arasına girerek değerlendirme sürecinin son aşamasına kaldı. Yetkililer kentin bu süreçte dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları ve nitelikli insan kaynağını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Yılın akıllı topluluğu unvanının sahibi 13-15 Ekim 2026 tarihlerinde ABD'nin Columbus kentinde düzenlenecek ICF küresel zirvesinde açıklanacak. Bursa bu ödül için yarışacak 7 şehir arasında yer alıyor. Bursa akıllı şehircilik alanındaki başarılı uygulamalarıyla dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Dijitalleşme süreçlerini yaşam kalitesini artırma vizyonuyla birleştiren Bursa, Intelligent Community Forum tarafından açıklanan 2026 yılı dünyanın en akıllı 7 şehri listesine yeniden girmeyi başardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 milimetre yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 milimetre, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 milimetre olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 milimetre ile Rize'ye, en az yağış ise 296 milimetre ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar, göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Spil Dağı Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometre karelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normalin %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ülkenin ikinci büyük partisinin dümeni kırılmış gemi gibi sürekli sağa sola savrulması.
2: Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun.
3: İşi gücü bırakıp bugünden cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunmaları kendi adlarına da nametlik.
4: Et diye de karışacağız, süt diye de karışacağız.
5: Önceliği demokrasi olanlara soruyorum. Ne oldu sizin demokrasi söyleminize?
6: Geçmişte yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önümüze bakmak zorundayız.
7: Türkiye ve dünya gündemine dair tüm güncel gelişmeler canlı yayınlarla Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
8: Bunu biliyor muydunuz? Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ile 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak kandaki oksijen depolarının tüketimini yavaşlatmaktır.
9: Bunu biliyor muydunuz?
10: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birinin başına kötü bir şey geldiğinde gülmek kolaydır. Ama hayatın tekeri hep ileri döner. Bugün başkasının başına gelen, yarın senin kapını çalabilir. İşte bu yüzden atalarımız şöyle der: gülme komşuna, gelir başına. Bu atasözü insanların başkasının acısıyla eğlenmesinin vicdani sonuçlarına dikkat çeker. Kökeni çok eskilere dayanır. Anadolu'da yaygın olarak söylenen "alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" gibi sözlerle aynı hayat felsefesini taşır. Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla eğlenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna, gelir başına atasözünün hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Tabağındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sert Nil'e nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında Sert Nil'e nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak, kendi bizzat teftişe çıkıyor, suçluyu affetmiyor. Zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. Bire, emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Adamın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek, diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın, der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. Bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyimiz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesine Ankara adeta jet hızıyla makyajlandı. Etimesgut Havalimanı yenilenirken protokol yolları yeniden yapıldı, bina cepheleri boyandı, peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale ve harcama kalemlerine göre hazırlıkların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Liderlerin kullanacağı Etimesgut Havalimanı'nın pisti, apronları ve karşılama alanları yenilenirken protokol güzergahları yeniden düzenlendi, kamu binalarının dış cepheleri elden geçirildi, kent estetiğine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirildi. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre hazırlıklar kapsamında bugüne kadar yapılan görünür harcamaların toplamı 11 milyar 579 milyon 319 bin liraya ulaştı. Zirve hazırlıklarının en büyük bölümünü Etimesgut Havalimanı oluşturdu. Daha önce ağırlıklı olarak askeri amaçlarla kullanılan havalimanı, NATO zirvesi kapsamında devlet başkanları ve diplomatik heyetlerin kullanımına uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında pist 2450 metreden 3000 metreye uzatıldı, genişliği artırıldı, yaklaşık 160 bin metrekarelik yeni apron inşa edildi. Aynı anda onlarca uçağın park edebileceği kapasite oluşturulurken devlet konuk evi, yeni karşılama alanları ve otoparkta projeye eklendi. İhale verilerine göre havalimanındaki pist, apron, pat sahaları ve konuk evi çalışmalarının maliyeti yaklaşık 5 milyar 535 milyon lira oldu. Hazırlıklar yalnızca havalimanıyla sınırlı kalmadı. Etimesgut Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak protokol güzergahları da tamamen yenilendi. Bazı yollar genişletildi, kavşaklar düzenlendi, yeni bağlantı yolları oluşturuldu. Uzun süredir bakım bekleyen birçok caddede asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar için yaklaşık 3 milyar 971 milyon liralık sözleşme imzalandığı kamuoyuna yansıdı. Zirve hazırlıkları kapsamında yalnızca altyapı yatırımları yapılmadı. Türkiye gelecek devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetlerin karşılanması, ağırlanması ve protokol organizasyonlarının yürütülmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı bütçesine yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bu ödeneğin resmi karşılama törenleri, ulaştırma, lojistik ve diğer diplomatik organizasyon giderlerinde kullanılması öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından protokol yollarında dikey bahçeler oluşturulurken refüjler ve yeşil alanlar yeniden düzenlendi. Kent estetiği çalışmaları kapsamında yaklaşık 69 milyon 848 bin liralık dikey bahçe ihalesi gerçekleştirildi. Ayrıca farklı şehirlerden getirilen ağaç ve fidanlar protokol güzergahlarına dikildi. Bunun yanında bazı kamu binalarının dış cephelerinde bakım ve boya çalışmaları yapılırken protokol güzergahındaki yapıların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için çeşitli yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Zirve süresince Ankara'da tarihin en geniş güvenlik tedbirlerinden biri uygulanacak. Yetkililerin açıklamalarına göre zirve güvenliği için yaklaşık 70 bin personel görev yapacak. Bu personelin yaklaşık 40 binini polisler oluşturacak. Hazırlıklar kapsamında kamu kurumlarında idari izin uygulamasına gidilirken çok sayıda yolun geçici olarak trafiğe kapatılması ve bazı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alınması planlanıyor. Açıklanan önlemlere göre Ankaralılar 7-8 Temmuz'a neredeyse sokağa bile çıkamayacak. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara'da altyapıdan ulaşıma, güvenlikten çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda hazırlıklar tamamlandı. Kamuoyuna yansıyan ihale verilerine göre çalışmaların görünür maliyeti 11 milyar 579 milyon lirayı aştı. Yıllardır Ankaralıların şikayetçi olduğu sorunların NATO zirvesi öncesi kamu kaynaklarıyla makyajlanması tepki çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalılar, NATO, Batı Türkiye'yi fazla övmeye başladılar mı? Ben hep böyle diken üzerinde olurum. Yani Türkiye'nin zaaflarını bilirler. Türkiye'ye bu tür övgüler oldu mu yağı erir. Ve ondan sonra da bunları istediklerini almak için her türlü yolu denerler. Bu Amerikalıların değerlendirme raporlarına bile geçmiştir. Yani Türkiye'yi nasıl ikna edeceklerine yönelik. Önce işte bunların gururlarını okşayacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Hani bunu ders olarak Türkiye masasında çalışıyorlar bile. Hani o nedenle bu rutinin Türkiye ziyaretinde acaba ne var? Şimdi açıklananlar hiç önemli değil. Açıklanmayan ne var? Açıklanmayan ne var?
2: Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yönden politikasına aykırı hareket eden Türkiye var.
1: Hedefte sadece Rusya yok. Türkiye'nin kaderiyle Rusya'nın kaderi ortaklaşıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? İklim değişikliği kakao ağaçlarını tehdit ediyor. İklim bilimciler küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların yükselmesine ve yağışların azalmasına bağlı olarak dünya genelindeki kakao üretiminin %70'ini karşılayan Afrika'da kakao ağaçlarının yetiştirilmesi için uygun alanların 2050 yılına kadar hızla küçüleceğini ve kakao çekirdeği üretiminin 1/3 oranında azalacağını öngörüyor. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'de en çok altın ve döviz biriktiren iller. İlk sırada Aksaray. İldeki mevduatı, bankalardaki paranın %49.3'ü döviz. İlk 10 şöyle: Aksaray, daha sonra Yozgat, Karaman, Bingöl, Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüşhane, Kütahya ve Rize. Peki mevduatının en fazlasını altına dönüştüren iller sıralamasında birinci sırada kim var? Rize var. Rize ilginç değil mi? Parayı ya döviz yapıyor ya da altında tutuyor. Onu da Çankırı, Malatya, Kütahya, Karabük, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Isparta ve Artvin izliyor efendim. İstanbul bu arada sonuncu sırada. Şundan dolayı Türkiye'deki mevduatın yarısına yakını İstanbul'da bulunuyor. Ya para İstanbul'da o anlamda. Mesela İstanbul'daki mevduatı kişi başına böldüğünde 831 bin lira düşüyor adam başı. Var mı 831 bin lira? Yok. 831 bin. Sende de yok. Sende de yok. Mesela mevduat oranlarına baktığında İstanbul birinci sırada. Hemen arkasında Ankara var. Üçüncü sırada neresi var? Muğla. Ondan sonra neresi var? Antalya. Sonra İzmir geliyor. Devamında Kocaeli, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir. Turizm bölgesi. Demek ki neymiş? Turizmde para varmış gerçekten yani.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her Salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

and fall into the heart and arms of those who wait for me.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İnanın değerli dinleyiciler, sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Sokaklarda yürürken artık endişe içerisindeyiz. Ya Allah korusun bir yerden bir şey olacak mı falan diye. Ama her konuda böyle, yani bir yerden başımıza bir şey gelir mi? Ya bir silah ateşlenir, kurşun bize denk gelir mi? Aman diyorum, sakin kalın ha. Dışarıda birilerini sakın tartışmayın. Yani trafikte veya herhangi bir yerde tartışmayın. Tartışmayı uzatmayın. Boş verin. Boş verin ve gidin. Çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Her şey anlık. Bir anda her şey tam tersine dönebiliyor. Allah korusun hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Daha sakin bir ülke istiyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu haftaya bir ateşkes ihtimaliyle başlıyoruz. Netanyahu kabinesinin dün istişare ettiği durumu ve ilkesi olarak ateşkesi Lübnan'la, Gazze değil. Halbuki Lübnan'daki ateşkes Gazze'ye de bağlı ama böyle aktarılıyor. Onay verdiği Netanyahu'nun İsrail medyasına yansıyor. İki gün içerisinde ateşkes beklentisi var ama bir yandan da İsrail ordusunun ateşkesin tırnak içerisinde bozulmasına kim bozacak diye sormak lazım elbette. Böyle bir ihtimale karşı Suriye-Lübnan sınırında hareket serbestliği istediği Amerikan tarafının da bu garantiyi sağladığı yolunda haberler var. Amerika'dan bir mektup bekleniyor. Bakalım ne çıkacak? Çünkü artık bir yılı aştı. Ben de ateşkes umutlarını her zaman aktarmaya çalışıyorum size. Hiçbirinden bir sonuç alınamadı. Geçen hafta Amerikalılar Gazze'de ateşkesi veto ettiler. Dördüncü vetolarını kullandılar. Bakalım Lübnan'daki yansımalar, belki Hizbullah'ın durumu, o da tartışmalı. Askeri açıdan boyun eğdirildi, eğdirilmedi. Bakalım bu hafta ateşkes umutları bir yere bağlanacak mı?
0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yani sağlık konusunda evet bunları konuşmamız lazım ama iletişim deyince bakın tekrar tekrar şunu söylemek istiyorum. İlk önce bizim iletişimi öğrenmemiz lazım. İlk önce mesela bizim Türkiye içindeki gazeteci hötzöt yapmamayı öğrenmemiz lazım ki yurt dışındaki gazetecilere hötzöt yapmamayı bilelim. Yani bu anlamda bizim ileriye doğru gitmemiz lazım ve bu konunun da tek bir çatı altında toplanması lazım. Bir el tarafından yönetiliyor olması lazım. Çok heyecan veriyor. Eskiden rehberlik yapmış biri olarak da bana ayrıca heyecan veriyor gerçekten. Ha rehberleri bu arada söyledim hani rehberler acaba buna üzülür mü falan diye ama rehberlik aslında bakın orada haç var, bakın burada bilmem ne var demek değil. O rehberin orada kattığı hikayelerle aslında turizm zenginleşiyor. Turizmi bir yerden bir yere götüren şey o rehberlerin anlattığı o kulaktan kulağa gelen biraz da hikayeler, müthiş şeyler.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te.